0: Tahsil kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Silivri'de yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Altsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak 15 bin liralık konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa edildiğini söyledi. Bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde bakış açısının üretim alanı yerine ürün miktarı ve kalitesi olarak değiştiğini kaydetti. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında hakkında işlem yapılan korsan taksici, polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu. İstanbul'da kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 24 avukat, 31 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapanların yanına kar kalmayacak, dedi. Suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Antalya ve Kayseri'de yürütülen soruşturma kapsamında 4 yeni nesil suç örgütüyle ilgili 46 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısı davasına ilişkin yargılama başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin tutuklu babası ve annesi ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İddianamede saldırganın babası Uğur Mersinli hakkında olası kastla öldürme suçundan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olası kastla yaralama suçundansa 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli'nin de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş'ın 3 ayrı suçtan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröriste yardım ettiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesi Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi, Mladic için hüküm giymiş bir savaş suçlusu dedi. Sırbistan'a yapacağı ziyareti iptal etti. Hırvatistan ve Avrupa Birliği kapılarının Sırbistan'a kapanacağını duyurdu. İngiliz ordusu mali kriz gerekçesiyle büyük çaplı tatbikatlarını durdurma kararı aldı. Galler'de planlanan 6 haftalık tank ve helikopter tatbikatı iptal edildi. Gelişme emekli askerlerden skandal nitelemesiyle sert eleştiriler aldı. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tüneldeki yüzden fazla işçiye de ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybının 1280'i aştığı ülkede kayıp 5000'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün tiyatromuza büyük hizmetleri geçmiş Profesör Doktor Özdemir Nutku'dan söz edeceğiz. Nutku, akademisyen, yazar, çevirmen, eleştirmen, yönetmen ve oyuncu kimlikleriyle tiyatro sanatının

0: her alanına büyük katkılar sunar. Sanat hayatı boyunca tiyatronun bilimsel bir temele oturması için de yoğun çaba harcar. Özellikle Ankara Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde tiyatro eğitiminin kurumsallaşmasında öncü bir rol üstlenir. Binlerce öğrenci yetiştirerek modern Türk tiyatrosunun akademik altyapısını güçlendirir. Yazarın eserleri tiyatro kuramı, oyunculuk teknikleri, sahneleme yöntemleri ve tiyatro tarihi gibi geniş bir yelpazeye yayılır. Dünya tiyatrosundaki gelişmeleri yakından takip eden Özdemir Nutku, bu bilgileri yerel kültürle ve değerlerle harmanlayarak özgün bir perspektif geliştirir. Shakespeare üzerine yaptığı derinlikli çalışmalar ve çeviriler tiyatro edebiyatı için temel başvuru kaynakları sayılır. Özdemir Nutku sadece teorik bilgilerle yetinmez, aynı zamanda birçok oyunu yöneterek kuramsal bilgisini sahne pratiğiyle de birleştirir. Sahneleme çalışmalarında estetik bütünlüğe ve dramaturjik tutarlılığa büyük önem verir. Tiyatro eleştirmenliği alanında da otorite kabul edilen Özdemir Nutku, oyunları nesnel bir bakış açısıyla değerlendirir. Sanatın toplumla kurduğu bağı her zaman ön planda tutar ve tiyatronun bir kültürel değerlenme aracı olduğuna inanır. Çalışmalarıyla pek çok ulusal ve uluslararası ödüle de layık görülür. 2019 yılında 88 yaşındayken aramızdan ayrılan Profesör Özdemir Nutku, tiyatronun sadece bir gösteri değil, aynı zamanda disiplinler arası bir bilim dalı olduğunu da iddia etmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Bizim Eller programını dinliyorsunuz.
2: Şimdi müzik zamanı.
1: Bizim Eller.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası programından merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada Sefa Aktan, Vilda Üstündağ ve Hasan Kambolat'ın hazırladığı programımızda küresel ve ulusal gündemin en stratejik başlıklarını sınırları aşan bir vizyonla ve konunun uzmanlarıyla masaya yatırmaya devam ediyoruz. Enerji Masası'nda bugün hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren önemli başlıkları konuşacağız. İklim değişikliği, çevre sorunları ve enerji. Aslında bu üç konu birbirinden ayrı değil. Kullandığımız enerjinin kaynağından tüketim alışkanlıklarımıza kadar attığımız her adım doğrudan geleceğimizi etkiliyor. Peki enerji üretimi ve tüketimi iklim değişikliğini nasıl etkiliyor? Çevre sorunlarıyla enerji politikaları arasındaki ilişkiyi nasıl okumalıyız? Ve hızla hayatımızın her alanına giren yapay zeka, iklim değişikliğiyle mücadelede bize ne kadar yardımcı olabilir? Bir de işin daha geniş bir boyutu var sevgili dinleyicilerimiz. İklim değişikliği artık sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda küresel bir güvenlik meselesi. Kuraklık, su kaynakları, gıda güvenliği ve enerji arzı gibi konular dünyada yeni riskler oluşturuyor. Bugün bu üç başlığı ve

0: etkilerini konuşmak üzere Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kan Bolat ve uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Nurgül Bekar stüdyomuzda bizimle. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Evet, iklim değişikliği uzun bir süredir konuştuğumuz bir konu. Son yıllara baktığımız zaman dünyada hakikaten iklim adına çok çeşitli şeyler oluyor. İşte bir anda yağışlar oluyor, bir anda hava ısınıyor, bir anda soğuyor. İşte bazı nesiller hayatını kaybediyor. Tabii bu dünyanın dengesini bir hayli değiştirdi. Sayın Kambolat, isterseniz sizinle başlayalım sohbetimize. Şimdi Türk Cumhuriyetleri'nin bir Tacikistan zirvesi olacak. Aynı zamanda Türk Devletleri
2: Oldu. Evet.
0: Teşkilatı oldu. Zirvesi Ankara'da olacak. Burada enerji başlıkları tabii
2: Evet.
0: gündeme
2: Evet.
0: gelecek geldi. İklim değişikliği ve çevre sorunlarının enerjiyle bağlantısını nasıl açıklarsınız?
2: Evet, Ağustos içerisinde Tacikistan'da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Azerbaycan bir araya geldi. Tacikistan'la birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Aslında Orta Asya Cumhuriyetleri, yani 5 cumhuriyet kendi aralarında C5 formatıyla bir araya geliyorlardı. Fakat bu en son zirvede, Bişkek zirvesinde C5 artı 1, yani Azerbaycan'da dahil ederek bir araya geldiklerini görmekteyiz. Bu format Türk Cumhuriyetleri zirvesinden farkı, Tacikistan'da Orta Asya Cumhuriyetleri arasında olduğu için alınmasıyla oldu. Türkiye bu format içerisinde değil. Bu format içerisinde sınır sorunları, serbest ticaret, ekonomik entegrasyon gibi konular ele alındı. Ama en önemli konu aslında enerjideki işbirliği ve su kaynaklarının yönetimi oldu. Açılışta sizin de dediğiniz gibi iklim değişikliği, su kaynakları son derece önemli. Orta Asya'da da en önemli konulardan biri aslında su kaynaklarının verimli kullanılması. Enerjiye dönüşmesi de bu konuda Kırgızistan ve Tacikistan bu konuda çok kaynakları, bol kaynakları olan fakat kaynak sıkıntısı çeken kısmen Kazakistan ama asıl Özbekistan ve Türkmenistan'ı görmekteyiz. Şimdi burada ülkeler, Orta Asya ülkeleri bundan dolayı da nükleer enerjiye doğru yönelmeye başladılar. Zaten dünyada Sovyetler Birliği zamanından beri toplam uranyumun %40'ını üreten ve işleyen ülke Kazakistan. Bu nedenden dolayı Türkiye Cumhuriyeti içinde Kazakistan'ın önemi bir kez daha artmış oluyor. Şimdi 30 Ekim 2026'da da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. resmi zirvesi Ankara'da olacak.
0: Çok önemli.
2: Evet, NATO'dan sonra, NATO zirvesinden sonra böyle bir zirvenin Ankara'da olması daha da önemli. Çünkü genelde COP31 gibi veya daha önceki NATO zirvesi gibi İstanbul'da yapılan hep İstanbul'la Antalya bu konularda gündeme alınıyor büyük zirvelerde. Şimdi NATO ile birlikte artık Ankara'da kendini ispatlamış durumda. Üçüncü bir şehir olarak ve başkentte bu konuda taşlandırılmış oldu. Bu konuda önemli bir nokta. Dönem başkanlığı da bu zirvede Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçecek. Bu zirvede de ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi, yani Türk Cumhuriyetleri arasında enerji ve enerji hatları, dijital ekonomi ve ulaştırma koridorlarının konuşulması bekleniyor. Şimdi Ağustos'taki Bişkek zirvesi, şimdi ve Ekim'deki Ankara zirvesinin aslında toplamında ele alınacak ana konulardan biri de nükleer enerji. Yani şu anda Türkiye Akkuyu nükleer santralini artık inşallah bir yıl içerisinde birinci reaktör devreye girecek.

0: Arkasından şimdi Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da nükleer santral yapılması üzerine karar almış durumdalar. Bunlar da yavaş yavaş yapılacaklar. Bundan dolayı da Türk Cumhuriyetleri arasında doğal gaz ve petrol dışında üçüncü bir konuda, enerji konusunda bir işbirliği zemini yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bunu ileriki tarihlerde daha fazla göreceğiz. Çünkü nükleer enerji aynı zamanda demir çelik veya otomotiv, tekstil sanayisi gibi yan sanayisinin de olduğu bir alan. Bundan dolayı da işbirliği alanları yüzlerce yan sanayi alanında işbirliği gerekecekmiş gibi görünüyor önümüzdeki 10 yıllarda. Ve şunu da ifade etmek lazım. Türk Cumhuriyetleri'nin önemi bu Ukrayna Savaşı ve İran Savaşı, Körfez Savaşı'ndan sonra daha da önem kazandı. Ulaştırma yolları artı enerji hatlarında orta koridor dediğimiz bu hat güvenilir, istikrarlı bir hat olarak giderek önem kazandığını da görmemiz gerekiyor.
1: Sayın Kambolat, çok önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben burada Sayın Bekir'e dönmek istiyorum. Şimdi enerji bu kadar önemliyken uluslararası ilişkiler bağlamında ülkelerin büyümesi, güvenliği açısından enerjiyi nasıl değerlendirirsiniz?
2: Uluslararası ilişkiler bağlamında bugün artık enerji en önemli konu haline gelmiş durumda. Neden en önemli konu haline gelmiş durumda? Çünkü bireyden devlet uygulamalarına kadar baktığınızda her alanda enerji kullanımı olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Bugün burada yaptığımız yayın, en ufak bir yapay zeka sorusu, ulaşım, turizm, sağlık sektörü, aklınıza gelecek her konuda enerji olmadan hiçbir şey yapmak mümkün değil. Bu da neyi gerektiriyor? Ülkelerin kendi güvenlik, dış politika ve savunma politikalarını enerji bağlamında ayarlamalarını, planlamalarını gerektiriyor. Dolayısıyla biz bugün uluslararası ilişkilerde artık enerjiden çok daha fazla konuşuyoruz. Bundan sonra daha da çok konuşulacak enerji ve enerji olmadan da hiçbir politikayı düzenlemek mümkün değil. Ekonomi politikanızı aynı şekilde enerji üzerinden yapılandırmalısınız. Hangi enerjiyle hangi üretimi yapacaksınız? Bu sizin ekonominizin temel verilerini belirleyecektir. Sağlıkta hangi enerjiyle hangi tedavi biçimlerini uygulayacaksınız? Veyahut günümüzün en çok konuşulan meselelerinden bir tanesi yapay zeka. Yapay zekada hangi enerjiyi kullanacaksınız? Dolayısıyla sorunuza döndüğümüzde uluslararası ilişkilerin bugün en temel konusu enerjidir demek yanlış
1: Evet.
2: olmayacaktır.
1: Enerji diyoruz da tabii genel bir kavram. Biraz da şu enerji kaynaklarını konuşalım. Sizin nükleer enerjiden
0: Evet.
1: bahsettiniz Sayın Kambulat. Başka hangi enerji kaynakları var şu anda dünya için önemli olan?
2: Şimdi günümüzde en çok yine konuşulacak olan enerjilerden bir tanesi su enerjisi. Önümüzdeki günlerde su önemli bir savaş sebebi bile olabilir analizleri sıkça yapılmakta. Dolayısıyla bugün fosil yakıtlardan elde ettiğimiz enerjiler dışındaki bunlar petrol, doğalgaz gibi enerjilerdir. Yenilenebilir enerji çok konuşuluyor. Yenilenebilir enerjide neden bahsediyoruz? Su enerjisinden bahsediyoruz. Hidroenerji ve jeotermal enerji olmak üzere rüzgar enerjisinden bahsediyoruz. Yine az önce Hasan Bey söyledi, nükleer enerjiyi de daha arada bir yerde konumlandırabiliriz. Yani tamamen yenilenebilir enerji de diyemiyoruz ama fosil enerji de diyemiyoruz buna. Dolayısıyla bugün daha çok fosil enerjilerin yerini yenilenebilir enerjinin almasından konuşuyoruz. Önümüzdeki
1: Evet.
2: dönemde bilhassa Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabetinde uluslararası ilişkilerde en çok konuşulacak konular arasında yenilenebilir enerjinin nasıl ve hangi finansmanla ulusların politikalarında yer alacağı
1: Evet.
2: konuşulacaktır.
1: Şimdi son zamanlardaki İsrail-İran Savaşı ile birlikte tabii petrol fiyatları çok yükseldi. Buna bağlı olarak da dünyada bilakis Türkiye gibi ülkelerde elektrikli araç kullanımın sayısının da arttığını görüyoruz. Elektrikli araç kullanımında enerjiyi nasıl değerlendiriyor?

0: bilirsiniz?
1: Şimdi baktığımızda elektrikli araçların kullanımı en fazla Çin'de bulunuyor ve
0: Evet.
1: Çin bunu bütün dünyaya ithal edebiliyor vaziyette. Ve elektriğin üretimini de yenilenebilir enerjiden sağlamak önem taşıyor elektrikli araçların kullanımında. Buna büyük de bir şey olduğunu görüyoruz, istek, heves olduğunu görüyoruz
0: Evet.
1: toplumlarda. Avrupa toplumlarında da, bizde de, Orta Doğu'da da. En son 1,5 sene öncesinden bahsedeyim. Özbekistan'da çok kısa sürede, orada bulunduğum için bu örneği verebiliyorum. Çok kısa sürede elektrikli araçların, bilhassa Çin'den gelen elektrikli araçların bütün şeyi kapsadığını gördük. Piyasayı kapsadığını gördük.
0: Araçların
1: Dolayısıyla
0: menzilleri de yükseliyor.
1: menziller
0: 300-400
1: yükseliyor.
0: kilometreden 800 bin kilometreye
1: Evet.
0: kadar çıkıyor
1: Ve her
0: artık.
1: tarafa şarj istasyonları kuruluyor. Şimdi bakın, az önce sorduğunuz soruyla da bağlantılı. Bütün günlük hayatımızda da kamusal alanda da enerji ihtiyacının gittikçe arttığını görüyoruz. Dolayısıyla elektrikli araçlar bundan sonra bizim yaşamımızda daha fazla yer kaplayacak. Buradaki önemli nokta, elektrikli araçları hangi ülke üretecek ve kim söz sahibi olacak ya da lider ülke kim olacak? Şu an Çin gözüküyor.
0: Evet.
1: Çin yenilenebilir enerji yatırımlarında da birinci sırada ama tüketimde birinci sırada olduğunu söyleyemiyoruz. Norveç'te, Brezilya'da daha farklı yatırımlar ve tüketimde daha önde olduğunu gösteren veriler var elimizde. Ama Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle yenilenebilir enerjide, elektrikli araçlarda ki rekabeti, ekonomik ve ticari rekabeti, uluslararası ilişkilerin bundan sonraki güç oluşumunda, güç kompozisyonunda bize çok önemli veriler sağlayacak.
0: Evet.
2: Bu konuda bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii, buyurun.
2: Elektrikli araçlarda örneğin Almanya'nın 2025 ile 26 arasında ihracatın %50 oranında düştüğünü de görmekteyiz. Yani Çin bu konuda olağanüstü bir hızla piyasayı kapsamış durumda. 2026'da dünyada toplam enerji tüketiminde elektriğin payı yani bu yıl %23 oranında. 2035'te bunun %35 olması için bir çabanın da olduğunu görmekteyiz.
0: Evet.
1: Tam da bu yüzden Avrupa
2: Evet.
1: Birliği ülkeleri, başta Almanya olmak üzere, Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin'i sürekli şikayet ediyorlar. Kendi ihracatları düştüğü için ve neredeyse tüm piyasayı Çin kapladığı için bundan son derece rahatsızlar. Geçtiğimiz günlerde yine haberlerini okuduk. Volkswagen büyük oranda işçi çıkartıyor. Yani bu
0: Evet.
1: gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde de önemli bir etki yapıyor.
2: Tabii dediğiniz son derece doğru ama eski Sovyet ülkeleri başta Rusya Federasyonu da olmak üzere Nurgül Hoca'nın da verdiği örnek Özbekistan'da dahil bütün Orta Asya Cumhuriyetleri zaten eski Sovyet Cumhuriyetleri Rusya'ya uygulanan ambargo sonrası Ukrayna Savaşı'ndan sonra örneğin yılda 1 milyon Almanya 1 milyon aracı sadece Rusya'ya satıyordu.
0: Evet.
2: Bunlar kesildi.
0: Tabii.
2: Sanki Rusya cezalandırılıyor gibi ama cezalandırılmadı. Bütün Rusya ve Sovyet ülkeleri kimin pazarı haline geldi?
1: Çin'in.
2: Çin'in pazarı haline
1: Evet.
2: geldi ve Çin otomotiv sanayisi birdenbire şaha kalkmış oldu.
1: Coğrafi
2: Evet.
1: yakınlık tabii
2: Evet,
1: bunda çok
2: coğrafi
1: önemli bir
2: yakınlığı da
1: faktör.
2: var.
1: BYD örneğin son dönemde Özbekistan'da büyük bir fabrika açtı. Ve oradaki Amerikan Chevrolet yerine artık araçlar Çin araçları ve elektrikli araçlar haline gelmeye
0: Evet.
1: başladı.
0: Tabii elektrikli araç piyasasında çok büyük bir rekabet var.
1: Evet.
0: Firmalar batarya kapasitelerini, işte araçların
2: Evet.
0: özelliklerini geliştirebilmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bakalım bu işin ucu nereye gidecek? Artık belki bir ay boyunca hiç arabayı şarj etmeden kilometrelerce giden araçlar yollarda görünecek. Tabii son zamanlarda, son yıllarda yollarda yerli ve milli markamız TOGG'u da çok görüyoruz. İşte TOGG T10X vardı. Daha sonra TOGG'un sedan modeli 10F çıktı. O da çok güzel bir tarzıyla yollarda. Tabii bunlar da bize gurur veriyor. Ve
1: Kesinlikle.
0: dünyanın pek çok yerinde de şu anda satışta. Bilakis Almanya'daki vatandaşlarımız, soydaşlarımız tercih ediyorlar TOGG'u. Şimdi bu elektrikli araç meselesine şunun için geldim.

0: kullanıldığında düşürülecek. Elektrik de bunlardan bir tanesi. Buradaki en önemli mesele elektrikli araçların elektriğinin hangi enerjiden sağlandığı. Yani siz elektriğinizi neyle üretiyorsunuz? Fosil yakıtlarla mı üretiyorsunuz? Yoksa yenilenebilir enerji yakıtlarından mı elde ediyorsunuz üretiminizi? Biz Türkiye örneğine baktığımızda maalesef hala fosil yakıtlar önde gözüküyor. %56 küsürlerde gözüküyor yaklaşık olarak. Ama şeyde hiç fena değil. Yenilenebilir enerji olarak da %43 küsürattayız. Dolayısıyla burada temel soru sizin elektrikli araçları kullanırken otomobiller veyahut diğer kullandığınız elektrikler için de bunu söylemeliyiz. Siz elektriği nereden üretiyorsunuz? Hala fosil yakıtlardan üretiyorsanız tabii ki iklim değişikliğine negatif katkı yapıyorsunuz demektir. Çevrenin kirlenmesine büyük oranda katkı yapıyorsunuz demektir. Ama biz bu enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelttiğimiz takdirde işte o zaman iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir adım atmış olacağız. Çevre kirlenmesi konusunda da yine çok önemli bir katkı sağlamış olacağız. Tekrar etmek gerekirse hangi enerjiyi kullandığınız en önemli meseleyi teşkil ediyor burada.
1: Evet, bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili hangi gelişmeler yaşanacak, hep birlikte merakla bekliyoruz. İsterseniz bir başka konuya geçelim. Yapay zeka hayatımızı çok meşgul ediyor. Artık çok istifade ediyoruz. İşte aklımıza bir soru takılıyor. Hemen cep telefonunu açıyoruz. Yapay zekaya soruyoruz. Bu işi nasıl halledebilirim? Bu konuda bana bilgi ver. Yemek tarifi bile veriyor. Mesela işte içinden çıkamadığımız konularda bize uzmanlık ediyor. Hatta danışmanlık bile verebiliyor. Şimdi yapay zekanın bu iklim ve çevre meselelerinde nasıl bir etkisinden, katkısından söz edebiliriz?
0: Yapay zeka ile iklim değişikliği ilişkisine baktığımızda paradoksal bir ilişki görüyoruz. Ne demek bu? Hem çok fazla katkı sağlayabilir yapay zeka, hem de tükettiği enerjinin türüne göre büyük oranda negatif bir etki de yaratabilir. Biraz önce söylediğimiz elektrikli araçlardaki ile aslında aynı konudan bahsedebiliriz. Yani yapay zekada biz hangi enerjiyi kullanacağız? Bu birinci kısmı yapay zekanın iklim değişikliği ile ilişkisinde. Ama pozitif etkilerine baktığımızda çok daha iyi sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yapay zeka örneğin ulaşımda planlamalar yapabilir. Yenilenebilir enerji kullanılırken işte rüzgarın ne zaman nereden eseceğini veyahut işte bataryanın ne kadar sürede ne şekilde dolacağını, yine su enerjisiyle ilgili ne zaman yağışların olabileceğini hava tahmini de yapabiliyor çünkü. Hani
1: Analizler yapıyor.
0: bütün analizleri yapıp düzenlemeleri uyguladığımız takdirde biz sera gazı emisyonlarında azalma sağlayabiliyoruz. Son dönemde yapılan modelleme çalışmaları bunu bize gösteriyor. Dolayısıyla yapay zekayı nasıl kullandığınız çok önemli ve yapay zekada hangi elektriği kullandığınız çok önemli. Yine yapay zekaya baktığımızda burada yapay zeka kendisi enerji üretmiyor. Herhangi bir elektrik ürettiği yok. Ama üretimin nasıl kullanılacağını planlayacağı için maliyetleri düşürecek. Bu da ne demek? Maliyetlerin düşürmesi ekonomide siz bir takım avantajlar sağlayacaksınız demektir. Ekonomi dediğimizde aklımıza neler geliyor? Ulaşımdan, turizmden, sağlık sektöründen, tarımdan ki önümüzdeki dönemde herhalde en çok konuşulacak konulardan bir tanesi de tarım. Az önce sorduğunuz su sorusuyla bağlantılı olarak yani hangi enerjiden daha çok konuşacağız dediniz ve suyu söylemiştim. Hatırlatalım dinleyicilerimize. Suyla bağlantılı olarak tarımdan daha çok konuşacağız. Bu noktada gıda güvenliğinden daha çok konuşacağız. Dolayısıyla bütün bunların planlamasını, düzenlemesini yapay zeka çok güzel bir şekilde yapabilir.
1: Mesela yapay zekalı dronlar, çok büyük dronlar tabii ki, tarlayı analiz ediyor, ölçümlüyor, ona
0: Evet.
1: göre havadan ilaçlama yapıyor.
0: Evet,
1: Bu çiftçinin elini
0: hangi
1: çok
0: ürünün
1: rahatlattı.
0: kesinlikle hangi ürünün ne zaman üretebileceğinizi, ne kadar ürün olabileceğinizi bütün bunları planlayabilir yapay zeka. Ama buradaki anahtar mesele sizin yapay zekada hangi enerjiyi kullandığınız. Hemen şunu da ekleyelim tabii yapay zeka sadece enerji tüketmiyor bu anlamda. Sadece elektrikle çalışmıyor. Su da gerekiyor yapay zeka için. Ne suyu? Soğuma sistemleri için suya ihtiyaç var. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde suyu konuşacak olma sebeplerimizden bir tanesi de yapay zekada kullanılacak olan su. Yapay zeka kullanımı, yapay zekaya ihtiyaç gittikçe artacağı için suya ihtiyaç da bu noktadan bahsediyorum. Tabii ki başka sektörlerde de çok artacak ama yapay zekada da su ihtiyacımızın artması gündemimizde.

0: bizde uluslararası ilişkiler
1: Şimdi
0: açısından.
1: burada da diğer bir nokta da bu yapay zeka birimlerinin data center'ların olağanüstü bir enerji çekmesi.
2: Evet.
1: Bu bir ülkenin yani herhangi bir yapay zeka birimi data center'ı bir orta ölçekli bir ülke kadar enerji tüketiyor.
2: Bunu kripto para cihazlarında gördük. O kripto paraları üretmek için olağanüstü bir enerji tüketimi meydana geliyor.
1: Evet,
2: Evet.
1: madencilikte bunu gördük. Örneğin tek bir firma, bir Amazon firması 10 adet şu anda SMR dediğimiz mikronükleer santral ısmarladı. Sadece bu data center için. Yani Türkiye bile şu anda görüşmeler devam ediyor modüler nükleer
2: Evet.
1: santraller üzerine. Ama bir data center 10 adet tek başına bu nükleer santrallere ihtiyaç duyuyor. Yani müthiş bir şey var. Burada da Çin yine devreye girdi. Yani bu kadar enerjiye ihtiyaç duymadan yapay zeka üretebileceğini ifade etti. Belki de oyunun kuralları tamamen değişecek. Bunu göreceğiz. Tabii burada önemli bir noktada bu yapay zekaların şu anda evet muazzam bir enerji tüketiyor, muazzam bir yatırım var ama bunun karşılığını henüz piyasada bulamıyor. Yani bunlar şu anda zarar eden kuruluşlar halinde. Bu çelişkiyi de nereye kadar sürdürecekler? Ne olacak? Bunu da göreceğiz.
2: Evet.
0: Bu veri merkezi tüketimi son 5 yılda %12 artmış dünya çapında ve 2030'a kadar da yaklaşık 4 katına çıkması bekleniyor. Ama şu da var, hala yapay zeka dünya toplam elektrik talebinin yaklaşık %3'üne tekabül ediyor. Şimdi hani bu veriler üzerinden baktığımızda yapay zeka ile ilgili çalışmaların artacağını söyleyebiliriz. Hasan Bey'in de dediği gibi burada bir şeye vurgu yapmamız lazım. Yapay zeka konusu zengin ve fakir ülkeler arasındaki ayrımı büyütebilir. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yapay zeka önemli bir avantaj veyahut dezavantaj konusu haline gelebilir. Enerjiniz yoksa veyahut var ama siz bunu çıkarıp değerlendiremiyor ve kendi ihtiyacınız için tüketemiyorsanız işte o noktada ki ülkelerin dezavantajları oluşacaktır yapay zeka
1: Evet,
0: konusunda.
1: en son Economist dergisinde de aslında bunun işlendiğini de görüyoruz. Hem zenginle fakir ülkeler arasındaki uçurum korkunç derecede artacak, hem de toplum içerisindeki kesimler arasındaki uçurum da keskinleşecekmiş gibi görünüyor. Onun için bunların daha fazla tartışılması ve toplumun bir arada tutulması için neler yapılması gerektiği de ele alınması gerekiyor.
2: Evet, eskiden şöyle derdim. Gıdaya ve enerjiye hakim olan dünyaya hakim olacak. Bunun yanına yapay zekayı da
0: Yapay
2: ekliyorum.
0: zeka.
2: Artık
0: Evet.
2: yapay zekayı da hakim olan dünyanın hakimiyetini ele geçirecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbal göklerdedir dedi ya. Gökyüzüne hakim olan yeryüzüne de hakim
0: Hakim
2: olur.
0: olur.
2: Artık yapay zekaya hakim olunca o veri ağıyla, o bilgiyle değil mi? Bilgi o kadar çok kıymetli ki artık.
1: Tabii.
2: O bilgiyle artık dünyanın hakimi olacak elinde bulunduran
1: Evet,
2: güçler.
1: 1980'li yıllara kadar aslında özellikle Batı demiyorum, Avrupa ülkeleri Türkiye tarım ülkesi olsun, demir, çelik, otomotiv gibi sanayisine girmesin, bizden alsın şeklinde bir görüş vardı ki Gümrük Birliği de bunun üzerinde kurulmuştu. Fakat Türkiye sanayisi, savunma sanayisi başta olmak üzere otomotivde ve diğer alanlarda büyük bir atak yaptı. Şimdi de karşımıza aslında bilişim sanayisi bir, ikincisi kıtalar arası balistik füzeler
2: Evet.
1: teknolojisi, üçüncüsü de nükleer teknolojiye girmeyin diyorlar. Buralar kırmızı çizgi. Diğerlerinde siz mobilya yapın, tamam, otomotiv üretim falan filan diyorlar. Ama Türkiye'nin aslında diğer alanlara da şimdi tamamen girdiğinde görmekteyiz.
2: Evet.
0: Bu noktada belki şunu da eklemek lazım. Yapay zeka konusu artık sadece bir yazılım konusu değil. Sadece bir teknoloji konusu değil. Yapay zeka bugün artık bir güvenlik dış politika konusu.
1: Tabii.
0: Aynen enerjide olduğu gibi ve savunma konusu. Az önce Hasan Bey de söyledi örneklerini. Dolayısıyla bugün yapay zeka dediğimizde biz heybenin içinde çok fazla şey görüyoruz. Güvenlikten enerjiye, gıdadan ulaşıma, sağlıktan savunmaya. Bugün çok daha kompleks bir yapıyla karşı karşıyayız.
1: Bunu İspanya ve Portekiz'de geçen yıl gördük. Birdenbire elektriklerin durduğunu, bütün alanlarda durduğunu. Bu hem yapay zekayla da ilgili böyle bir şey de var. Yani tamamen bir güvenlik alanına da giriyor enerji.
2: Ben de tam bu konuya girecektim. Şimdi enerjinin üretilmesi farklı bir konu. Evet. Enerjinin depolanması farklı bir konu. Yapay zekanın üretimi farklı bir konu. Bir de bu bilginin bir yerde depolanması ayrı bir konu.
1: Ve
2: bu
1: güvenliği.
2: Depolanması, güvenliği çok ayrı bir maliyet.
1: Evet.
2: Buna dair ne kadar önlemler alınıyor, ne kadar yatırımlar yapılıyor?
0: Aslına bakarsanız son dönemde bu konuda çok fazla çalışmaların olduğunu görüyoruz. Hem kamusal anlamda hem de özel sektörün yapay zeka ile ilgili depolama, bunu kullanma ve kendine ait bir veri sistemi oluşturma konusunda çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bu farklı sektörlerde, örneğin işte bir hukuk şirketi kendine göre bir yapay zeka sistemi geliştiriyor. Savunma sanayi yine kendine göre bir yapay zeka sistemi geliştiriyor ve bunların hacklenmemesi için, yani çalınmaması için de en önemli alan hangisi? Siber güvenlik dediğimiz alan. Siber güvenlik konusunda devletlerin son dönemde büyük yatırımları bilhassa özel şirketlerle de ortak olarak yürüttüğünü görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bilginin depolanması ve bunun kullanılmasıyla ilgili çalışmalar artacak ama belki de uluslararası ilişkilerin en önemli çalışma noktalarından da biri haline gelecek. Yani sizin yapay zeka sisteminizdeki kodu bir başka ülkenin çözmesi ve onu kullanması sizin için bir güvenlik sorunu
2: veri
0: teşkil edecek.
2: Veri istihbaratları, veri savaşları
0: kesinlikle
2: olabilir.
0: Kesinlikle. En basitinden günlük hayatımızda kullandığımız bankanın sistemi çöktüğü anda ne yapacaksınız? Sizin günlük hayatınız etkileyecek. Yani
2: elbette.
0: Bu da bir savaştır. Günümüzde yapay zeka bunu da değiştiriyor. Güvenliğin anlamını değiştiriyor. Savaşın anlamını değiştiriyor. Dolayısıyla yeni savaşma, yeni mücadele tekniklerini de beraberinde getiriyor.
2: Evet. Hakikaten önemli konular. Şimdi iklim ve çevre meselelerini konuşuyoruz. Bir de tabii bunun küresel güvenlik bağlantısı var. İsterseniz buna bir temas edelim. Nasıl bir bağlantısı var, değerlendirir misiniz?
0: Şimdi küresel güvenlik bağlamında az önce yapay zekadan bahsettik ama enerjinin kullanımıyla alakalı olarak sizin savaş sanayinizde yaptığınız her şey enerjiyle alakalı.
2: Evet.
0: Bu savaş sanayinde oluşturduğunuz, kullandığınız tüm malzemeler, buna sadece silahlar demiyoruz tabii ki, tüm malzemeler, yani bir teknik malzeme, bir çip veyahut işte sizin herhangi bir makinede kullanacağınız araçlar, bunların hepsinin üretimi enerjiyle sağlanıyor. Dolayısıyla bu anlamda bir kere enerjinin ne kadar güvenli olduğu, ne kadar kendinize yeterli olduğu ve ne kadar bağımsız olduğunuz bu konuda. Ne demek bağımsız olduğunuz? Enerjiyi nereden temin ediyorsunuz? Yani işte Ukrayna Savaşı'ndan bahsetti Hasan Hoca. Ukrayna Savaşı olduğunda birçok ülke kilitlendi. Özellikle Avrupa Birliği enerjiyi nereden temin edeceğiz derdine düştüler. Doğalgazın önemli bir kısmı Rusya'dan sağlanıyor çünkü. Bu noktada 3 çeşit ülkeden bahsetmek lazım. Enerji arz eden ülkeler, enerji talep eden ülkeler ve enerji transit yolu üzerinde olan ülkeler. Bir ülke hepsi de olabilir. Mesela biz Türkiye olarak hepsiyiz. Kendimizce bir enerji üretimimiz var ama aynı zamanda enerji talep ediyoruz ve enerji transit ülkesiyiz. Dolayısıyla enerji güvenlik bağlamına baktığımızda birçok başlığı bir arada görüyoruz. Yani sizin sadece enerjiyi elde etmeniz ve bunu kullanmanız değil, enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanması, enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi. Şimdi Hürmüz Boğazı'ndan bahsettik az önce. Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrol ulaşımının çok önemli bir miktarı yapılıyor. Dolayısıyla bu şimdi ne? Aynı zamanda bir enerji güvenliği sorunu, Amerika-İran arasındaki mesele.
2: Geçenlerde sosyal medyada İsrail'in...

0: Bir su kaynağı ile ilgili görüntü paylaşıldı. Tabii bu istihbarat mutlaka İran'ın eline geçmiş olmalı. Bildiğiniz üzere İsrail deniz suyunu arıtarak içme suyu haline getiriyor ve vatandaşlarına bu suyu veriyor. Tabii buranın güvenliğinin sağlanması büyük bir problem. Sosyal medyadaki o paylaşılan görüntüde koordinatlar bile verilmiş. Yani bu bir düşman ülke
1: Güvenlik
0: tarafından
1: açığı.
0: rahatlıkla
1: Tabii ki.
0: vurulabilir.
1: Bu da bir güvenlik açığı
0: Evet.
1: oluşturur. Mesela nehirler söz konusu olduğunda, değil mi? Nehirlerin çıktığı ülke, vardığı ülke, kimin kullandığı, nasıl kullandığı. Şimdi bunun da güvenliğinin sağlanması gerekiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu da bir savaş sebebi olabilir ülkeler açısından. Veyahut bizim yine TDT'de en çok konuşulacak konulardan biri dediniz Hasan Bey. Önemli bir koridor var. Orta koridor. Bu enerji hatları açısından da çok önemli bir
0: Evet.
1: koridor. Ve bunun güvenliğinin sağlanması mesela. Yani her alanda enerjinin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Arz, talep ve nakil hatları olarak.
0: Evet, böylece programımızın sonuna geldik. Sayın Kan Bolat, son olarak eklemek istediğiniz bir
2: Yok,
0: şey var mı?
2: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, görünen o ki iklim meselesi artık sadece çevreyi koruma meselesi değil. Ekonomiden enerjiye, teknolojiden güvenliğe kadar hayatımızın tamamını ilgilendiren bir gelecek meselesi. Bize düşense yalnız bugünü değil, yarının dünyasını da düşünmek. Çünkü aldığımız her karar gelecek nesillere bırakacağımız dünyanın bir parçası olacak. Efendim, enerji masasında bugün Ankara Politikalar Merkezi üyesi Hasan Kanbolat ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Nurgül Bekar'la iklim değişikliği ile enerji arasındaki ilişkiyi, yapay zekanın bu mücadeledeki rolünü ve iklim krizinin küresel güvenlik açısından ne anlama geldiğini konuştuk. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Vilda Üstündağ ve Hasan Kanbolat'ın hazırladığı programımızın sonuna geldik. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, teknik masada Sefa Aktan. Bir başka enerji masası programında buluşmak dileğiyle. Sağlıklı, huzurlu ve çevreye duyarlı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

oyun bahçesi. Denizin kokusu geldi. Duyuyor musunuz? Güneşin sarısı göğün mavisine karıştı. Hissediyor musunuz? Toros'un yeşili kıyıya vurdu. Görüyor musunuz? Yüzyıllardan geçip gelmiş, destanlara, masallara konu olmuş toprak sesleniyor bize. Burası cennet. Gelsenize. Bakın Ahmet Hamdi Tanpınar nasıl anlatıyor. Denizin iki manzarası beni çıldırtırdı. Biri bu kayaların sahile bakan bir yerinde, sabah ve akşam saatlerinde durgun denizin ışığıyla dipteki taş ve yosunlarla aldığı manzara, biri de öğle saatlerinde güneş vuran suyun elmas bir havuz gibi genişlemesi. Denizin vurduğu güneşle insanları büyüleyen bir şehir burası. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Programın başında da belirttiğimiz gibi sevgili dostlar, denizin ve güneşin güzelliğinin bir arada yaşandığı yaz tatillerinin o unutulmaz şehirlerinden birisindeyiz bugün. Suyun binbir rengine hayran bırakan şehrimiz, ilk önce şelalelerin eşsizliğine hayran bırakır. Milattan öncesine dayanan geçmişiyle birçok uygarlığın yaşam kaynağı olmuş Düden Şelalesi'nin coşkusu çeker insanı ilk. Çağlayan suyun hararetini seyretmeye doyamazken arkasına gizlenmiş mağaranın merakı sarar. Yüzyılların ayak izlerini takip edip mağaranın gizeminde dolaşırsınız. Şelalelerin ana vatanında hangisine hayret edeceğinizi şaşırırsınız. Manavgat'ın akan suyunun yüksekliği değil, genişliği büyüler. Kenarında içilen çayın tadına, göz alıcı manzarasına doyamazsınız. Kurşunlu'ya gider yolunuz daha sonra. Metrelerce yüksekten dökülen suyu ağaçların arasından izlerken doğanın tüm sesleri duyulur. Bu şehir sadece şelalelerin değil, antik kentlerin de ana vatanıdır. Lidyalıların, Perslerin, Romalıların, Selçukluların, Osmanlıların egemen olduğu bu topraklarda tarihin tüm izlerini bir açık hava müzesi gibi görmek mümkündür. Binlerce oyuna hayat veren tiyatrosuyla Aspendos, Apollon ve Athena tapınaklarının yükseldiği Side, sütunlarının heybetiyle cezbeden Perge, dünyanın en güzel antik kentlerinden sadece bazılarıdır. Tahmin ettiniz değil mi sevgili dostlar hangi şehirde olduğumuzu? Ama biz bu küçük oyunumuza biraz daha devam edelim istiyoruz. Akdeniz'in bu eşsiz şehri gelenlere doğayı, tarihi vaat ettiği gibi huzuru da vaat eder. Sokaklarının kokusu, geçmişin dinginliği, geleceğin umududur. Kale içinden başlarsınız sokaklarının yolculuğuna. Limana yaslanan daracık taşlı yolları zamanı durdurmuştur. Tarihi Hadrian kapısından girersiniz içeri. Gizemli bir dünyaya adım atmış gibisinizdir artık. İçerideki yivli minare tüm heybetiyle kucaklar sizi. Birbirinden şirin kafeleri ve cumbalı evleri arasında geçmişle bugün buluşmuştur sanki. Kale içinin mistik sokaklarından çıkıp başka bir mistik kaleye, Alanya Kalesi'ne yolunuz düşer. Yarımada üzerinde yükselen kalenin ihtişamından, eşsiz manzarasından etkilenmemek mümkün değildir. Camileri, hamamları, bedestenleri, geleneksel evleri size unutulmaz bir tarihi yolculuk sunar. Evet sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu tahmin ettiniz değil mi? Binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış o benzersiz şehrimizdeyiz.
Antalya'nın kumsallarında, tarihi mekanlarında, birbirinden ihtişamlı sokaklarında gezerken o sokakların çocuk oyunlarını tanıyacağız hep birlikte.

oyunumuz Antalya'nın güneşinde her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir şeyin oyunu. Mendil oyunu. Oyun 7'şer çocuktan oluşan iki takım arasında oynanır. Takımlardan birer kişi ellerindeki mendilleriyle oyun sahasının ortasında durur. İki takımın da ortadaki çocuklarına uzaklıkları eşittir. Bu mesafe

yaklaşık olarak 50 metredir. Takımların çocukları arka arkaya dizilirler. Çocuklardan birinin "Başla!" diye bağırmasıyla ya da ıslık çalmasıyla her iki takımdan da birer çocuk ortadaki arkadaşlarına doğru koşar. Mendili alan çocuk yeniden takım arkadaşlarına doğru koşar ve sıranın başındaki mendili verir. İki çocuk koşarak mendili ortadaki arkadaşına verir ve geri döner. Bu defa mendili üç çocuk almaya gider. Diğer takımdan önce turu tamamlayan takım oyunu kazanır. Yenilen takımın çocukları rakiplerini sırtlarına alarak oyun sahasında bir kez dolaşırlar. Ülkemizin sıcağı en bol şehirlerinden biri olan bu eşsiz şehrimizde mendil taşımadan olmaz değil mi sevgili dostlar? Antalya'nın en güzel yerleri çocuklar için kuşkusuz plajlarıdır. Doyasıya eğlendikleri Konyaaltı plajı, Lara plajı, Kaputaş plajı sadece çocukların değil, büyüklerin de masmavi denizin tadını çıkardıkları yerlerdendir. Yaz geçip de kış geldiğinde plajlardan evlerine çekilen çocuklar, plaj oyunlarını evlerine taşırlar bu sefer. Sırada kış gecelerinde evde oynanan bir oyunumuz var. Açıl kilidim açıl oyunu. 7-8 yaşlarındaki çocuklar arasında oynanır bu oyun. Çocukların hepsi oturmuş vaziyette ellerini yumruk yaparak üst üste koyar. Çocuklardan bir tanesi yumrukların üst tarafına dokunarak "Açıl kilidim, açıl!" der ve teker teker elleri açar. En alttakinin açılmadığını görünce elin sahibine sorular sorar ve cevaplar alır. Soru cevap bitince bütün çocuklar iki ellerini parmakları açık olarak çenelerinin altında sakal gibi tutar, ellerinin yerlerini alt üstü değiştirirken "Vay köşe sakalım, vay köse sakalım" derler ve şu tekerlemeyi söylerler. "Hani bunun kilidi? Kuyuya düştü. Kuyu ne oldu? İnek içti. İnek ne oldu? Dağ kaçtı. Dağ ne oldu? Yandı bitti kül oldu. Kül nereye savruldu? Havaya." Kış gecelerinde evde oynanan bir diğer oyunda eski minder oyunudur. Bu oyunda ebe yoktur. Oyuna katılan bütün çocuklar el ele tutuşarak bir halka oluşturur. Birlikte dönerlerken "Eski minder, yüzünü göster, göstermezsen bir poz ver" derler ve her çocuk özellikle diğer çocukları güldürecek şekilde poz verir. Poz verirken de hareketsiz olmaya çalışır. İlk gülen veya kımıldayan çocuk oyundan çıkar. Oyun bu şekilde devam eder. Bu benzersiz şehrimizin tarihi ve doğa güzelliklerinin yanı sıra tabiat parkları da eşsizdir. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda, İncekum Tabiat Parkı'nda saatlerce yürüyüş yapabilir, kızılçam, palmiye, defne, zakkum gibi farklı ağaçları keşfedebilirsiniz. Yeşil ve mavinin buluştuğu bu doğa harikası yerlerde huzurlu saatler geçirebilirsiniz. Doğada oynanan başka bir oyunumuz var şimdi sırada. Cıngırlak oyunu. Bu oyun genellikle Toroslar'da yaşayan çocukların ve gençlerin vazgeçemedikleri, her fırsatta oynadıkları bir oyundur. Özellikle erkek çocukları oynar bu oyunu. Cıngırlak oyununun oynanabilmesi için en az iki kişiye ihtiyaç vardır. Bu sayı oyun aracının büyüklüğüne göre değişir. Cıngırlak adına şlide denilen ardıç veya meşe ağacından yapılmış bir kazıkla kalastan oluşan bir oyuncaktır. Şili bir çukura dikilir, üzerine de kalas tam ortasına gelecek şekilde oturtulur. Kalasın her iki ucuna bir veya birden fazla çocuk ata biner gibi oturur, kalası çevirmeye başlarlar. Cıngırlak, çocukların ayak veya vücut hareketleriyle kendi etrafında döner. Dönerken de bir aşağı bir yukarı alçalıp yükselir. Çocukların ayakları yere değdikçe hızlanır. Cıngırlaktan düşen oyuncu oyunu terk eder,
yerine yenileri gelir. Oyun bu şekilde sürüp gider. Bu oyun aslında birçok yörede oynanan tahterevalli oyununa ne kadar benziyor, değil mi? Antalya'ya gelip de bergamot reçelinden tatmadan, piyazını yemeden, portakalını soymadan dönebilir misiniz hiç? Güzellikleri saymakla bitmeyen bu olağanüstü şehrin yöresel tatları da saymakla bitmez. Verimli topraklarının her karışı bir lezzet sunar insana. Böylesine zengin bir mutfaktan elbette yemekle ilgili oyunlar da çıkar. Sırada bir yemek oyunumuz var şimdi. Çimdik çimdik makarna oyunu. Herkesin birbirinin elinin üstüne çimdikleyerek tuttuğu ve tekerleme söylediği bir oyundur. Ayrıca yemeğini yemek istemeyen bebeklere annelerin bu tekerlemeyle yemeğini yedirmeye çalıştığı bir oyundur. Çimdik çimdik makarna, doldursana tabağı. Tabağımdan yiyenler hemen geçsin ortaya. Dama çıktım, çalı kestim. Bir alaca yılan gördüm. Yılan bizim nemiz olur, sokaklarda temiz olur. Al çık, bal çık. Sana dedim, sen çık. Son oyunumuz Antalya'nın tarih kokan, geçmişi gururla taşıyıp günümüze getiren, kimi daracık sokaklarına uygun bir oyunu. Duvardan duvara oyunu. Dar bir sokakta, dar kaldırımlı karşılıklı duvarlarda oynanan bir oyundur bu oyun. Duvarın ortasında durularak birkaç kez tekrarlanan, "Duvardan duvara oynayanlar elime mum diksin" namelerinden sonra yeterli sayıda kişi toplandığında oyun başlar. Herkes kendini bir duvara atar, son kalan ebe olur. Amaç ebeye değmeden karşı duvara geçmektir. Ebenin amacıysa birine değerek "ebelik sende" diyerek ebelikten kurtulmaktır. Karşı duvara geçerken ebeye takılmak, Tarzan naraları atmak, geçecekmiş gibi yapıp geçmemek adettendir. Ebe sizi laf olsun diye kovalamaya başladığında risk alıp ebelenmek olasılığını artıran başka bir ebe oluverir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Antalya'yı tanıtırken orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebiye Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Hüseyin Çimri'nin Antalya Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'la inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 5. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa, Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Silivri'de yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa edildiğini söyledi. Bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde bakış açısının üretim alanı yerine ürün miktarı ve kalitesi olarak değiştiğini kaydetti. Hakimler ve

Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişi hızlandı. Ticaret Bakanlığı güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle 81 ilde denetimleri sıklaştırdı. Ekipler fiyat etiketi ve ürün güvenliğini kontrol ediyor, aykırılık tespit edilen ürünlere ceza işlem uygulanıyor. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında hakkında işlem yapılan korsan taksici, polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. İstanbul'da kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 24 avukat 31 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapanların yanına kar kalmayacak dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, kameralara yansıyan kız arkadaşına şiddet görüntüleri sonrası görevinden istifa etti. Şimşek, yargıya intikal eden süreçler sonuçlanana kadar başkan yardımcılığı görevini ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmeme kararı aldığını belirtti, parti üyeliğinin ise devam edeceğini söyledi. Sosyal medya platformlarında yayın yapan Oya Lale Arslan tutuklandı. Soruşturmada Arslan'a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçları yöneltiliyor. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesinin Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Mladic için hüküm giymiş bir savaş suçlusu dedi. Sırbistan'a yapacağı ziyareti iptal etti. Hırvatistan da tepki olarak Avrupa Birliği kapılarının Sırbistan'a kapanacağını duyurdu. Dünya haritasındaki kıta ölçüleri değişiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada haritanın güncellenmesi kararı ezici çoğunlukla kabul edildi. Mevcut haritada ABD, Rusya ve Grönland orantısız derecede büyük, Afrika ise çok daha küçük gösteriliyordu. Kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumları ve üye ülkelerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Efendim, bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizi dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den ya da TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebiliyorsunuz kıymetli dinleyicilerimiz. Efendim, insanoğlu tarih boyunca yaratıcısını tanıma, huzur bulma ve Allah'a daha yakın bir kul olabilme arayışında oldu. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahip olan tarikatlar da bu manevi yolculukta insanlara rehberlik etmeyi amaçlamıştır. Programımızın bu bölümünde tarikatların İslam dünyasındaki yeri, insanın manevi eğitimindeki rolü ve Allah'a ulaşma arayışındaki anlamı üzerine konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Efendim, programımızın bereketli olması için her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlıyoruz programımızı.

Enfal suresi 45, Tövbe suresi 119 ve Hucurat suresi 13. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.

0: صدق الله العظيم.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Enfal Suresi 145, Tövbe Suresi 119 ve Hucurat Suresi 13. ayetleri dinledik. Allah razı olsun. Sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
2: Amin cümlemize.
1: Tekrar hoş geldiniz.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
1: Bugün tarikatların İslam dünyasındaki yerini, insanın manevi eğitimindeki rolünü ve Allah'a ulaşma arayışındaki anlamını konuşacağız. Konumuza geçmeden önce biraz önce dinlediğimiz ayetlerin anlamlarıyla başlayalım. Buyurunuz kıymetli hocam.
2: Evet, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da bize göndermiş olduğu Hazreti Peygamber Efendimizin maneviyatıyla bizi fevkalade süslemiş. Bir kulun Allah'ın rızasını kazanma noktasında neye ihtiyacı var ise o Kur'an'da Allah'ın yasası olarak, kanun olarak yer almış. Bizi mahcubiyetten, muhtaçlıktan kurtarmak adına da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i peygamber olarak seçmiş ve vahyini Hazreti Kur'an tümüne birden kelam-ı ilahi Hazreti Kur'an üzerinde ayet ayet göndermiş. Dolayısıyla bizim Allah'ın rızasını kazanmada herhangi bir sıkıntımız yok aslında. Yolların hepsi açık. Neye ihtiyacım varsa Kur'an'a müracaat ettiğim

0: ulaşmayı denemek adına bir takım yollar ortaya çıkmış. Bunların adına da tarikat diyoruz.
1: Tarikat zaten güzel yol demek.
0: Evet,
1: Tarik yol demek.
0: tarik yol
1: Allah'a
0: demek,
1: giden yol.
0: Allah'a giden yol
1: Evet.
0: demek. Bir taraftan Kur'an'ın emirlerini yaşama biçimi Resulullah'ın gösterdiği yoldu ama. Resulullah'sız bir kere her zaman söylüyoruz. Günümüzde Resulullah'sız Kur'an'ı anlatmaya gayret edenlere karşı hakikaten öfkemiz var. Çünkü yanlış yapıyorlar. Yani onlara bırakırsanız, eğer onlarla mücadele etmezseniz sanki Hazreti Resulullah gibi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi peygamber gelmemiş gibi olacak neredeyse. Bu dünyada İsa'yı unutturanlar gibi, Musa'yı, gerçek Musa'yı ve ilahi emirlerini unutturanlar gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da bu ümmete unutturmak istiyorlar adeta. Yani adına bir takım hurafeler, bir takım bid'atler, isimler koymak suretiyle en büyük sıkıntımız bu bizim.
1: Buna bir kılıf da var.
0: Evet.
1: Allah'la kul arasına kimse giremez
0: Giremez.
1: diyorlar.
0: Hazreti Peygamber zaten Allah'la kulun arasına girmiyor. İnanç noktasında Allah'la kulun arasına kimse giremez. Tamam, iman noktasında eyvallah. Ama imanını kavileştirme, kuvvetlendirmek için uygulama metotlarına bakmak lazım. O uygulama metotlarını da Hazreti Peygamber Efendimiz yaşamış.
1: Değil mi?
0: Tabii biz ona uymazsak gerçek yola ulaşamayız.
1: Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde namaz kılın diyor.
0: Evet.
1: Ancak namazın nasıl kılınacağını tarif etmiyor. Bunu Efendimiz'den öğreniyoruz.
0: Aynen oradan öğreniyoruz. Fakat biz insanlara bunu bir türlü anlatamıyoruz. Temel felsefede bir numarada Allah inancı var. Bir kulun Allah inancının sağlam olabilmesi için peygamberi yolun dışında başka bir yol yoktur. Çünkü benim imanımı benim kuvvetlendirmem gerekiyor. Neyle kuvvetlendireceğim? Namaz kılacağım, kuvvetlendireceğim. Oruç tutacağım, kuvvetlendireceğim. Varsa imkanım zekat vereceğim, kuvvetlendireceğim. Varsa imkanım hacca gideceğim, kuvvetlendireceğim. Allah'ın diğer emir ve yasaklarına riayet etmem gerekiyor. Kesinlikle olması gereken bulunduğum toplumda daima iyi ve iyilerden olman gerekiyor. Bunun adına biz takvalık diyoruz.
1: Evet.
0: İyi insan olmak, iyi işler yapmak, herkesin senden razı olduğu ve dua ettiği bir kişiliğe bürünmek, şahsiyete bürünmek, maddi ve manevi.
1: Evet.
0: Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da hiçbir zaman, hiçbir ayetinde tarikat gibi herhangi bir özel ayet indirmemiştir. Bir kere bunun altını çizelim. Bazı insanlar ister istemez toplumda tarikatlara karşı bir öfkesi oluşuyor.
1: Ön yargı var.
0: Ön yargı var.
1: Evet.
0: Haliyle Kur'an'da tarikat yok diye bir savunmaya geçiyorlar. Tamam, doğru. Allah'ın öyle bir özel ayeti yok. Ama Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma yolunda kulların azmini artırmak amaçlı bazı ayetler okuduk mesela. Bu ayetlerden bir tanesi diyor ki, ey iman edenler, kesinlikle iyilerle beraber olun. Yani sadıklarla beraber olun. Yani doğru insanlarla beraber olun. Ne demek istiyor burada? Diyor ki, ahlaki bakımdan fevkalade iyi insanları araştırın, onlarla dost olun, onlarla arkadaşlık kurun, onların meclisine koşun, onlarla hemhal olun. Çünkü onlar sizi hiçbir zaman Allah'ın hoşuna gitmeyen ne bir yere götürür ne de bir damla bir şey içirir. İyi insanlarla beraber olun. Bir başka ayet-i kerimede, İnne ekramekum indallahi etkâküm. Allah katında en değerliniz takvaca üstün olanınızdır. Yani yine iyilik üzere olun demek istiyor Cenab-ı Hak. Yine iyi insanlarla beraber oturun kalkın demek istiyor Cenab-ı Hak. Namaz kılanlarla oturun. Gerçek manada oruç tutanlarla oturun kalkın. Allah'ın verdiği rızıktan Allah yolunda harcayanlarla birlikte olun. Samimi olun. Güzel sözler sarf eden insanlarla beraber olun. Sizi ahlaksızlığa sevk edecek, sizi Allah'ın kulluğundan dışarı attıracak herhangi bir şeyle uğraşmayın. O uğraşanlarla da beraber olmayın diyor Cenab-ı Hak. O zaman kurtuluşa ereceğiz. E peki bu doğrulukları uygulama metodunda kim uygulamış? Hazreti Resulullah. E biz Resulullah'ın yoluna girmezsek, o yola gerçek manada Allah'ın koyduğu gerçek yol olan, tarik olan o yola girmezsek, ki onun adına bir sünnetullah diyoruz. Sünnetullah ne demek? Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın emir ve tavsiyelerine uyan Bunu uygulama metodu

0: haline getiren ve ümmetine bunu öğreten Hazreti Peygamber'in yolu demektir.
1: Evet.
0: Başka bir yolu yok. Peki bu tarikatlar dediğimiz, onlar nereden çıktılar, nasıl oldular? Bir tanesini örnek verelim, mesela Nakşiler diyelim. Tasavvuf tarihçileri Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimize atfediyorlar. Dolayısıyla Allah'ı temiz bir mekanda, tahir bir mekanda yalnız kaldığınızda Allah ile hemhal olmayı başarmak. Allah'ın ismini ya da 99 esmasından ya da hepsini ya da esmalarından bir ya da birkaçını habire zikretmek. Bu neyi kazandıracak bize? Kalpteki kirleri temizleyecek. Bizim beynimizdeki, aklımızdaki, şuurumuzdaki, bilinçaltımıza yerleşen Allah'a olan inancımızı daha üst seviyelere taşıyacak. Yaptığımız bir takım yanlış hatalar, kusurlar var ise o esmalarla birlikte tevhid bayrağı altında olmak, hem de varsa günahlarımızdan arınmak, bedensel, ruhsal, kendimizi temize çıkarmak, pak eylemek için var. Olgunlaşmak için var. Yani kirlerden, paslardan kendimizi arındırmak için var.
1: Evet.
0: Peki bunu nerede yapabiliyoruz? İstediğiniz yerde yapabilirsiniz. Arabada giderken de zikredebilirsiniz. Uyumazdan evvel de yatağınızın başucunda bir tesbihiniz vardır. Parmak boğumlarınız yeter size aslında ama tesbih çekerek gecenin o manevi atmosferine, uykunuzu daha güzel uyumak adına kendinize bir iyilik yapmış olursunuz. Yahut bir topluluklar vardır. O topluluğun bir adı vardır. Nakşibendi tarikatı.
1: Evliyaullah'ın büyüklerinden Şah-ı Nakşibendi
0: Efendi
1: Hazretlerinden geliyor.
0: Hazretlerinin yolu. Yine bu
1: Evet.
0: Hazreti Ebubekir Efendimiz'e dayanıyor ama.
1: Kadiriler ise yine Evliyaullah'ın büyüklerinden Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen torunu Pir
0: Evet.
1: Abdülkadir Geylani Hazretlerinden geliyor.
0: Evet. Rufailer var.
1: Ahmet Er Rıfai
0: Rufai
1: Hazretlerinden
0: Hazretleri var.
1: geliyor. Evet.
0: Bunlar hakikaten yani bulundukları topluma hep güzellikler saçmışlar. Bir kirlilik getirmemişler. Bizim insanımız tarikat deyince aklına başka şeyler geliyor. Bunlar işte devleti yıkacaklar diye geliyor. Bir takım şeytani alametler ortaya çıkacak hesapları yapılıyor. Halbuki alakası yok. Gerçek tarikatların ana amacı seni, beni, kendisini başta tertemiz pak eylemek. Tarikatların şeyhleri çok önemli. Şeyhler
1: Evet.
0: çok önemli.
1: Kıymetli hocam, tabii her yapıda olduğu gibi doğru anlaşılması gereken noktalar, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Sosyal medyada ve televizyonlarda da maalesef kötü örnekleri var. Bu
0: Evet.
1: kötü örnekler sanki gerçek tarikatmış gibi insanlara anlatılıyor.
0: Evet. Yani şöyle bir şey. Şimdi insan herhangi bir tarikat kurabilir. Ben de kurabilirim. Siz de kurabilirsiniz. Yani bunun tarikat denince akla zaten İslam geliyor, din geliyor, Kur'an
1: Evet.
0: geliyor, Allah geliyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geliyor. Ama siz başka bir yol kurabilirsiniz. Yani komünist diye uzanan bir tarikat kurabilirsiniz. Ateist diye uzanan bir tarikat kurabilirsiniz. Zaten tekim var yani. Adı belki tarikat değil ama öyle oluşumlar var yani günümüz dünyasında. Son günlerde bir takım olaylar var. Haberlerde bunu görüyoruz tabii. Biz onların hakkında şu anda bir şey diyecek durumda değiliz. Dolayısıyla hukuki yönden bir takım olaylar var. Biz onlar için eğer kötü yolda iseler dua ediyoruz. Allah'ım sizi ıslah eylesin. Allah'ım sizi ıslah eylesin. Allah'ım sizi ıslah eylesin. Bakınız devlete, buranın altını çizelim hemen. Devlete, millete, hukuka, birliğe, dirliğe, barışa, sevgiye, adalete karşı olan her oluşum kesinlikle reddedilmesi gereken oluşumlardır. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü birliğimizi bozar, dirliğimizi bozar. Hele biz Müslümanlar çabuk aldanırız. Çabuk aldanırız yani. Maddi ve manevi sömürülürüz. İslam denilince akla merhamet geliyor. Acıma hissi geliyor. İyilik hissi doğuyor. Güzellik hissi doğuyor. Ben kendi yüreğimi, kendi kalbimi mutmain bir hale getirebilmem için birilerine el olmam lazım.
1: Elbette.
0: Benim bu el oluşumun farkına varan bir takım iblis çevreleri İslami manada hizmetler yapacağım diye ortaya çıkmış olabilir ve sizi kandırabilir ve sizi madden ve manen çökertebilir.
1: Art niyetli kişiler insanların bu duygularını istismar ediyorlar.
0: Evet, kesinlikle
1: Maalesef.
0: kesinlikle bu böyle. Şimdi bakın ben size birkaç tane tarikatların niçin var olduğunu, ne olması gerektiğine dair onların görevleri nedir? O konuyla ilgili bir takım konular arz edeyim. Mesela

0: Gerçek manada tarikatların temel felsefeleri bir, vahdet-i vücud, yani varlığın birliği, Allah'ın bir olduğuna kesinlikle iman, şehadet etmek ve emirlerini uygulamak. Diğer yandan kişi kendi nefsini terbiye ederken aynı zamanda yanına gelmiş bir kardeşinin de ihtiyacına bu manada cevap vermesi demektir. Zaten siz özel ve güzel şekilde yaşamazsanız bundan güzel bir yol doğmaz. Mutlaka sizi Allah'a ulaştıracak. Yani orada insan minsan af buyurun hayvan mayvan değil. Evrende benim işim yaşarken Allah'ın kullarına iyilik yapmak. Benim görevim bu. Rabbin rızası orada. Diğer ibadetlerim beni ilgilendirirken toplum içinde de Allah'ın kullarına daima hayırlı sözler sarf etmek, hayırlı yollar göstermek, iyilik üzere olmak, demin arz etmeye çalışmıştım. Nefis terbiyesi yapmak, riyazet tutmak. Bu ne demektir? İnsanın bencil arzularını, öfkelerini ve kibrini kontrol altına alması demektir. Nefsin riyazeti budur. Bir başkası kamil insan, yani olgun insan. Oradaki hedef ne? Güzel erdemlerle donanmış, vicdanlı, alçak gönüllü ve merhametli bir insan modeli ortaya koymak. Gerçek tarikat erbapları, tarikat şeyhleri hep şöyledir. Başları yerdedir, daima gülümserler, kahkahaları yoktur, tebessüm halindedirler ve etrafına gelen insanların dertlerini, sıkıntılarını dinlerler. Gerek bizatihi kendisi, eğer kendisinde bu yoksa maddi ve manevi bu kişilerin ihtiyaçlarını gidermek üzere birilerine havale eder. O birileri de o gelen kişilerin derdini anlar, bilir, ona göre ona bir derman olur.
1: Evet. Sanki onların hayatına baktığımızda Peygamber Efendimiz'den ve Sahabe-i Kiram Efendimiz'in hayatlarından kesitler görürüz.
0: Tabii, aynısı yani. Resulullah'ın yolu.
1: Evet.
0: Başka bir yol yok. Bir başkası aşk ve marifet. Şimdi Allah'a korkuyla değil, derin bir sevgiyle yaklaşmak. Biraz bizim kabahatimiz var. Yani alimlerin, kürsüdeki alimlerin, hoca efendilerin yıllarca Allah korkusu, Allah korkusu, Allah korkusu, Allah korkusu, cehennem, cehennem, cehennem, cehennem, nar, nar, nar, nar, ateş, ateş, ateş diye milleti korkuttuk. Bu korkuyu verirken aynı zamanda Allah'a olan sevgiyi, Allah'ın bize karşı olan merhametini, Allah'ın bize olacak olan sevgisini, bunu çok işlemedik biz. Ya yani çok cenneti anlatmadık biz. Genelde cehennemi anlattık biz. Dolayısıyla bazı insanlar korkudan Allah'a yaklaştılar. Fakat bu korkudan yaklaşmak da imanda yara açtı. Korkudan Allah'a yaklaşmak o kişinin imanında yaralar açtı. Dengeleyemedik. Dengeleseydik, aşkı ve marifeti dengeli olarak aktarsaydık, anlatsaydık, yaşasaydık ve yaşatsaydık, günümüz dünyasında Allah'a olan muhabbetten Muhammed zaten hasıl olurdu. Dolayısıyla Muhammed'in yolu Allah'ın yolu olduğu hesabıyla zaten kişi Allah'ın rızasını kazanma yolunda büyük mesafeler kaydetmiş olurdu. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bizi bulmuş işte. Biz Allah'ı yakan, yıkan, işte sel üreten, afet üreten, deprem üreten, falan yapan, filan yapan bir haşa estağfurullah.
1: Halbuki
0: Evet.
1: müjdeleyici ayetler çok fazla.
0: Evet.
1: Allah'ın ne kadar rahmet ve merhamet sahibi olduğuna dair o
0: Tabii.
1: kadar çok örnek var ki.
0: Yani bir de şu var, biz bencillik içerisinde hala kıvrandığımız için Allah'ın rahmetinin özüne varamıyoruz.
1: Evet.
0: Benciliz biz. Kendimize de benciliz, dışarıya da benciliz. Dolayısıyla ilahi rahmeti sıkıştığımız zaman
1: Evet.
0: umuyoruz.
1: Muhterem hocam,
0: Evet.
1: isterseniz tam burada
0: Evet.
1: sohbetimize bir virgül koyalım. Sizden bir ilahi dinleyelim.
0: Hay hay.
1: Sevgili dinleyicilerimiz için ne okuyacaksınız?
0: Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin sözlerinden beste yapmıştık. Hüseyin'i, içinde uşakları da olan Hüseyin'i bir eser okuyayım.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamıza Bendir'de Ahmet Enes Şavran eşlik ediyor. Şimdi birlikte dinliyoruz.
2: Bu güzel şiirin iki dörtlüğünü okuyayım önce de.
3: Beni çok duygulandırıyor Mustafa Bey bu şiir. Ta 1994'te nasip oldu, bestelemiştim. Ve günümüzde de hiçbir yerde yok bu eser. İnşallah bir hazırlık yapıp onu müminlerin gündemine taşıyacağım inşallah.
1: İnşallah.
2: Benim maksudum alemde değildir. Lakin illa hu.

benim gönlüme sultan değildir. Lakin illa hu. Değildir huri ve gilman. Ne cennet, ne köşk, ne de rıdvan. Bu benim derdime derman değildir. Lakin illa hu. Anın nakşi hayalinden cihan bir zerre olmuştur. Nazar etsen o zerreden görünmez lakin illa hu. Bu bayramı eğer idrak edersen sen bu alemde, bu sırrın sırrına kimse eremez lakin illa hu. Allah Allah. Evet, bismillah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam ağzınıza sağlık.
1: Allah razı olsun, teşekkür ederim.
0: Tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahip olan tarikatları konuşuyoruz bugün. Kıymetli hocam, siz az önce tarikatların ne olduğunu anlatıyordunuz. Bir virgül koymuştuk. Buyurunuz.
1: Evet, devam edelim. Bir başka konusu, tarikat ehlinin, şeyhin ve şeyhinin müritlerinin temel durumu ile alakalı maddelerden bahsediyorduk. Bir başkası da zikir ve meditasyon. Yani kalbin ve zihnin dünya gaylelerinden arınarak sürekli ilahi bilinci hatırlaması. Şimdi bu mevzu çok çok değerli. Mesela bazıları İslam uyuşturur diyor. Din hatta ona
0: afyondur
1: bir şey
0: diyenler.
1: Din
0: evet.
1: Afyondur diyorlar. Hakikaten insanı bazen cidden öfkelendiriyor yani. Din afyon olabilir mi ya? Yani din seni ayakta tutar, canlılık kazandırır. Din doğru düşünmeni daima önerir ve görmek ister. Din kardeşliği ister, din çalışmayı emreder, din helal rızık kazanmayı emreder. Din uyumayı emretmez. Yani dinlenmeyi, istirahat etmeyi merhamet bakımından tamam ama din uyu, uyu babam uyu, öyle bir şey yok. Dinde uyumak yoktur. Hatta siz sabah namazına kalkmak için biraz erken uyursunuz, sabah namazına uyanırsınız, artık uyumazsınız.
0: Esasında din insanın hayatını programlar.
1: Programlar yani, sağlığını programlar. Birisi bana şöyle demişti, hocam sabahleyin kalktığında ne istiyorsun? Allah'tan dedim ki sağlık istiyorum, ama hangi sağlığı istiyorsun?
0: En büyük nimet.
1: Hangi sağlığı istiyorsun diye sordu. Birkaç tane saydım, yok dedi. Peki o zaman buyurun siz söyleyin, biz de irşad olalım dedim. Dedi ki akıl sağlığı isteyeceksin. Akıl sağlık sağ olunca bütün beden, bütün ruh aslında sağlıklı olur demişti. Şimdi dinin insanlar üzerindeki meditasyonu ya da namazın meditasyonluğu insana halavet getirir, huzur getirir, mutluluk getirir, bir güzel manevi görevi yerine getirmiş olması sebebiyle hakikaten mutlu eder, borcunu Allah'a vermiş olur der gibi. Hani namaz kılmak bir borç değildir aslında. Allah'ın emridir. Biz o emri yerine getirmekle yükümlüyüz. Hani namaz borcum var diyorlar ya, o şu. Vaktinde kılamadığın namazın kazası senin için borca düşer. Yani Allah'a söz verdim, namazımı kılacağım. Önle namazımı geciktirdim, üzerinden bir vakit geçti, kazaya düştü. Ha o zaman borç olur. Ama borcumu ödedim, namazı kıldım, borcumu ödedim. Yok öyle bir kavram, yok öyle bir düşünce. Sen emir aldın, kılacaksın. Hiç çaren yok. Bir başkası, Mustafa Bey, mürşidin rehberliği.
0: Mürşid yani, ne demek?
1: Mürşid irşad eden demek. İnsanı güzel yola, temiz yola sevk eden demek. Onu kötülüklerden koruyucu yola sevk eden demek. Kişinin orada kendi kör noktalarını görmemesi ve egosunu da fark etmemesi gibi zamanlarda bir öğretmenin, mürşit aynı zamanda bir öğretmendir. Hocadır yani.
0: Evet.
1: Hangi dersin hocası olursa olsun fark etmez. Yeter ki insana faydalı olsun. O onun mürşididir. Benim matematik hocam, benim matematikteki mürşidimdir. Şimdi kelimeler Arapça olunca ya da Farsça olunca bizim toplumumuzda maalesef bunlar kötü karşılanıyor. Yani mürşit de demek efendim, tarikat de demek efendim. Halbuki mürşit benim coğrafya hocam. Ben coğrafyayı bilmiyorum. İngilizce hocam, Fransızca hocam. Ya o zaman hoca de geç diyenler var. Yani o kelimeleri kullanmak istemiyor, duymak istemiyor. Böyle de bir takım kardeşlerimiz var günümüz dünyasında. Batıni bakış, gizli bir bakış. Dini metinlerin sadece dış, şekilsel anlamıyla değil, içsel, evrensel ve sembolik anlamlarıyla yorumlanması anlamına geliyor. Şimdi genel prensiplerde Mustafa Bey, şunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bir, takva ve ihlas. Takva ve ihlasa dikkat etmemiz lazım. Tarikat ehillerinde ya da bir tarikata gideyim, bir kapıya ben de olayım, bir mürşidi kamilden, ahlaki bakımından, peygamberi ahlaka bürünmüş, hakikaten de toplum içerisinde daima, ya giyimine kuşamına bakmamak lazım. Şunu hemen arada bunu sokuşturayım bu cümleleri. Giyime kuşama bakmamak lazım.
0: Kisveye aldanma.
1: Tabii. Yani evet. Hem o bakımdan aldanma, hem de görme. Yani aldanma, görme de.
0: buyuruluyor ya, Cenab-ı Allah sizin ne görünüşünüze ne giyiminize bakar,
1: Bak,
0: ancak kalplerinize bakar.
1: evet, dikkat çekiyorum günümüz Türkiye'sinde, toplumumuzda maalesef. Zubun deriz biz, eskiden zubun derdik ama
0: Evet.
1: şimdi ferace diyorlar. Ferace giyerler mesela, beyaz giyerler, sarı giyerler, siyah fark etmiyor yani. Önemli olan, bakın, bir kadının mahrem yapısına dikkat edin İslami açıdan. Erkeğin de mahrem bir yapısı vardır mutlaka. Geniş giymek, rahat oturmak, rahat kalkmak, cübbe giymek vesaire. Bunlar kötü şeyler değil. Yani toplumumuzda bunlar hakikaten yadırganıyor birçok kesim tarafından ama yanlış. Fakat onu da biz yaptık. Gerçek tarikat ehlileri çok yok. Şazelisi var, Celvetisi var, Halvetisi var. Efendime söyleyeyim, Bayramiliği var, işte Kadiriliği var, Rufaisi var, Nakşisi var. Onlar da kendi arasında kısım kısma ulaşıyor mesela. Geldiği nokta itibar, geldiği yol. Yani o ilimleri onlara veren yollar, kişilerden bahsediyorum. Haliyle tarikat ehli bir kere dört dörtlük olacak. Tarikat ehlinin maddeyle bir ilgisi olmayacak. Tarikat ehlinin ticareti olmaz. Tarikat ehlinin mutlaka ki kazancı olur. Gelene gidene ikramda bulunacaksa vesaire. Onu bir takım insanlar üstlenebilirler. Çorbayı verebilirler. Yemek verebilirler. Ne bileyim, bir takım güzellikler, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebilirler. Fakat tarikat ehilleri, yani tarikatın merkezinde bulunan şeyhler, üstadların maddeyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmaması gerekiyor. Buna son derece dikkat etmek gerekiyor. Zikir ehli olmaları, sadıklarla beraber olmaları, ilimle uğraşmaları, terbiye metotlarıyla uğraşmaları, amel ve güzel ahlak içerisinde yer almaları, onlar bizim için daima ön planda, kendilerinden örnek almamız gereken şahsiyetlerdir. Evet.
0: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir programın daha sonuna geldik. Sizinle bugün tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahip olan tarikatları konuşmaya gayret ettik. Tabii zamanımız el verdiğince. Yunus Emre'nin güzel bir şiiri var. Severim seni ben candan içero diye. Orada diyor ki, şeriat tarikat yoldur varana, hakikat marifet andan içero.
1: Andan inşallah.
0: Evet.
1: Evet.
0: Tabii derin bir manası var.
1: Evet.
0: Anlamak dileğiyle.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Haftaya
1: Rica ederim.
0: inşallah başka bir konuda tekrar buluşmak dileğiyle.
1: Hay hay inşallah.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Programımızı kendisi hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada Süleyman Ozan Koçak sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bendir'de Ahmet Enes Şavran eşlik etti. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın dahi yönetmeni Steven Spielberg'ün henüz yolun başındayken çektiği ve gerilim türünde devrim yaratan Duel filminden söz edeceğiz. 1971 yapımı bu eser, sadece bir yol hikayesi olmaktan öte, görünmez bir düşmana karşı verilen hayatta kalma mücadelesinin de en saf halidir. Hikayemiz, sıradan bir iş adamı olan David Mann'in ıssız bir otoyolda devasa ve paslı bir kamyonu sollamasıyla başlar. Bu basit hamle yol boyunca sürecek ve durmak bilmeyen ölümcül bir kovalamacının da fitilini ateşler. Spielberg, kısıtlı bir bütçeyle çektiği bu filmde izleyiciyi koltuğuna çivileyen bir atmosfer yaratmayı da başarır.

0: Filmde kamyonun şoförünü asla tam olarak görmeyiz. Bu da kamyonun kendisini adeta canlı ve kötücül bir canavara dönüştürür filmde. David, altındaki küçük arabasıyla bu metal yığınının acımasız takibinden kurtulmaya çalışırken, medeniyetin ortasında aslında ne kadar da yalnız olduğunu fark eder. Duel, az diyalog ve yüksek tempoyla sinemanın görsel anlatım gücünü en üst seviyeye taşır. Spielberg'ün kamera açıları ve kurgudaki ustalığı basit bir trafik gerginliğini epik bir savaşa dönüştürür. Film bize en sıradan anların bile nasıl kabusa dönüşebileceğini ve insanın köşeye sıkıştığında içinden çıkan o hayvani savunma içgüdüsünü nasıl ustalıkla kullanabileceğini de anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinliyorsunuz.

Gardiyan. Gardiyan. Gardiyan. Yapma. Etme beni ziyan. Kader herkes pişman olur. Bırak. Bırak artık. Haber aldım karım doğru.

da olsaydı. Belli kendimize de acımıyoruz. O günlere de dönemiyoruz. Yüreğim yanıyor aşkım.

Her arzum yine sensin. Bu emele bu gönül nasıl ersin? Yıllarca çektim senin aşkının için. Günlerce yandım bak hep senin için.

kalbinde beni saklayacaktın. Ümitsiz yalnız beni niçin bıraktın? Ümidim sendin, sen sevdiğimdin. Sen en güzel aşkımdın ve her şeyimdin. Böyle mi olacaktı aşkımızın sonu? Böyle mi bitecekti bu tatlı hayalim?

beni terk etme, bırakıp gitme. Gecelerimi aydınlatan ışıksın. Sensiz yapamam, yalnız olamam. Sen her şeyime inandığım aşkımsın. Böyle mi olacaktı aşkımızın sonu? Böyle mi bitecekti bu tatlı hayaller? Tekrar dön bana.

0: beni terk etme, bırakıp gitme. Gecelerini aydınla tanışıksın. Sensiz yapamam, yalnız olamam. Sen her şeyimle inandığım aşksın. Böyle mi olacaktı aşkımızın mı sonu? Böyle mi bitecekti bu tatlı hayaller? Tekrar dön bana, muhtacım sana. Bütün ömrüm boyunca.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programı devam ediyor.

Alacakaranlık kopkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli. Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki. Alacakaranlık kopkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli.

alacakaranlık kokkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli. Deniz ötesi bir yerden gelmişti sanki. Alacakaranlık kokkoyu gözleri vardı. Dalıp dalıp da gidiyordu çok uzaklara. Yabancısıydı o buraların belli. Deniz ötesi

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: TRT.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni'yi tebrik etti. Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında Türkiye ve İtalya'nın güçlü ilişkilerine de değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İstanbul Silivri'de yaşanan gemi kazasına ilişkin soruşturma sürüyor. Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların yaptıklarının yanlarına kalmadığını söyledi. Bulundukları ülkelerden getirilerek Türk adaletine hesap verdiklerinin altını çizdi. Bakan Çiftçi, son 8 ayda Gürcistan'dan 438 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini söyledi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Denizoğlu'nun doktoru Nurettin Demirkol tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu.

0: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyledi. O bölgede hareketlilik olursa gereğini yaparız dedi. Trump, İran'ın ABD için önemsiz bir mesele olduğu iddiasında da bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz'deki saldırılar durana kadar Tahran'la görüşmeyeceğiz diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus İHA'sının Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi merkezine isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa bölgesindeki saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Dünya haritasındaki kıta ölçüleri değişiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada haritanın güncellenmesi kararı ezici çoğunlukla kabul edildi. Mevcut haritada ABD, Rusya ve Grönland orantısız derecede büyük, Afrika ise çok daha küçük gösteriliyordu. Kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumları ve üye ülkelerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tüneldeki 100'den fazla işçiye de ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybının 1280'i aştığı ülkede kayıp 5000'den fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonla görüştü. Girne ve Silivri açıklarında yaşanan gemi kazalarına ilişkin arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde ilk teslimat bu ay başlayacak. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasına ilişkin yargılama başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya haritasındaki kıta ölçülerinin değişmesi oylaması ezici çoğunlukla kabul edildi. Washington-Tahran hattında karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Bosna kasaba olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesinin Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlama planına Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde konuştu. En büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti.
2: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ABD-İran krizine değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

İstanbul Silivri açıklarında çarpışma sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin yeri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın tarafından tespit edildi. Kayıp 10 kişilik mürettebatın aileleri ve yakınları sahilde ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Kazaya ilişkin soruşturmada da Alsu gemisinin 1. ve 3. kaptanı taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların yaptıklarının yanlarına kalmadığını söyledi. Bulundukları ülkelerden getirilerek Türk adaletine hesap verdiklerinin altını çizdi. Bakan Çiftçi, son 8 ayda Gürcistan'dan 438 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz krizinin başladığı günden bu yana önemli tedbirler alındığını söyledi. Gerekli görülmesi halinde yeni önlemlerin sinyalini verdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimi içinse takvime yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde inşaatlar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merakla beklenen başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edileceğini söyledi. İlk konut teslimlerinin ise bu ay başlayacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini garanti altına almış bir ülke olarak inşa edildiğini söyledi. Bütün yatırımların buna göre şekillendiğini belirtti. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde bakış açısının üretim alanı yerine ürün miktarı ve kalitesi olarak değiştiğini kaydetti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralardaki psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelenin sürdüğünü belirtti. Son 2 ayda 2034 sosyal hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Dijital alan sahipsiz değildir diyen İletişim Başkanı, Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin verilmeyeceğini belirtti. İstanbul'da kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 39 avukatlık bürosuna operasyon düzenlendi. 24'ü avukat, 31 şüpheli gözaltına alındı. 16 avukatın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapanların yanına kar kalmayacak dedi. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alınan Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizolgun'un mezarının açılması sonrası yapılan ön incelemede tamamlandı. Bulgular cinayet şüphesini destekler nitelikte olduğu için ölüm nedeninin yeniden incelenmesi ve müşterek değerlendirme yapılması gerektiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 şirkete el konuldu. Zanlı İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketlerde suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanmasına yönelik şüpheli işlemler saptandı. 3 ayrı suçtan gözaltı kararı bulunan Firari Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulamasında hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren sürücü de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısı davasına ilişkin yargılama başladı. Saldırgan İsa Aras Mersel'in tutuklu babası ve annesi ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada tutuklu iki sanık savunmalarını yaptı. İddianamede saldırganın babası Uğur Mersel'i hakkında olası kastla öldürme suçundan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olası kastla yaralama suçundansa 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli'nin de bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor.
Üsküdar Belediyesi'ne yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı Mithat Özdemir, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılırken diğer belediye başkan yardımcısı Emine Cansu Çelik'in ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek'in oğlu ve gelinini de pazartesi günü ifade vermeye çağırdı. Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı. Dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Göktaş'ın 3 ayrı suçtan 9 yıl 8 aya kadar hapiste cezalandırılması isteniyor. Davanın ilk duruşması 28 Eylül'de görülecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, kameralara yansıyan kız arkadaşına şiddet görüntüleri sonrası görevinden istifa etti. Şimşek, yargıya intikal eden süreçler sonuçlanana kadar başkan yardımcılığı görevini ve MYK üyeliğini sürdürmeme kararı aldığını belirtti, parti üyeliğinin ise devam edeceğini söyledi. Sosyal medya platformlarında yayın yapan Oya Lale Arslan tutuklandı. Soruşturmada Arslan'a halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçları yöneltiliyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü teröriste yardım ettiği belirlenen 10 şüpheli İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Dünya haritasındaki kıta ölçüleri değişiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada haritanın güncellenmesi kararı ezici çoğunlukla kabul edildi. Mevcut haritada ABD, Rusya ve Grönland orantısız derecede büyük, Afrika ise çok daha küçük gösteriliyordu. Kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumları ve üye ülkelerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları bağlayıcı değil, tavsiye niteliğinde. Dolayısıyla ticari harita şirketleriyle teknoloji platformlarının harita arayüzlerini değiştirmesi yasal bir zorunluluk taşımıyor. Ancak kararla birlikte Birleşmiş Milletler kurumlarının resmi uluslararası kaynakların ve üye devletlerin haritalarını güncellemesi bekleniyor. Eğitim alanında ise kararı destekleyen ülkelerin ders kitaplarında ve coğrafya materyallerinde yeni haritaya geçeceği tahmin ediliyor. Washington-Tahran hattında tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükseliyor. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı kullanılmak üzere ellerinde yeterince mühimmat olduğunu ifade etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten İran'ı sorumlu tuttu. İran'dan savaşı başlatan sizsiniz yanıtı geldi. Karşılıklı açıklamalar peş peşe gelirken Amerikan basınındaki bir iddia dikkat çekti. Wall Street Journal gazetesi ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran'a karşı bölgede konuşlandırılan ABD askerlerinin görev süresini uzattığını öne sürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus İHA'sının Kiev'teki Ukrayna Güvenlik Servisi Merkezi'ne isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa bölgesindeki saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kiev'teki saldırı ABD'li temsilciler Steve Witkoff, Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev'e yapması beklenen ziyaretlerin hemen öncesinde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Witkoff ve Kushner'in savaşı sona erdirmeye yönelik bir öneri sunacağını açıkladı. ABD Başkanı'na Almanya'da bir havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA nedeniyle Berlin yönetiminin Moskova'yı suçlaması da soruldu. Trump, Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayı düşünmediği değerlendirmesinde bulundu. Dünyanın gözü Ukrayna ve Orta Doğu'dayken Atlas Okyanusu'nun güneyinde eski bir gerilim yeniden tırmandı. Falkland Adaları krizi. Adalar üzerindeki egemenlik tartışmaları İngiltere ile Arjantin arasında savaşa neden olmuştu. Savaş sonucu Arjantinliler adadan ayrılmışlardı. Şimdi Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İngiliz kontrolündeki Falkland Adaları
çevresinde devam eden petrol arama faaliyetlerine karşı sert adımlar atılacağını açıkladı. Adaların Arjantin'e ait olduğunu belirtti. Krizin fitilini ateşleyen bir diğer etkense Donald Trump. ABD Başkanı, Washington'un adalar üzerindeki tarafsız tutumunu gözden geçirdiğini söyledi. İngiltere'nin olası bir çatışma durumunda adaları savunma kapasitesini de sorguladı. Gelen açıklamaları Londra cephesinden yanıt gecikmedi. İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Falkland Adaları

İngiliz'dir açıklaması yaptı. İngiliz ordusu mali kriz gerekçesiyle büyük çaplı tatbikatlarını durdurma kararı aldı. Galer'de planlanan 6 haftalık tank veya helikopter tatbikatı iptal edildi. Gelişme emekli askerlerden skandal nitelemesiyle sert eleştiriler aldı. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesinin Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Mladic için hüküm giymiş bir savaş suçlusu dedi, Sırbistan'a yapacağı ziyareti iptal etti. Belçika Dışişleri Bakanı cenaze törenini mağdurlara ve ailelerine karşı utanç verici ve saygısızca bir davranış olarak niteledi. Hırvatistan'dan da tepki olarak AB kapılarının Sırbistan'a kapanacağını duyurdu. Nepal'deki selin ardından tünelde 9 gün mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. Hidroelektrik santrali projesi kapsamında inşa edilen tüneldeki yüzden fazla işçiye de ulaşılmaya çalışılıyor. Can kaybının 1280'i aştığı ülkede kayıp sayısı ise 5000'den fazla. Sel ve toprak kaymasında sınırın Çin tarafındaki can kaybı da 31'e yükseldi. 531 kişi de kayıp. Her iki ülkede arama çalışmaları sürüyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki yeni planı Filistinlileri göçe zorlamak. İsrail'in katil bakanı Ben Gvir'in skandal planına göre Filistinliler 7 yıl içinde bölgeden sürülecek. Plana Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Gazze'de demografi veya toprak değişikliğine yönelik tüm girişimlerin reddedildiği vurgulandı. Dünyadan gelen çağrılara kulaklarını tıkayan soykırımcı İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de 4 Filistinliyi katletti, biri çocuk 7 Filistinliyi yaraladı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınında da bir Filistinli öldürüldü. İsrail, Batı Şeria'daki Nablus kentinde iki mülteci kampına da baskın düzenledi. İki Filistinliyi alıkoydu. Katil İsrail ateşkesi rağmen Lübnan'a saldırılarını da artırdı. Ülkenin güneyine düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al-Nahyan'la telefonla görüştü. Girne ve Silivri açıklarında yaşanan gemi kazalarına ilişkin arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da ilk kez uygulamaya konulacak kiralık 15 bin konut projesinde ilk teslimat bu ay başlayacak. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla tutuklandı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasına ilişkin yargılama başladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya haritasındaki kıta ölçülerinin değişmesi oylaması ezici çoğunlukla kabul edildi. Washington-Tahran hattında karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükseliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları sürüyor. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenazesinin Sırbistan'da askeri törenle karşılanması tepki çekti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlama planına Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tepki gösterdi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Program şöyle: saat 17 Erzurumspor Futbol Kulübü Tomasan Konyaspor, saat 20 Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: saat 16 Bandırma Spor Bolu Spor TRT Spor'dan, saat 20 Keçtaş Ankara Keçiören Gücü SMS Grup Sarıyer TRT Spor'dan, saat 20 Orfa Yapı Pendik Spor Eminevi Ümraniye Spor TRT Türk'ten. Türkiye'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi. 2026-2027 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başlamıştı. Ara transfer dönemi ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. A Milli Kadın Basketbol takımımız Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay Yıldızlılar C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 kaybetti. Millilerimiz ikinci maçında yarın saat 12.30'da Avustralya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Fili'nin sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Sırbistan'la Sinaner'den

0: Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 16'da başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle, Hatay'ın kıyıları, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara ve Antalya 31, İstanbul 32, İzmir 34, Bursa 33, Adana 35, Kayseri 30, Samsun 29, Trabzon 27, Diyarbakır 37, Malatya 33, Erzurum ve Van 28, Kars 26 derece. Yol durumu. Mersin-Çeşmeli otoyolu Kuyuluk kavşağında yürütülen üst yapı çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatıldığı için trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolunda Kırşehir bağlantı yolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Ankara-Niğde istikametinin sağ şeridi kapatıldığı için trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. 2017 yılında yapılan bir araştırma, sürücülerin dikkatini dağıtan en büyük faktörün cep telefonu ile konuşmak veya mesaj yazmak değil ama navigasyon sistemi olduğunu gösteriyor. Aynı araştırma, navigasyon sistemine yeni bir adres yazımının ortalama 40 saniye sürdüğünü ve buna ek olarak sürücünün dikkatini tekrar toplamak için 13 saniyeye daha ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Navigasyon sistemine adres giriş yapan sürücü gözlerini yaklaşık 53 saniye boyunca yoldan alıyor. Değerli arkadaşlarım, gözünüzü 2 saniye bile yoldan almak tehlikelidir. Ayrıca müzik dinlemek amacıyla sesi kısan navigasyon sistemine sürücü sürekli bakmak zorunda kalıyor. Araştırma, navigasyon kullanan sürücülerin %51'inin yol tarifini dinleyerek değil de telefonun ekranına bakarak takip ettiğini gösteriyor. Navigasyon sisteminin yarattığı belki de en büyük tehlike sürücülerin son anda verdiği kararlar. GPS sistemi karışık yollarda güncellemede gecikebiliyor. Son anda güncellenen sistem sürücünün ani ve tehlikeli hareketler yapmasına neden olabiliyor. Peki navigasyon sistemini nasıl güvenli kullanabiliriz? Riski aşağı çekmek için gideceğiniz adresi araç park halindeyken girin. Sistemin sesli yönlendirmesini kullanın. Ve araçta yolcu varsa navigasyon sorumluluğunu ona verin. Navigasyon sisteminin riskini komple ortadan kaldırmak mümkün değildir. Sadece risk aşağı çekilebilir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Günaydın sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 1'de gündem hafta sonuna hoş geldiniz. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca sizinle olacağız. 5 Eylül Cumartesi sabahında değerli konuklarımızla hem aktüel hem de kültür sanat haberleriyle sizinle olacağımız gündem hafta sonu günlük gazete haberleriyle başlıyor.

Yazıcı avukatlar başlığı var. Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın. Tahliye borsacısı avukatların ardından panelci hukuk bürosuna da operasyon yapıldı. Yasa dışı yolla mahrem bilgileri elde edip milleti dolandıran 24 avukat gözaltına alındı diye alt başlıkla haberleştirilmiş. Hukuk BIS ve Asist BIS adı verilen yasa dışı panel sistemlerini kullanarak vatandaşları adınıza borç, haciz ve suç isnat edildi diyerek dolandıran avukatlara baskın düzenlendi. 29 hukuk bürosunda arama yapıldı. 24 avukat gözaltına alındı. Bilgisayarlara el konuldu ve dolandırıcılıklara dair yazışmalar, çok sayıda sorgulama modülü deşifre edildi denmiş Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Bir de YÖK harekete geçti başlığı var Türkiye Gazetesi'nde. Sınırı aşan üniversiteye inceleme başlığıyla haberleştirilmiş o da. Üniversitelerin eğitim ücretlerini en fazla %25 artırabileceklerine yönelik karar alınmıştı. YÖK'e şikayet yağdı. Zamda sınırı aştığı belirtilen 23 üniversite hakkında inceleme başlatıldı denmiş Türkiye Gazetesi'nin haberinde. Milliyet gazetesine geçiyoruz. 9. gün mucizesi başlığı atılmış. Nepal'de 1300'den fazla kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin ardından arama kurtarma ekipleri 9 gündür ulaşılamayan Trishuli 3A hidroelektrik santralinin tünelinden 2 kişiyi sağ çıkardı. Sanjaya Sah ve Kabir Maharjan, çamur, dev kayalar ve suyla dolu tünelde yürütülen zorlu operasyonun ardından kurtarıldı. Tünelde en az 42 kişinin daha bulunabileceği düşünülüyor denmiş. Mercek altına alınan bir başka haber var. 7 ceddimizi aramışlar başlığıyla. İstanbul'da bazı hukuk bürolarında kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkan sağladığı değerlendirilen dijital panel sistemleri mercek altına alınmış. Panellere de vatandaşlara ait kişisel ve özel nitelikteki bilgiye erişim sağlayabilecek modüller yerleştirilmiş. Bu modüllerde vatandaş aramada kimlik, aile, yerleşim yeri, sosyal güvenlik kurumu kayıt, çalışan, GSM bilgisi sorgulama, kimlik bilgisinden telefon sorgulama, tapu sorgulama, mükellef sorgulama, ada parsel sorgulama özellikleri bulundu. Panellerin kullanımına ilişkin mali hareketler de mercek altına alındı. Bu soruşturma büyüyecek diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Haydi kızlar final size yakışır manşeti atılmış. A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün Sırbistan'la karşılaşıyor. Sinan Erdem spor salonunda oynanacak karşılaşma. Saat 16'da başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak. 8. kez yarı finale kalan ve son şampiyon unvanıyla parkeye çıkacak olan Atatürk'ün kızları rakibini yenerse tarihinde 4. kez finale yükselecek ve şampiyonluk için yarın Polonya-İtalya maçının galibiyle karşılaşacak. Türk Hava Yolları'nda rota en büyük 100 başlığı atılmış Hürriyet gazetesinde. THY Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur, şirketi dünyanın en değerli 100 markası arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi. Genel Müdür Olmuştur'un verdiği bilgiye göre bugüne kadar hiçbir havayolu şirketi en büyük 100 marka arasına giremedi. Dünyanın en değerli havayolu şirketi bile 120'li basamaklarda. Hedeflerinin oldukça iddialı olduğunu belirten Olmuştur, dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz dedi. Hürriyet gazetesinin ardından Akşam gazetesine geçiyoruz. Tüm suçu oğluna yıktı manşeti atılmış. Ebeveyn kusurlu sayılmaz alt başlığıyla haberleştirilen bu haberde Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen olayla ilgili ilk kez savunma yapan eski polis baş müfettişi Uğur Mersinli, çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusurunu göstermez, silahlar çalınmıştı dedi. Mersinli, İsa Aras manifestosunu önceden hazırlamıştır. Sevdiğim için onu poligona götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum, oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim ifadelerini kullandı. Akşam gazetesinde bir güzel haber de var. Kiralık konut müjdesi başlığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Bakan Kurum, konutlarımızı bitirdik, son şartlarını bu hafta sunacağımız Sayın Cumhurbaşkanımız kabine sonrası açıklayacak dedi.

Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Günlük gazete haberlerine "Parayı bastıran kaptan oluyor" manşeti atılmış. Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyeti ile ilgili şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Türkiye'nin de geçerli saymadığı Honduras ehliyeti skandalını Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut anlattı. Türkiye'de uzak yol gemi kaptanı olabilmek için 4 yıllık üniversiteyi bitirmek, staj yapmak şart. En az 10 yıl çabalamadan kaptan olunmuyor. Honduras'ta ise denizcilik eğitimi olmayan bir kişi 5 kurs karşılığı 3000 doları ödeyip ülkeye bile gitmeden ehliyet alabiliyor. 3 kat düşük maaşa çalıştıkları için bazı firmalar Honduras ehliyetli kaptanları tercih ediyor. Niteliksiz bu kaptanlar facialara davetiye çıkarıyor denmiş. Sabahın ardından Yeni Şafak'a geçiyoruz. Karadeniz'de ağır fatura manşeti atılmış Yeni Şafak'ta da. Rusya ile Ukrayna arasında süren ve her geçen gün daha fazla belirsizleşen savaş bölgede hava ve deniz trafiğini vurdu. Yüzden fazla gemi Karadeniz'deki liman ve tersanelere sığındı. Sadece son birkaç gün içinde Türkiye ile Rusya arasında planlanan 29 sefer iptal edildi denmiş. Bir başka haberde de "Daha fazla soykırım vaat ediyorlar" başlığı atılmış. İsrail'de yaklaşan seçimler öncesi partiler seçim vaatlerini daha fazla soykırım üzerine yoğunlaştırdı. Bir din okulunu ziyaretinde Netanyahu'nun "Filistinlilerin adları silinsin" şeklindeki slogana katıldığı görülürken Ben Gvir iktidara gelmeleri durumunda 7 yıl içinde tehcirin tamamlanacağını vaat etti. Koalisyon ortağı Bezalel Smotrich ise Batı Şeria'da 1516 konutluk 3 yeni istilacı birimin kurulması için onay vererek seçim kampanyasına başladı. Sevgili dinleyiciler, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. 100 milyon tutarında olan yatırımlara da finans desteği geliyor manşeti atılmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine ilişkin uygulamada önemli değişikliklere gitti. 1 milyarın altında kalan yatırımlar için de yeni bir finansman mekanizması oluşturuldu denmiş Ekonomi Gazetesi'nin haberinde. Günlük gazete haberlerinin sonuna geldik. Kısa bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından konuklarımızla birlikte sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, gündem hafta sonuna devam ediyoruz. İlk konuğumuz bizimle olacak şimdi. Gazeteci Gül Gündüz haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını aktaracak. Merhaba Sayın Gündüz.
1: Günaydın Hakan Bey. Güzel bir cumartesi diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
0: Teşekkürler. Aslında maalesef iki elim kaza yaşadık denizlerimizde. Girne'deki feribot faciasıyla başlayalım. Son gelen bilgiler neler, gelişmeler neler?
1: Evet, aslında bu hafta gerçekten hızlı ve bir o kadar da üzücü haberler aldık Hakan Bey. Gözümüz kulağımız hem Girne'de, peşinden Silivri'deydi. Girne'ye dair bilgileri verirken bir yandan da aslında durumun en korkutucu, en vahim sonuçlarını da artık bilirkişi raporuyla görmüş olduk. Kıbrıs'tan Mersin'e gelen bir feribot aynı zamanda kısa bir süre içerisinde su alıyor ve batıyor. Vatandaşların video kayıtları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Uyarılara rağmen, pek çok uyarıya rağmen hiçbir şekilde dinlemeyip ilerleyen bir mürettebat. Aslında durumun en vahim kısmı da bu. Tutuklanan isimler var. Bir yandan o soruşturma devam ediyor ve kaptan ehliyetini Honduras'tan almış bilgisi yine kısa sürede bugünlerde artık bilgilerimiz arasında. Süresi dolmuş ehliyetinin süresi ve mesleğe 10 yıl ara vermiş. Daha sonra Türkiye'den ehliyet almanın zorluğu sebebiyle de Honduras'tan aldığı yine ifade ediliyor. Başbakan Ünal Üstel son duruma dair bilgi de verdi. Ulaşılan iki kadın naaşının kimliğinin tespit edildiğini söyledi. Bu haliyle de son bilgilere göre de kazada hayatını kaybeden sayısı 12, kayıp insanlarımızın sayısı 16 olarak teyit edildi diyerek bilgi verdi maalesef. 7 gün 24 saat boyunca da arama yapıldığına dair de bilgiyi aktardı. Arama çalışmaları hala devam ediyor. Umarız ki bundan sonrasında bulunan kişiler için de yaşam belirtisi olur. Bizim de gözümüz kulağımız Girne'deki bu feribot faciasında.
0: Evet Sayın Gündüz, aslında araştırmalar devam ediyor. Ancak bugün Honduras ehliyetli kaptan haberleri çıktığında aklımıza şu da geldi tabii ki. Sadece kaptan üzerinden okunmayacak değil mi bu süreç? İhmalleri olan başka mevkiler de vardır muhtemelen.
1: Tabii mutlaka soruşturma detaylı bir şekilde ilerliyor. Sadece belgesi ve eğitim.

0: ilgilenmiş oluyor. Girne'deki kazayla ilgili buna dair soruşturma sürüyor ve bilgiler geldikçe de aslında hızla da yetkili isimlerden açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
1: Evet, Silivri açıklarında çarpışan gemileri de konuşalım. 10 mürettebat hala kayıp. Neler söylerseniz o konu hakkında son gelişmeler neler?
0: Evet, yine aslında canımızı yakan olaylardan biriydi bu hafta. Çok üzücü bir olay. Yine bilirkişi raporu geldi ama ne oldu onu da söyleyelim. Birkaç gün önce hem gece yarısı saat 03'ü gösterdiğinde Alsu tankeriyle kuru yük gemisi Tuberk İmamoğlu gemisi Silivri açıklarında ortalama kıyıya 18 mil uzaklıkta çarpışıyorlar ve kazadan sonra da Tuberk İmamoğlu gemisinden bir daha haber alınamıyor. Çok ilginç bir olay, hayatımızın aslında ne kadar kısa sürelere de bağlı olduğunu gösteren bir olay Hakan Bey. 11 dakika çünkü bu hafta. Bu 11 dakikayı çok konuştuk. Kaza sonrası Tuberk İmamoğlu gemisi 11 dakika gibi kısa bir sürede batıyor. 10 mürettebat için hemen hızlıca anında arama çalışmaları başlıyor havadan denizden. Bir yandan ekipler Alsu gemisinde incelemeler yapıyorlar ve oradaki mürettebatın hemen ulaşıp ifadelerine başvuruyorlar. Bir bilirkişi raporu çıktı. Ve o bilirkişi raporu aslında o tüm ihmal zincirini bir kez daha göstermiş oldu bize. Tuberk İmamoğlu gemisi iskele tarafından darbe almış ve süratle batmış o bilirkişi raporuna göre. Dışsal bir faktörün olmadığını da söylüyor aynı zamanda bilirkişiler. Alsu gemisinde köprü üstünde gözcü ve dümenci bulunmuyor. Bu inanılmaz bir detay. İstirahatteler ve sadece üçüncü kaptan var. Yani bir gemi gözcü ve dümenci olmadan köprü üstünde ilerlemeye çalışıyor. Bu sırada ise kaptan kamerada uyuyor ve işin ilginç kısmı sadece üçüncü kaptan var o sırada aynı zamanda görevde bulunan ama o üçüncü kaptan da bir gün önce gemiye binmiş. Yani o hakimiyete dair, neler yapıldığına dair, gemiye dair henüz tam olarak bir bilgisi de yok. Haliyle yine Tuberk İmamoğlu'nda bulunan bir bulunması gereken bir cihazın kapalı olduğu, arızalı olduğu ya da bu haliyle de yine hayalet gemi olarak da ilerlediği ifade ediliyor. Maalesef üzücü bir olay. Detaylar inceleniyor. Soruşturmanın detayları aynı zamanda inceleniyor. Nasıl bir sonuç çıkacak biz de takip ediyoruz Silivri'deki bu acı olayı.
1: Evet, aslında Girne'deki facia daha açıkta gibi görünüyor. Ancak burada değişik bir şey var. Arama çalışmalarında hangisinin daha zor olacağını genelde merak ediyor vatandaşlar. Aslında Silivri açıklarında batan geminin araştırması çok daha zor. Çünkü neredeyse iki kat daha derinlikte, değil mi? Milli Savunma Bakanlığı ekipleriyle beraber araştırmalar daha da derinleştirildi.
0: Tabii yani derinlik sebebiyle orada gemiye ulaşmak, inceleme yapmak hepsi daha zor. Bir de bizim kıyılarımız aynı zamanda zor kıyılarda, buna da aynı zamanda uzmanlar dikkat çekiyor. Bu yüzden de o arama çalışmaları, gemiye ulaşma, orada inceleme yapma, tüm bu faaliyetler daha zorlu. Tabii görüş mesafesinin gittikçe daha da daraldığı, artık deniz içinin daha karanlık gözüktüğü noktalar var. Bu haliyle de aslında tüm yetkili organlar bu konuda teyakkuza geçmiş durumda. Tüm incelemeleri yapıyorlar. 7/24 aynı zamanda Kıbrıs'taki acı olay gibi buna dair de aslında o tüm incelemeleri yapmayı sürdürüyorlar. Bu sırada tabii tutuklu isimler var. Aynı zamanda incelemelerin sürdüğü noktalar var. Bizler de bugünlerde o gelişmeleri takip ediyor olacağız.
1: Evet, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Girne'deki vatandaşlarımıza da, Silivri'dekide de rahmet diliyoruz. Aynı zamanda geride kalanlara, hatta arama kurtarma çalışmalarını bekleyen insanlara da metanet diliyoruz. Gerçekten zor bir süreç, zor günler
0: çok
1: geçiriyorlar.
0: Çok zorlu Hakan Bey. Yani yakınlarını beklemek, o sırada aynı zamanda bir ufak haber, bir küçük haber bekliyorsunuz. Çokça da aslında bizim kameralarımıza da, yine habercilerin kameralarına yansıyan görüntüler oluyor. Çok acı bir bekleyiş. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmamış olur. Peş peşe iki acı olay görmüş olduk. Umarım bundan sonra büyük bir ders olur herkese.

0: Evet, biraz da iç siyaset konuşalım istiyoruz. Özel'den yeni parti mesajı var. İktidar olacağız dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni mesajları?
1: Evet, aslında hem yeni partiye dair mesajlar, bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşması, bu hafta Özgür Özel'in de aynı zamanda hem yeni parti hem CHP cephesinde hareketli bir haftaydı. Hem cenazeler, peşinden adli yıl açılışları ve mutlak butlan kararı sonrasında aslında ikilinin görüştüğü törenler çokça konuşuluyor. Bir yandan Özgür Özel mesajlarını verirken aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışması da siyasetin sıcak başlıklarından biri. Ama Özgür Özel de katıldığı bir programda buna dair bir açıklık da getirdi. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış dedi. Ama bir yandan da cenazelere dair bir vurgu yaptı. Gerilim yaratmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Bu haliyle benim dünyamda, benim tabiatımda böyle bir şey yok. 80 yaşında biri size el uzatıyor dedi ve bu haliyle de tokalaşmayı da aslında

0: kabul etmesine dair de mesaj vermiş oldu.
1: Sayın Gündüz, ay, Cumhuriyet Halk Partisi defterinin kapandığını söyledi Özel. Siz gazeteci olarak kulislerde duyduğunuz ve kamuoyundan gördüğünüz geri bildirimlerde özellikle neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce kamuoyuna olumlu mu yansıdı, seçmene olumlu mu yansıdı bu kadar net bir Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti ayrımı, yoksa olumsuz mu yansıdı?
0: Aslında hem bir yandan bu hafta seçimlerin de olduğu, bir yandan Üsküdar'a gözlerin çevrildiği bir tablo da var. Haliyle hem kendi seçmenleri bu durumdan rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Yeni Parti ve CHP'nin bu ayrılığı kendi seçmenlerine dair de pek olumlu yansımış gibi gözükmüyor. Haliyle biz bugün Üsküdar'da başkan vekilliği seçimi var. Saat 10 itibariyle 2 saat sonra artık başlayacak. Burada da Yeni Parti, CHP biz ortak hareket edeceğiz dedi. Çünkü artık seçmeni de bu haliyle bir tepki gösteriyor. Her iki tarafa da Özgür Özel geçtiğimiz günlerde il başkanlarını bir araya getirdi. Orada da yine aynı zamanda tepki gösterdi. Mutlak butlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun görev almasına dair de bir tepki gösterdi. Biz tarihin doğru tarafında durduk ifadesini kullandı ve yine aynı zamanda ittifak konusunda da yine Yeni Parti ve Türkiye İttifakı anlayışı içinde bütün demokratların ortak çatısı olacak diyerek bir ifade kullandı. Bundan sonrasında nasıl bir durum olur, bir ittifak olur mu? Yani şu anki CHP yönetimiyle pek de yan yana gelecek gibi görünmüyor. Tabii belediye seçimleri, başkan vekilliği seçimleri haricinde, ama olası bir artık kurultay süreçlerinin tamamlanması halinde CHP ile yan yana gelebileceğine dair de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var. Bu haliyle de aslında her bir gelişme CHP ve Yeni Parti için kritik.
1: Evet, aslında CHP için bir başka önemli başlık hafta içinde Berhan Şimşek olayıydı. Neler söylersiniz o konu hakkında?
0: Evet, kısa bir görüntü yayınlandı aslında Hakan Bey. Başını sonunu tam olarak da bilmediğimiz bir görüntü. Bu notu düşmekte de fayda görüyorum. Çünkü tam görüntülerin başını ya da sonunu tam bilemediğimiz bir görüntü. Ama Berhan Şimşek'in CHP Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda MK kadrosunda olan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana kadrosunda olan bir isim Berhan Şimşek ve 10 yıllık hayat arkadaşına o kısa bir videoda şiddet uyguladığına dair bir görüntü var. Zaten öncesinde bir aynı zamanda koruma kararı da çıkartılmış. Mahkeme tarafından 6.284 sayılı kanun kapsamında bir koruma kararı da varmış aynı zamanda şikayetçi olan 10 yıllık hayat arkadaşının başvurusuyla. Şimdi o görüntüler sonrasında Berhan Şimşek bir açıklama yaptı. Ama şunu vurgulayayım Hakan Bey, CHP'den istifa etmedi, CHP üyeliğinden istifa etmedi. Sadece Merkez Yönetim Kurulu'nda, yani artık ana kadroda bundan sonra Berhan Şimşek'i görememiş olacağız. Genel başkan yardımcısı değil artık. Dava bitene kadar, bu hukuki süreç bitene kadar da MK'nın kadrosunda olmayacağını söyledi kendisi ve ayrıldı. Bu haliyle de aslında hem o görüntüler çok konuşuluyor, hem de bundan sonrasında o dava nasıl ilerleyecek ve CHP yönetimi nasıl bir karar alacak kendisine dair, bunu görmüş olacağız.
1: Evet, konu artık kadına şiddet, taciz olayları olduğu zaman kamuoyunun, toplumun çok büyük tepkisini çekmeye başladı. Bu olayla birlikte aynı zamanda Ankara Çankaya'da bir eczanede yaşanan olaylar da gündeme geldi. Onunla alakalı adli süreçler nasıl işliyor ve toplumdan gelen tepki nasıldı?
0: Evet, inanılır gibi bir olay değil. Bir kadın müşteri eczaneye giriyor ve bir şeyler almak istiyor, alışveriş yapıyor ve sonrasında da kendi görüntüsünün muhtemeldir ki çekildiğini hissediyor ve etek altı görüntüsü ve bu fotoğrafın çekildiğinden sonra da dönüyor. Cüzdanımı kaybettim, o yüzden görüntülere bakalım diyor ve aslında orada hem eczacı hem eşi orada artık durumun kendisini görüyorlar. Fotoğrafın çekildiğini aynı zamanda görmüş oluyorlar. İnanılır gibi bir olay değil. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde ortaya çıkıyor. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

0: ama Ankara Eczacı Odası da bir açıklama yaptı bu konuda ve Ankara Eczacı Odası olarak olaydan haberdar olunmasından sonra da gerekli disiplin sürecinin başlatıldığını söyledi. Tabii yeri konumu itibariyle Ankara'da çok merkezi bir noktada bu eczane, Çankaya'da. Bu haliyle de vatandaşların da oradan bir daha alışveriş yapar mı, bir daha o eczaneye girer mi? Sosyal medyada da bu konu çok konuşuldu. Hatta geçtiğimiz akşam bir yazı da asılmış, bu eczanede tacizci var diyerek. O yüzden vatandaşların da özellikle kadınların da büyük tepkisiyle karşılaşıldı. Üzücü, hiç olmamasını dilediğiniz bir olay maalesef.
1: Evet, aslında bir başka kötü haber vardı. Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi ve hastaneye yatması biraz magazinel başlıklarla ortaya çıktı Sayın Gündüz. Hem Cem Yılmaz'ın kulağındaki çizgi, hem hastaneden çıktıktan sonra önünde börek olması gibi şeyler çok konuşuldu medyada, hem geleneksel hem sosyal medyada. Bunun gerçekliği nedir? Kulak çizgisini insanlar çok merak ediyor. Bir gerçeklik payı var mı?
0: Neyse ki sağlık durumu iyi. Buna dair taburcu oldu aynı zamanda komedyen Cem Yılmaz, ama tabii sizin de söylediğiniz o iki kare çok konuşulmuş oldu. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmıştı ve bir anjiyo yapıldı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi Cem Yılmaz, ama o fotoğrafta kulak memesindeki çizgi, Frank çizgisi olarak da tarif ediliyor, çok tartışma konusu oldu. Acaba o çizgi derinleştiğinde kalp krizi riski daha mı artıyor? İlerleyen yaşlarda kulağımızdaki o kulak memesindeki çizgi daha da derinleşiyor. Bu bizim kalp krizi riskimizi mi yükseltiyor? Sosyal medyanın da çok gündemindeydi. Ama buna dair uzmanlar, kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor mesela Bingür Sönmez de bu konuda bir şey yaptı, değerlendirme yaptı ve bu iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulunanlarla ilgili de böyle bir ilişkinin olmadığını aslında söyledi. Hiçbir kardiyoloji kılavuzunda böyle bir şey yok. Yıllar önce Frank isminde bir bilim insanı böyle bir tespitte bulunmuş. Şimdi hangi 60 yaş üzerinde insanın kulağına bakarsanız böyle bir kıvrık görebilirsiniz dedi. Yani yaşın ilerlemesiyle aslında o kıvrıklığın da arttığını söylüyor Bingür Sönmez Hoca. Bu haliyle de bu illa bir koroner kalp hastalığının işareti değildir dedi. Bize de bilimsel olarak bu durumu açıkladı, ama sosyal medyada inanılmaz şekilde bu konu çok konuşulmuş oldu bu hafta.
1: İyi ki uzmanlar var. Yani sosyal medyaya göre yaşasak ne kadar kaygı ve kaos içinde yaşayacağımızı tahmin
0: kesinlikle
1: bile edemiyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle.
1: Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Gündüz.
0: Ben teşekkür ederim. Güzel yayınlar olsun Hakan Bey. Güzel bir cumartesi diliyorum tekrar hem size hem bizi dinleyenlere.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, gazeteci Gül Gündüz bizimleydi. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını aktardı. Kısa bir ara veriyoruz. Ardından sizinle olmaya devam edeceğiz gündem hafta sonunda.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.24'ü gösterirken TRT Radyo 1'de gündem hafta sonuna devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizimle tarihi eserlerin, şehirlerin ve semtlerin isimlerinin nereden geldiğini konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Kuley.
1: Hoş bulduk Hakan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Sağ ol.
0: Biz de sizi konuk ettiğimiz için çok mutluyuz gerçekten. Gaziantep konuşacağız bugün. Gaziantep'in isminin nereden geldiğini
1: geçen hafta konuştuk.
0: Geçen hafta konuştunuz.

0: konuşmuştuk. Ama ilçelerini konuşmamıştık Hakan. Onu bugün ilçelerini konuşuruz herhalde.
1: O zaman hangi ilçeden başlamak istersiniz?
0: Vallahi önce merkez ilçelerden başlayalım istersen. Bunlar ilk ünlü bir kahramanı var biliyorsunuz. Aslında Antep direnişi 11 ay süren bir direniş. Ve bu direnişte de çok önemli kahramanlar var. Bunlardan birisi Şahin Bey, birisi Doğan Bey, Selim Bey, Kara Yılan falan gibi böyle çok önemli kahramanlar. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Bu kahramanların tümünün isimleri takma. Kılıç Ali, Doğan Bey, Şahin Bey, Kara Yılan, bunların hepsi takma. Şahin Bey'in adının bir ilçe adı olarak verilmesinin çok önemli bir nedeni var. Bu ordu içinden gelip direnişi koordine edenlerin ilk kaybı, aslında ilk şehidimiz bizim şeydeki Antep direnişinde. Direniş başladıktan 2 ay sonra 28 Mart 1920'de yaşamını kaybediyor. Atlar takma demiştim. Asıl adı Mehmet Sait. Orduya er olarak giriyor. Fakat sonra çok şey olduğu için önce çavuş rütbesine falan geliyor. Fakat sonra
1: başarılı bir
0: daha
1: yani.
0: Başarılı birisi. Sonra muazzaf subay olduğunda aslında 4-5 tane önemli muazzaf subay görevlendiriliyor şeyde. Mustafa Kemal tarafından doğrudan görevlendirilen insanlar bunlar. Bir tanesi işte Doğan Bey diyoruz ama Doğan Bey aslında takma adı. Asıl adı İstanbul'dan işte ilk çıkan Bandırma vapurunda yer alan isimlerden bir tanesi Kemal Bey. Adı Kemal Bey, topçu binbaşısı kendisi, o da geliyor, direnişe katılıyor. Fakat bu isimler çok enteresan. Bunların bu kahraman Gaziantep kahramanlıklarında sürdürdükleri isimler sonradan hayatlarını da etkilemiş. Hakan, şöyle olmuş mesela: Kemal Bey sonradan kor generalliğe kadar yükselen bir komutan olmuş Türk ordusunda ve soyadını Doğan almış. Kemal Doğan olmuş. Mesela Salim Bey'miş, Selim Bey takma adıyla şey yapmış, mücadele etmiş. O da mesela adını ona göre düzenlemiş. Kılıç Ali çok önemli bir şeylerden bir tanesi. Sonradan işte Ali Kılıç olarak meclis başkanlığı, yani çok bakanlıklar falan yapmış birisi. Onun da adı mesela Sait Tevfik, o da adını değiştirmiş. Sonradan Kılıç adı Ali Kılıç olarak yaşamını sürdü. Bunların hepsi bu kahramanlıklardan gelen şeyleriyle, ama 11 ay süren direniş sonucunda da en işte kaybettiği kişi adına Şahin Bey adını vermişiz. Büyük bir direniş kenti Antep. Şehit Kamil de öyle. Mesela ikinci merkez ilçelerinden bir tanesi de, evet, Şehit Kamil. Bu olayı hepimiz biliriz. İlkokul kitaplarımızda çizgi şey olarak da anlatılır. İşte annesiyle birlikte yolda yürürken annesinin peçesini açmaya çalışan Fransız askerlerine karşı Mehmet Kamil diye küçük bir çocuk tekme atar, direniş gösterir falan, onu süngüleyerek öldürürler. Fakat bu olay büyük bir feveran yaratır. İşte isyanın başlangıcı odur zaten. 21 Ocak tarihinde isyan başlar. Bu olayın peşi sıra halk ayaklanır. İsyanı bastırmak için Fransızlar babası Ökkeş Bey'e 200 altın teklif ederler. O da der ki hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Siz bizim kanımızı aldınız. Biz de sizi burada şey yapmayacağız ve direniş başlar. 11 ay süren açlık ve yoksu şeyle, mücadeleyle süren bir şey. Burası en önemli merkez ilçelerinden birisi. İki merkez ilçeden bir tanesi Şehit Kamil. Büyük merkezlerin olduğu bir yer, ama bir de burayı önemli kılan, senin de ilgi alanına girdiği için bunu söylüyorum arkeolojiyle ilgili olarak. Dülük diye bir mahalle var. Çok eski bir Dolikis de geçmişteki adı. Şu anda dünyada içinde yaşam süren en eski antik kent. Şehit Kamil, evet, yani yaşam sürüyor. Çünkü bu antik kentlerde şöyle bir şey oluyor biliyorsunuz. Ya deprem oluyor, ya da kıyı antik kentlerinde alüvyonlar denizde şeyin arasına giriyor ve şehrin liman olma özelliği kayboluyor ve yaşam bitiyor. Bir sürü terk edilmiş antik kent var. Biliyoruz, geziyoruz, şimdi gidiyoruz. Hiç kimse yok oralarda. Ama burası yaşayan, dünyanın yaşanan, içinde yaşanan en eski antik kenti. Ve Şehit Kamil sınırları içerisinde enteresan bir...
1: Evet,

0: Dolikiste ismi.
1: Evet, Dolikiste ismi de evet, öyle.
0: Listelere eklendi.
1: Evet, şeyi yani emin değilim ama UNESCO Dünya Mirası'na bile girmiş olabilir. Yani çok önemli bir kent çünkü. Çok önemli antik eserler bulunmuş burada.
0: Evet, bir başka ilçe mi sanki?
1: Araban var. Araban eski adı Kale-i Zerre'miş. Altın Kale olarak bilinirmiş adı. Şimdi Raban olduğu söyleniyor ismi. Raban'ın değişik yorumları var. Çok böyle bilimsel açıklamayla şudur denmiyor ama enteresan Hakan, Rabban'dan geldiği söyleniyor. Yani inananların kenti gibi. Fakat işte adını değiştirmeye çalışmışlar. Öyle olmuş, böyle olmuş. Fakat sorun da değişmemiş. Araban ismi kendini kabul ettirmiş şehirde ve öyle olmuş. İlçelerimizden bir tanesi şey de böyle. Durmadan adını değiştirmeye çalışıyoruz ama Trilya hala hep Trilya olarak devam ediyor. Böyle bazı eski isimlerin kendini zorla kabul ettirmek gibi bir şeyleri var. Araban da böyle yapmış aslında.
0: Evet, Araplar şehri ele geçirdikten sonra Kale-i Zerrin diyor, Altın Kale. Altın. Bu kalenin
1: güneşten kaynaklanan bir şey.
0: Olduğu olduğu yerden dolayı değerinden değil yani değil. Güneşten.
1: Güneşin ilk vurmasıyla parlayan bir yapısı var. Taşlarıyla da ilgili bir özellik zannediyorum. Dolayısıyla Altın Kale diyorlar ki.
0: Evet, biz de aslında Türkiye'de alıştığımız örneğiyle isminde altın geçen şeylerin altından yapıldığını değil, genelde çok değerli, ya mekan olarak değerli ya da güneşin vurduğu açıdan kaynaklı değerli olduğunu biliyoruz. Kyoto'da gezerken Kintakuji'yi, altın köşkü görünce dedim herhalde bu da değeri içindir. Sonra baktık 3 katlı altın bir yapı, her toplumda değişik oluyor gerçekten.
1: Bir de şöyle bir şey var Türkçe'de, altın sarı karşılığı, evet. Merkezlerdeki şeylere altın denir.
0: Altuni deniyor.
1: Altın mesela deniyor. Ankara'nın merkezi neresi?
0: Altında.
1: Çünkü Türklerde yön var, renk, yani altın dediğimiz zaman biz aslında merkezleri, sarı da öyle, sarı dendiği zaman da mesela Sarıkaya bir böyle şeye göre merkez ifade eder, altında da böyle bir şey var ama burada ben daha çok güneşin doğuşu ve onun yarattığı etkiden dolayı böyle söylendiğini düşünüyorum. İslahiye'nin de enteresan bir şeyi var, hikayesi var. Hakan, şöyle, çok eski bir kent burası. Burada da Nikeapolis deniyor buraya. Nikeapolis zafer kenti demek. Aslında çok sayıda Nikeapolis var. Bir tanesini de hep biliriz. Nibolu da mesela Nikeapolis'tir. Yani zafer kenti diye şehirlere böyle Romalılar döneminde çok isim konmuş. Bu bunlardan bir tanesi. Fakat burası o kadar eski ki Hititler dönemindeki o fırtına tanrısı var Hititlerin, fırtına tanrısı. Kimileri Taşup diyor, kimisi Taşup diyor. Teşup da deniyor. Teşup'un heykeli bulundu burada ve müzeye kaldırıldı. Adana Müzesi'ne kaldırıldı belirtiliyor. Çok ünlü bir yerleşim yeri. Çok büyümüş, gelişmiş. Bunun bir nedeni var. Buralarda çok fazla şey olunca, isyan olunca Osmanlı'da ilçeler kurulmaya karar verilmiş. Hassa, Reyhanlı ve İslahiye ilçeleri böyle kurulmuş ve bunlar da şeyi sağlamak için, ne derler, güvenliği, huzurlu bir yaşamı sağlamak için Osmanlı tarafından Fıkrahi İslahiye diye bir birlik kurulmuş. Ve bu Fıkrahi İslahiye'ye yerleştiği için şehrin adı bu birliğin gücünden kaynaklanan çok önemli bir şey olmuş. Gene tabii tarih biliyorsun hep şey. Senle konuşunca da hep böyle arkeolojik şeyleri yani seni karşımda görüp anlatmak ihtiyacı duyuyorum. Burada çok önemli bir şey var. İslahiye ilçesini 22 kilometre güneydoğusunda Yesemek diye bir bölge var. Yesemek 4000 yıl önce heykel eğitim merkezi, heykel yapım eğitim merkezi olarak kurulmuş. Yani düşünsenize, orada taş ustaları bütün Anadolu'daki ustalara eğitim verirlermiş. Ve böylece şimdi Yesemek'e gittiğinizde bir yandan bitmiş heykeller var ama bir yandan da yarım kalmışlar var. Yani eğitimin hala devam ettiği bir

0: dönemde zannederim ya bir askeri saldırı ya da bir şey, bir herhangi bir afet nedeniyle Yesemek'te şey azalmış, nüfus azalmış ve ama şimdi de görmekte yarar var. Kocaman bir alan, ören yeri ve gerçekten de çok sayıda yontulmuş taş heykelin orada bulunduğu
1: Hala duruyor.
0: hala duruyor. Evet, yo, şu anda şey Turizm Bakanlığı tarafından resmi ören yeri olarak ilan edilmiş yerlerden bir
1: Zaten
0: tanesi.
1: 2012 yılında da UNESCO Dünya
0: Yani
1: Miras
0: müessesesine
1: Listesi'ne.
0: girmiş. Evet, biliniyor. Çok ünlü de bir yer Yesemek. Bu açıdan önemli bir ilçesi şeyin.
1: Evet, bir diğer ilçemize geçelim isterseniz.
0: Kalkamış mesela. Kalkamış halk arasındaki rivayete göre bunlar diyorlar ki bu yerin adını fazla araştırma gerek yok. Karkamış'ın adı Gılgamış'tan gelir diyor yöre halkı. Fakat tabii bu Karkamış meselesinde iki tane bu da çok eski bir şey. Yani milattan önce 10. yüzyıl, 9. 10. yüzyılda bir yerleşim başlamış burada yani. Düşünsenize 3000 yıllık falan
1: Evet.
0: bir yer Karkamış. Ta Tunç Çağı'na kadar uzanan bir yaşam belirlenmiş vaziyette. Karkamis'dir eski adı diyen bir bilim adamı topluluğu var. Karkamis'in adının da Kamis'in iskelesine yani Kamis onların bir tanrılarından biri Kamis'in iskelesi anlamına geldiğini iddia
1: Evet, eğer bir taraf tutulacaksa ben ikinci taraftaki bilim insanlarının tarafını tutuyorum. Çünkü Türkçe'de L'nin R'ye dönüştüğü, hani
0: Ya
1: Gılgamış'tan geldiğine dair çok bir kanıt yok.
0: yok bir daha bir şey daha var tez. O da şu Karka'nın Doruk Mis'in de ana tanrıçı olduğunu söylüyor Bilge Umar. Dolayısıyla diyor ki buranın adı ana tanrıçanın tepesidir diyor. Yani Karkamış adı biz aslında çok enteresan şeyler yaşıyoruz böyle konuşurken de ortaya çıkıyor. Mesela Çorum'da 30 Çorum'un adı ile ilgili 30 ayrı yorum var
1: Evet.
0: biliyor. Şimdi bu Karkamış'ta 3 tane bereket 3 tane 3 tanesinden yırtıyoruz. Şey diyor Bilge Umar. Şey anlamına gelir diyor. Ana tanrıçanın tepesi anlamına gelir diyor. Böyle bir yaklaşımı var. Nurdağ diye bir ilçesi var şeyin.
1: Evet.
0: Nizip diye ilçesi var ama Nizip'in ilçesi konusunda şöyle bir durum var. Nizip'in adı konusunda bilim adamları hiçbir kaynağı yakalamış değiller. Bu da aslında araştırılması gereken bir şey. Bu kadar eski bir ilçe adının kökeninin bulunamıyor olması bende bir rahatsızlık yaratmış vaziyette. Yani ben de bunu mutlaka bulmamız gerektiğini düşünüyorum ve çalışıyorum bu konuda da. Şimdi Nurdağ diye bir şey var. İlçesi var Antep'in. Nurdağ çok enteresan Türkçe'de mesela şeyler var. Viran kelimesiyle biten ilçeler varmış eskiden. O viranları hep biz ören yapmışız. Karacaviran'ı Karacaören yapmışız. Sarı Viran'ı Sarıören yapmışız. İşte şeyi bir tek Viran şehir kendini korumuş bu arada. O adını değiştirmesine engel olmuş. Şimdi o yörenin adı eskiden Gavur Dağı'ymış. Hatta bir adı da Kafir Dağı. Fakat yörenin halkı demiş ki ya bu nedir bu bizim ne alakası var yani biz burada yerleştik burada da gayet iyi bir biçimde yaşıyoruz. Buna Gavur Dağı, Mavur Dağı denmenin bir anlamı yok. Bizim ilçemizin adı Nur Dağı olsun demişler. Cumhuriyet
1: Evet.
0: döneminde alınan bir kararla ilçenin adı Nur Dağı yapılmış. Aslında iki ilçemiz kaldı. Onları da bir şey yapalım,
1: Tabii tabii
0: bitirelim
1: lütfen.
0: hızlıca. Şimdi bunlar biri Oğuzeli, biri Yavuzeli. Çok eski bir yer burası. Eski adı Kızılhisar'mış. Kızıl'da da böyle bir şey var. Kızıl genel olarak Doğu Kalesi anlamına gelir. Şey dedi. Kızılhisar böyle
1: Evet.
0: bir yer.
1: Türklerde yönler böyle olur zaten.
0: Yönlendirmeli.
1: Karadeniz, Akdeniz ismi, Kızıldeniz ismi.
0: Evet,
1: Evet.
0: Kızılhisar işte doğudaki kale anlamına geliyor ve ama bunun aslı şeymiş. Kızılhisar ve Fevkani, yukarıdaki Kızılhisar. fevkalade çok üst demek ya. Fevkani de üstteki demek. Üstteki Kızılhisar. Demek ki bir de alttaki Kızılhisar var. Öyle bir şey. O

0: kayıp bir kale olabilir. Fakat sonradan adı şey demişler, bunun adını da Oğuzeli yapalım. Cumhuriyet'ten sonra değişen ilçe adlarından bir tanesi. Şimdi Yavuzeli diye bir ilçesi var şeyin, Antep'in. Yavuzeli, Yavuz Sultan Selim buradan geçerken çok kendisini iyi misafir etmişler. Misafir ettiklerindeki adları Cingife'ymiş. Cingife, Cingile'de olduğu söyleniyor geçmişten gelen. İki tane yorum var. İki yorumu da anlatacağım. İkisi de çok güzel aslında. Biri Cingile sınır anlamına geliyor. Biri de Cingife Çingene Kemeri anlamına geliyor. Bu orada Rum Kale diye bir kale var. Kale şimdi eskiden bu kadar değil ama şimdi baraj sularından dolayı böyle bir göletin içinde kalmış bir yarımada gibi. Ama kalenin çevresi de bir işlenmiş bir kemer gibi aslında kalenin sırtları. Bundan dolayı acaba Cingife mi diyorlar diye düşünmüyor değilim. Ama Cingille diye çok eski Bizans kayıtlarında adı evet. var. Onun da sınır anlamına geldiği söyleniyor. Yavuz Sultan Selim kendisine böyle çok fazla şey olunca, ilgi gösterilince şey demiş, buranın adı Yavuz, Yavuz'un ili olsun demiş. Sonradan işte adlar değiştirirken Yavuzeli olarak koymuşuz adını. Böylece Antep'teki bütün ilçeleri de konuşmuş olduk.
1: Bu keyifli bilgiler için çok teşekkürler
0: ben
1: Sayın Kuley.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, tarihi eserlerin, şehirlerin ve semtlerin isimlerinin nereden geldiğini araştırmacı yazar Nezih Kuley'in ile konuştuk. Bu hafta Gaziantep'e dair bilgiler verdi bize ve programımıza devam edeceğiz, ancak önce kısa bir ara veriyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.42'yi gösterirken gündem hafta sonunun 3. ve son bölümüne geçiyoruz. Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç hattımızda. Merhaba Sayın Tomaç.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: İyiyiz. Sizi konuk ettiğimiz için mutluyuz. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Bu hafta yine geleneksel sanatları, zanaatleri ve somut olmayan kültürel mirasları konuşacağız. Kutnu kumaşını konuşmak istiyoruz sizinle. Nedir kutnu kumaşı?
1: Evet, hazır Gaziantep'ten konu açılmışken kutnu kumaşından bahsedilmeden olmaz diye düşündük. Tabii Gaziantep denince akla çok fazla geleneksel sanat ve zanaat unsuru geliyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Antep İş Nakışı'ydı. Antep İş Nakışı'nı daha önce bir programda ele almıştık. O yüzden de kutnu kumaşıyla devam edelim. Gaziantep'le özdeşleşmiş geleneksel bir dokuma kumaş aslında. Dokuma demek daha doğru olur kutnuya. Çünkü kutunun birçok çeşidi var ve hepsi beraber kutnu dokumalarını oluşturuyor. Tabii ilk bakışta diğer kumaşlardan ayıran çok önemli özellikleri, net özellikleri var. Çok canlı renklere sahip kutnu kumaşları ve özellikle boyuna uzanan renkli çizgileriyle tanınıyor. Tabii ama kutnuyu özel yapan şey sadece görüntüsü değil, arkasında oldukça uzun ve emek isteyen bir üretim geleneği var. Geçmişte baktığımız zaman Osmanlı döneminde çok önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz kutnu kumaşının. Özellikle saray kıyafetlerinde kullanılan değerli kumaşlardan biri olmuş. Padişahların kaftanlarında kullanılmış, önemli kişilere hediye edilmiş. Tabii sadece kıyafetlerde de değil, döşemelik olarak da değerlendirilmiş. Yani geçmişte yalnızca halkın kullandığı sıradan bir kumaş değil, oldukça değerli ve prestijli bir dokuma olarak da karşımıza çıkıyor. Temel özelliği ise kutnunun renkli çözgü iplikleri. Biz dokumalarda atkı ve çözgü kelimelerini kullanırız. Atkı dikey çizgileri bize söyler. Çözgü dikey bize anlatır.
0: Sayın Tomaç, siz detaylara inmeden aslında bir şey sormak istiyorum. Tarihte evet. Çok fazla görünmemiş bir şey değil mi bu? Hem halkın hem de sarayın ortak kullandığı bir kumaşın olması.
1: Kesinlikle öyle. Aslında Gaziantep'te 1900'lerin başında üretimine başlanıyor bu.

0: Ve Türkiye'de sadece Gaziantep'te üretiliyor. Tabii Gaziantep'in İpek yolları üzerinde olması, ticaret yollarının merkezinde olması Gaziantep'i bunun merkezi yapmış. Zamanında tabii Osmanlı'nın da kullandığı bir kumaşken zaman ilerledikçe artık halkın da kullandığı bir kumaş haline gelen nadir kumaş türlerinden bir tanesi kutlu kumaşı.
1: Evet, detaylarına geçecek olursak.
0: Evet, dokumadan bahsediyorduk. Dokumalarda bir çözgü de atkı iplerinden olduğundan söz etmiştik. Çözgü ipleri dikine ilerleyen aslında taslağını, dokumanın taslağını oluşturan iplerdir. Atkı ipleri de aslında daha çok şekil veren, desenleri oluşturan iplerden oluşur. Çözgü iplerin oluşturduğu çizgili görünümle de bilinir kutlu kumaşı. Geleneksel olarak da bu ipler genelde çözgü ipleri ipekten yapılır. Atkı ipleri de pamuktan yapılır kutlu kumaşında. Günümüzde ise ipek yerine bazen floş kullanıldığını görüyoruz. Atkı ipleri ise hala ipek pamuk olarak devam ediyor. Tabii kutluyu ilk gördüğümüzde dikkatimizi deken çok canlı ve boyuna uzanan çizgileri oluyor. Bu çizgiler farklı genişliklerde ve farklı renklerde hazırlanıyor. Dolayısıyla her kutlu aynı görünmüyor. Hatta kullanılan renk ve çizgi ve desene göre de farklı kutlu çeşitlerinden söz edebiliyoruz biz. Örneğin Hindiye, Mecidiye, Şahiye, Meydaniye gibi farklı çeşitleri var. Başka bir ilginç tarafı da bazı desenlerin kumaş dokunduktan sonra üzerine yapılmaması. Yani iplikler daha dokumaya başlamadan önce bağlanıyor, boyanıyor ve desen dokuma sonrası sırasında kumaşın üzerinde kendiliğinden oluşuyor. Bu bağlama tekniğine de biz batik tekniği diyoruz. Tabii burada Gaziantep ilişkisine de değinmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Tabii aslında siz bir girizgah yaptınız ancak Gaziantep'le özdeşleşmesinde tarihi seyir nasıl gelişmiş?
0: Tabii şimdi Gaziantep'in Kutlu'ya ilişkisini anlamak için biraz şehrin tarihine bakmak lazım. Tabii Nezi hocamız bizim ilçelerin değinirken isimlerini biraz bahsetti aslında. Gaziantep tarih boyunca önemli ticaret yollarının üzerinde bulunan bir şehir. Özellikle İpek yolu güzergahındaki konumu buradaki ticaretin farklı üretim ve el sanatlarının da gelişmesine zemin hazırlamış. Kutlu'da bu geleneksel üretim kültürünün en önemli parçalarından biri olmuş. Aslında Kutlu tarih boyunca sadece Gaziantep'te görülmüyor tabii. Halep'te, Hama'da, Humus gibi farklı merkezlerde de üretimle yapılmış. Ancak zaman içerisinde Gaziantep'te bu üretim geleneğinin devam etmesi ve burada kendi ustaları, kendi üretim yöntemleri ve kendi kullanım alanlarının olması ona çok güçlü bir kimlik kazandırmış. Kutlu'nun 1900 yılların başında üretime geçtiğini görüyoruz Gaziantep'te tarihi kaynaklara baktığımız zaman. Sonrasında da şehir kutlu dokumacılığının önemli bir el sanatı olarak varlığını sürdürüyor. Tabii burada Gaziantep'te başka özelliği de önemli. Şehirde sadece kutlu üreten bir yerde değil, aynı zamanda çok güçlü el sanatlarının olduğunu söyleyebiliyoruz. Bakır işlemeciliği, sedef, Yemeni, Antep işi gibi farklı geleneksel üretimler de var ve aslında Kutlu'da burada farklı geleneksel el sanatlarının içerisinde de yer almış. Yani bu disiplinler arası bir çalışma da olmuş. Örneğin biz baktığımız zaman Antep işi nakışlarının Kutlu kumaşlarının yapıldığını da görüyoruz biz günümüzde. Tabii bir de en önemlisi de Gaziantep'te coğrafi işaretle işaretlenmiş. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kutlu'nun şehrin geleneksel el sanatları arasında göstermiş ve coğrafi işaret almış durumda.
1: Aslında Sayın Tomaç, bunu da mutlaka sormak gerekiyor çünkü zaman içinde teknoloji değişince, zaman ilerleyince, ticaret yolları gelişince bazı üretim teknikleri gelişmiş. Kutlu hangi malzemelerle nasıl üretiliyor açıkladınız, tarih içinde hiç değişmemiş değil mi? Bugün hala ilk günkü gibi üretiliyor.
0: Şimdi şöyle, tarih içerisinde tabii ki de malzemenin, ham maddenin, teminin üzerinde bazı sıkıntılar oldukça sanatlar ve zanaatlar değişir ve dönüşürler. Aslında bunlar zanaatın ve sanatın doğasında vardır. Bu değişim ve dönüşümü yaşamazsa kaybolmaya meyilli hale gelir. Kutlu'da da biz bunu görüyoruz. İpek üretiminin azalmasıyla beraber floş denilen bazı maddelerin, bazı ipliklerin kullanıldığını görüyoruz. Ya da işte çift kat ipek kullanılırken atkıda artık tek katın kullanıldığı ya da farklı pamuk çeşitlerinin kullanıldığını görüyoruz. Ama genel anlamda yapım aşamaları tekniğe değişmemiş durumda. Yani o geleneksel tekniklerin hala uygulandığını görüyoruz biz. Tabii şimdi özellikle kutunun temelindeki çözgü ve atkı iplikleri dediğim gibi bunlar kayısı ağacından elde edilen doğal kitre zampla reçineyle güçlendiriliyor. Yapım aşamalarından bahsettim.

0: olursak eğer kutlumun çok teferruatlı bir yapım aşaması var. İplikler hazırlandıktan sonra boyama aşamasına geçiliyor. Kutlumun en karakteristik özelliği de boyasındaki renkli çizgiler. Burada ortaya çıkması için farklı renklerdeki çözgü iplikleri kullanılıyor. Daha sonrasında batik tekniğinden bahsettik, bağlama tekniğinden. Bu en önemli kutlu tekniklerinden biri. Boyama bittikten sonra iplikler dokumaya hazırlanıyor. Çözgü iplikleri düzenleniyor, sağlamlaştırılıyor ve tezgaha. Şimdi tezgaha geçeceksek de eskiden ahşap kamçılı çekme tezgahlar kullanılıyordu kutlu kumaşı dokumarken. Bugün daha gelişmiş armürlü ve rekarlı tezgahların kullanıldığını görüyoruz. Ama tezgahın değişmesi tabii işin ustalık tarafında ortadan kaldırmıyor. Çünkü
1: tabii.
0: Hangi renklerin nasıl bir araya getirileceği, çizgilerin nasıl oluşturulacağı ve özellikle bağlama batik tekniğindeki ipliklerin nerelerinin nasıl bağlanacağı ciddi bir deneyim gerektiriyor. Dokuma bittikten sonra da iş tamamlanmış olmuyor. Kumaş önce tavlama, sonra nişeleme, cendereleme ve mengeninden geçirme gibi son işlemlerden geçiriliyor. Bunların da aslında amacı düzgünlük, parlaklık ve istenen dokuya ulaşması için gerekli adımlar. Yani kutluya baktığımızda gördüğümüz o renkli parlak kumaşın arkasında iplik hazırlama, boyama, bağlama, dokuma gibi çok teferruat işlerin olduğunu ve bu tekniklerin hala günümüzde de uygulandığını görüyoruz.
1: Peki Sayın Tomaç, son olarak şunu da sormak gerekiyor. Kutluyu biz somut olmayan kültürel miras açısından neden önemli görüyoruz?
0: Şimdi aslında şöyle bakmamız gerekiyor. Kutlu somut olmayan kültürel miras açısından düşünüldüğünde sadece elimizdeki kumaştan söz edemeyiz bu durumda. Çünkü kumaşın kendisinde fiziksel, yani somut bir nesne. Asıl korunması gereken şey ise burada o kumaşı üretimi bilgisi, becerisi ve deneyimi. Ve bu bilginin de gerekecek kuşaklara aktarılması. Yani ustanın kutunu üretmesi için yalnızca tezgahın nasıl çalıştığını bilmesi yeterli değil. Hangi ipliğin kullanılacağını bilmesi gerekiyor. İpliğin nasıl hazırlanacağını, renklerin nasıl oluşturulacağını, çözgünün nasıl düzenleneceğini, dokumanın nasıl yapılacağını bilmesi gerekiyor. Bu bilgiler de çoğu zaman kitaplardan öğrenilmiyor. Yaparak ve deneyimlenerek usta çırak ilişkisiyle ediniliyor. Zaten kutun üretiminde farklı aşamalarda deneyimli ustaların görev aldığını da görüyoruz. Boyamada farklı, dokumada farklı. Kumaşın son işlemlerinin de ayrı ayrı deneyim gerektiren yanları var. Özellikle kutluyu korumak için tabii bu eski örneklerini, eski kumaşların üzerinde saklamak çok önemli ve değerli. Ama ustaların bilgisinin de kaybolmaması lazım. Yani ustaların yetişmesi ve üretimin devam etmesi gerekiyor ki bu açıdan değerlendirildiği zaman da somut olmayan kültürel miras değerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz biz kutlu kumaşını.
1: Sayın Tomaç, Nezih Kuley'in hocamızı ve sizi dinleyen dinleyicilerimiz bugün Gaziantep'e ilgi duydular ve öğle saatlerinde Gaziantep'teler diyelim ki. Kutlu kumaşını görmek için, en güzel örneklerini görmek için özellikle bir yere gitmeleri mi gerekiyor, yoksa Gaziantep'in her yerinde bu güzel örnekleri görebilirler mi?
0: Şimdi şöyle, Gaziantep'te aslında son yıllarda yapılan çok değerli projeler var. Özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki hakkını ödememiz gerekiyor. Çünkü hem geleneksel sanatlar alanında antik iş nakışı olsun, kutlu kumaşı olsun, yemeği neyse def katma olsun, hepsine ayrı ayrı çok önemler vermiş ve çeşitli projelerle bu geleneksel sanat ve zanaat unsurlarının bölgede canlanmasına da vesile olmuşlar. Çeşitli projeler geliştirmişler. Bugün siz Gaziantep'te gezdiğiniz zaman pek çok yerde özellikle kutma ile ilgili dükkanların olduğunu, ustaların çalıştığını ve çok çeşitli örneklerini de görebiliyorsunuz. Bugün kutma sadece geleneksel kıyafetlerde de görünmüyor. Fular, yelek, gömlek, kravat, çanta gibi giyim aksesuar ürünlerinde, perde, döşemelik ve çeşitli dekoratif ürünlerde de kullanılıyor. Böylece geleneksel kumaş günümüzde hayatına kendisine yeni alanlar bulmuş ve devam ediyor. Bugün Gaziantep'te çarşıya çıktığınız zaman merkezinde pek çok kutlu ustasının dükkanına girip oradan kutlu seçebilirsiniz, kendiniz aksesuar alabilirsiniz, direkt kumaşın kendisini edinebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bu açıdan gerçekten hem ustaların hem de yerel yönetimlerin çok büyük bir katkısı var. Tabii coğrafi işaret ilan edilmesinden de bahsetmiştim. Bu çok önemli, evet, bir şey. Çünkü coğrafi işaret dediğimiz şey aslında bu sanat Gaziantep'te yapılıyor. Ve Gaziantep'te sadece yapılması için de bu ürünlerin, bu malzemelerin Gaziantep'ten yapılması gerekiyor. Gaziantep'te ustaların yapılması gerekiyor demek. Yani tam bir el emeği, göz nuru olarak değerlendirmek gerekiyor. Hatta Gaziantep Belediyesi'nin de bir belgesel çalışması oldu geçti.

0: bilirsiniz 2025 yılında. ENM'ye Göz Nuri Kutlu belgeseli gösterimi yapıldı ve ustalara saygı programı düzenlendi. Bu alanda yapılacak en önemli şeylerden bir tanesi aslında görünür kılmak sanatı.
1: Çok güzel bilgilerdi. Çok teşekkürler Sayın Tomaç.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları dilerim.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizimleydi. Kültürel miraslardan Kutnu kumaşını anlattı bize. Kısa bir şarkı arası vereceğiz. Ardından sizinle olmaya devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, gündem hafta sonunun ilk bölümünde gazeteci Gül Gündüz vardı. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını aktardı. Ardından araştırmacı yazar Nezih Kuleyin'le tarihi eserlerin, şehirlerin ve semtlerin isimlerinin nereden geldiğini Gaziantep özelinde konuştuk. Ve programımızın sonunda Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bize Kutnu kumaşını anlattı. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca sizinleydik. Programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde yaptığı konuşmada 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri İran krizine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Giorgia Meloni'yi kutladı. Erdoğan, sosyal medyada Türkiye ve İtalya'nın güçlü ilişkilerine de değindi. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum dedi. İtalya'da yaklaşık 4 yıl önce düzenlenen erken genel seçimleri kazanan Giorgia Meloni, liderliğindeki sağ koalisyon 1413 günlük görev süresiyle 1946 yılından bu yana kurulan 68 hükümet arasında en uzun ömürlü yönetim unvanını elde etti. Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçiliklerinde görev değişikliği yapıldı. Kararlı Filipinler Büyükelçiliği görevine Kaan Esener, Finlandiya Büyükelçiliğine de Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancak Tutan da Bahreyn Büyükelçisi oldu. İki büyükelçinin ise merkeze alındığı atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması çerçevesinde hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis Mehmet Ali Topa'dan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bir tankerle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu adlı gemiyle ilgili kurtarma çalışmaları sürüyor. Geminin yeri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma gemisi TCG Akın tarafından tespit edildi. Kayıp 10 kişinin bulunması için çalışmalara devam ediliyor. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkındaki yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle orman yangınlarının önlenmesi ve müdahalesindeki kurallar yeniden belirlendi. Bu çerçevede yangınla mücadelede yapay zeka ile insansız hava araçları ve erken uyarı sistemleri daha etkin kullanılabilecek. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik insansız hava aracı saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının başkent Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi merkezine isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa'da düzenlenen saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Süper Lig'de bugün de 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konyaspor'u, saat 20'de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz

0: Denizli, Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş mektuplarında bugün Mısır'ın sıcak çöllerinden yükselen iki ayrı yüreğin feryadına, iki ayrı kaderin yankısına kulak vereceğiz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu, ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün okuyacağımız satırlar sadece uzak diyarlardan yazılmış hasret mektupları değil. Aynı zamanda insanın en yakını sandıklarından gördüğü vefasızlıkta nasıl sarsıldığının, esaret altında bile kalbin nasıl daha ağır yaralar alabildiğinin sessiz ama derin tanıklıklarıdır. 71. ve 72. mektuplarımız, tel örgülerle çevrili bir dünyada, bir yandan fiziki zorluklarla, bir yandan da ruhu yaralayan sessizliklerle mücadele eden iki askerimizin hikayesini anlatıyor. İlk mektubumuzda bir askerin sitemi var. Gözünü yollara dikmiş, halasından gelecek tek bir kelimeyi aylarca beklemiş. Ama ne bir selam alabilmiş, ne de varlığını hatırlatan en küçük bir işaret. Bu sessizlik onun yüreğinde sadece bir özlem değil, aynı zamanda derin bir kırgınlık, bir unutulmuşluk hissi ve vefasızlığın ağır gölgesini bırakmıştır. İkinci mektubumuzda ise hasret bu kez başka bir biçimde karşımıza çıkar. Bir asker, annesine ve kardeşlerine duyduğu özlemi kötü diye tarif edilen bir kamptan yazıya döker. Sadece ayrılığın değil, yokluğun, yoksunluğun ve çaresizliğin satır aralarına sızdığı bir özlem. Biri vefasızlıkla sınanır, diğeri yoklukla. Ama ikisi de aynı esaretin gölgesinde, aynı belirsizliğin içinde, kalplerinde aynı vatan özlemiyle hayatta kalmaya çalışır. Şimdi, önce beklediği haber gelmeyince, yüreğinde derin bir sızıya dönüşen o suskunluğun hikayesine gidiyoruz. Halasından bir selam alamamanın bıraktığı kırgınlığı, vefasızlığın izlerini ruhunda taşıyan Mehmet Lebib'in satırlarına kulak veriyoruz. Mehmet Lebib'ten vefasız halaya. Seydi Biçir kampında esir olan Mehmet Lebib için günler, halasından gelecek bir mektubun umuduyla geçiyordu. Ailesinden uzun zamandır mektup alamamış, bu durum onu büyük bir merak ve endişeye sürüklemişti. Annesinden aldığı mektuplardan halasının sağlığının iyi olduğunu biliyor, ancak onun kendisine neden mektup yazmadığını anlayamıyordu. Bu sessizlik onun kalbinde derin bir yara açmıştı. Mektubunda halasına olan sitemini ve özlemini dile getirdi. "Halacığım, tarih esaretinden beri şimdiye kadar sizden mektup alamadığımdan muyusiyet içindeyim," diye yazdı. Esaretin getirdiği tüm acılardan daha ağır olan bu sessizliğin sebebini bulamıyor,
kendisinin bir kusur olup olmadığını soruyordu. Büyükler küçüklerin kabahatlerini affederler. Eğer kusurum varsa affını istirham ederim. Ancak mektubun en dikkat çekici kısımlarından biri ise onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Halacığım, bu kadar da olsa vefasızlık olur mu? Bu sadece bir hüzün ifadesi değildi. Aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Bu yüzden mektubunu sitemle bitirdi. Elbaki iki ellerinizden öperek mektubunuza intizardayım, vefasız halacığım. Bu onun için bir yok oluş değildi, bir serzenişti. O halasından gelecek bir haberle ruhunun dirileceğine inanıyordu. İşte o ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu halacığım, tarihi esaretinden beri şimdiye kadar sizden mektup alamadığımdan muyusiyet içindeyim. Her postanın virudunda mektubunuzu alacak ümidiyle bekliyorum. Fakat maalesef bütün ümitlerim boşa çıktı. Adresinizi bilmediğim için şimdiye kadar size mektup gönderememiştim. En nihayet valideden adresinizi getirtmiştim ve bu mektubu yazmaya karar verdim. Beni düşündüren ve bunu yazmaya sebep olan bir düşüncedir ki, o da aramızda cereyan eden muhaberenin birdenbire kesilmesidir. Çok düşündüm ise de sebebini bulamadım ve anlayamadım. Büyükler küçüklerin kabahatlerini affederler. Eğer kusurum varsa affını istirham ederim. Velev ki iki satırlık olsa bile herhalde cevabını beklerim. Validenin mektuplarından sıhhatli olduğunuzu anlıyorum ve memnun oluyorum. Halacığım, bu kadar da olsa vefasızlık olur mu? Neyse, kavuştuğumuzda esbabını mufassalan anlarız. Hamdolsun sıhhatteyim. Cümlenizin de sıhhatli olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim. Adresim mektubun arkasındadır. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Baki iki ellerinizden öperek mektubunuza intizardayım, vefasız halacığım. Mehmet Lebip. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım. Isparta 2015. Bir yanda insanın en yakını sandıklarından gördüğü vefasızlığın yürekte açtığı derin yara, bir yandaysa esaretin bedeni tüketen acımasız şartları. Mısır'ın kavurucu sıcağı altında gökyüzü bile merhametini esirgemiş gibiyken, çölün kum fırtınaları barakaların arasından bir kamçı gibi geçerken, Arif Selame'nin titreyen ellerindeki kalem sadece mürekkep değil, özlem, korku, sabır ve umut da akıtıyordu kağıda. O, bulunduğu kampın kötülüğünü saklamıyordu satırlarında. Açlığı, yorgunluğu, geceleri uykuyu bölen iniltileri, gündüzleri nefesini daraltan sıcağı anlatıyordu. Ama bütün bu karanlığın içinde satırlarını asıl ağırlaştıran şey annesine duyduğu sonsuz hasretti. Arif Selame de biliyordu ki mektuplar sadece kağıt değildi. Onlar bir insanın hayata tutunduğu son ip, umutsuzlukta yüzen bir yürek için can simidiydi. Ve o bu can simidine sıkı sıkı tutunmak istiyordu.

Mısır, Celile'deki esir kampında Arif Selami için günler, annesinin olan hasretinin de bir mekanıydı. 2 yıldır esirdi ve bu süre zarfında annesinden ve kardeşlerinden gelecek haberlerin umuduyla yaşıyordu. Bu mektup, onun için sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda bir oğlun ailesine olan sevgisini, hasretini ve dualarını da taşıyordu. Mektubunda annesine olan hasretini dile getirdi. "Hasretle selam ederim" diye yazdı. Annesinden, kardeşlerinin ve akrabalarının durumlarını ayrı ayrı bildirmesini istiyordu. Bu onun için bir merak değil, aynı zamanda ailesine olan bağlılığının ve onlardan gelen bir haberle hayata tutunma umudunun da bir simgesiydi. Mektubun en can alıcı kısmı onun içinde bulunduğu durumu anlatmasıydı. "Ben İngilizlerin yanında Mısır-ül Cedid'de 3. kampta esirim. Bu kamp başıbozuk, kötü bir kamptır." Bu satırlar onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda esirliğin getirdiği acı gerçeğinde bir yansımasıydı. Ancak bu hüznün içinde bir umut da vardı. "Elhamdülillah sağlığım iyidir" diyerek ailesini endişelendirmemek için elinden geleni yapıyordu. Arif Selame mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. Şimdi de Arif Selami'nin orijinal mektubunu sizlerle paylaşıyorum sayın dinleyicilerimiz. "Kahire Mısır-ı Cedide mahallesinden Suriye Humusa efendim, annem. Fi 1 Eylül sene 1918. Hasretle selam ederim. Ricam, mektubumu alınca sizin ve kardeşlerimin hısım akrabanın durumlarını ayrı ayrı bildirmendir. Mektubumdan anlarsın ki ben İngilizlerin yanında Mısır-ül Cedid'de 3. kampta esirim. Bu kamp başıbozuk, kötü bir kamptır. Ama elhamdülillah sağlığım iyidir. Herkese hürmetlerimi sunarım. Daim olun. 2 senedir esirim. Alttaki adrese mektup yaz. Mısır Cedide Esir Mahallesi'nde 3 numaralı kamp, oğlun Arif Selame, numara 36875. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süeda Basım, Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler, savaş mektuplarının bu bölümünde insan kalbinin en savunmasız hallerine tanıklık ettik. Bir yanda vefasızlığın bıraktığı derin sızı, diğer yanda tel örgüler ardında geçen günlerin ruhta açtığı ağır yaralar. Mehmet Lebib'in "vefasız halacım" diyerek satırlarına döktüğü sitem, sadece bir kırgınlığın değil, umutla beslenen bir bekleyişin de hikayesiydi. Cevapsız kalan her mektup, onun yüreğinde yeni bir boşluk açarken, yine de kalemini elinden bırakmadı, çünkü yazmak, var olduğunu hatırlamanın tek yoluydu. Arif Selami'nin kötü bir kamptan yükselen sesi ise, esaretin yalnızca bedeni değil, onuru da sınayan çehresini bizlere gösterdi. Çölün yakıcı sıcağı, yoksunluk, hastalık ve belirsizlik. Tüm bu karanlığın içinde annesinin adını anarak ayakta kalmaya çalışan bir yürek vardı. Onun mektubu, çaresizliğin içinde saklı bir direnme biçimi, sessiz fakat dimdik duran bir sabır örneğiydi. Bu mektuplar sadece tellerin, nöbetçilerin ve çöl rüzgarlarının arasından gelen sesler değildir. Aynı zamanda umutla umutsuzluk arasında gidip gelen insan ruhunun aynasıdır. Her satırda hasret vardır, bekleyiş vardır, sitem vardır. Ama bütün bu ağırlığın içinde sönmeyen bir şey daha vardır. Vatan hasretiyle ayakta duran iman, zamana meydan okuyan sabır ve bir gün yeniden sevdiklerine kavuşacağına dair diri tutulan umut. Sayın dinleyicilerimiz, bizler bugün o satırların arasına sinmiş gözyaşlarını, titreyen elleri, cevabı beklenen mektupları duyduk. Ve bir kez daha gördük ki, savaş sadece cephede yaşanmaz. Savaş bazen kalbin en derin yerinde sessizce sürer.
Önümüzdeki

Hafta, savaş mektuplarının 73. ve 74. mektuplarında bu hüzünlü fakat onurlu yolculuğa bir kez daha kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kalbinizden umut, dilinizden dua eksik olmasın. Esen kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Name'den Name'ye programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hatasız kul olmaz diye bir atasözümüz var bilirsiniz. Konuşmamızda da çeşitli hatalarımız olabilir. Bu hataların bazıları doğuştan gelen engellerimiz dolayısıyla istem dışı olabilir. Örneğin burun eti yüzünden N seslerini söylerken sorun yaşayabiliriz. Ama bazı kusurlar da bilmemekten kaynaklanır. Ünlü harfleri yanlış söylüyorsak söyleyiş kusurumuz, ünsüz harfleri yanlış telaffuz ediyorsak boğumlama kusurumuz vardır. Söyleyiş kusuruna örnek olarak açık E sesiyle söylenmesi gereken bir kelimeyi kapalı E ile söylemeyi gösterebiliriz. Asker yerine asker demek anlamı değiştirmez. Ancak söyleyiş kusuru sayılır. Aynı şekilde kapalı E ile söylenmesi gereken gece yerine gece demek de söyleyiş kusurudur. Bir başka söyleyiş kusuru, ünlü bir harfin yerine başka bir ünlü harf söylemektir. Örneğin Azerbaycan denilmesi gerekirken Azerbaycan veya Azerbaycan demek söyleyiş kusuru örneğidir. A seslerimizin kapalı, açık ve ince olanlarını birbirine karıştırmak da ayrı bir kusur sayılır. Lastik yerine lastik, kağıt yerine kağıt demek gibi. Mani, memur, nuri, rüya gibi kelimelerde A, E, İ, U ve Ü sesleri uzatılarak söylenir. İran yerine İran demek bir söyleyiş kusurudur. Ünsüzlerin söylenişindeki boğumlama kusurları, ses atlamak, gevşeklik, R sesinde hığlama, ıslıklama, ses değiştirme, ses ekleme gibi hususlardır. Hızlı hızlı konuşanlarda ses atlama örnekleri çok sık görülür. Hanımefendi kendisi geldi, gaz saralımış, karşılaşmayı izlerken nasılsınız dediğimde kalk oradan dedi, çenemi kilitledim cümlesinde 6 kelimede ses atlaması vardır. Hanımefendi yerine hanımefendi, kendisi yerine kendisi, Galatasaray yerine Gazsaray, karşılaşma yerine karşılaşma, oradan yerine oradan, kilitledim yerine kilitledim demek boğumlama kusurlarına örnektir. Bu durumun önüne nasıl geçeriz? Kelimeleri yavaş yavaş söyleme çalışması yapar, seslerini hazmete hazmete beynimize yerleştiririz. Daha sonra tek tek söyleyerek kelimenin telaffuzunu doğru yapmaya çalışırız. Birinin başka birine gevşek gevşek konuşma dediğini duymuş olabilirsiniz. Bu söz iki anlam ifade eder. İlki, boş konuşan, nerede nasıl konuşacağını bilmeyen kişilere karşı hakaret olmayan ancak küçümseme bildiren sözdür. Diksiyon anlamında gevşeklikse çene ve dudakların ataletinden yani tembelleşmesinden kaynaklanan söyleme biçimidir. E sesinin A gibi söylenmesi gevşeklik nedeniyledir. Bu gevşeklikle ağız ve çene biraz daha açılır. Belediye otobüsündeydim, arkamda oturan genç kız telefonla konuşuyor, kulak verdim. Ben yerine ban, enerji yerine enerji diyor. Bu tamamen çene ve dudak tembelliğinden kaynaklanır. Bu sorunun yani boğumlama kusurunun çözümü için harika bir çalışmamız var. Kalem çalışması. Bir kurşun kalemi dişlerinizin arasında 2 dakika kadar sıkıca tutarak 100 kelime söyleyin. Kalemi çıkardıktan sonra çene ve dudak tembelliğinizin kalmadığını göreceksiniz. Bazı kişilerde de hığlama dediğimiz R sesini

0: yumuşak G gibi söyleme sıkıntısı vardır. Arkadaş yerine arkadaş diyebilirler. R ünsüzünü en doğru şekilde çıkarmak için dilimizin ucunu damağa kadar kaldırmak gerekir. Defalarca tır diyerek R sesini çıkarmaya çalışalım. Yine defalarca R sesine basarak tır geçiyor diyebiliriz. Bazıları S sesini söylerken de ıslık sesiyle söyler. Bu durumun çözümü için S sesini abartmadan çıkarmak gerekir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için memleket.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde yaptığı konuşmada 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri İran krizine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı diplomasi girişimlerinin süreceğinin altını çizdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu bazı mahkemelerle infaz hakimliklerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan belediye başkanı yardımcısı Mithat Özdemir, yurt dışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan belediye başkanı yardımcısı Amine Cansu Çelik'in emniyetteki birimlerindeki işlemlerine ise devam ediliyor. Sosyal medya platformlarında yayın yapan Oya

Ali Arslan, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından tutuklandı. Oya Lale Arslan hakkında sosyal medya platformlarında yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle iki ayrı suçtan soruşturma açılmıştı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada saldırganın babasının tutukluluk halinin devamına, annesinin ise tahliyesine karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 4 Aralık Cuma gününe ertelendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Kaybolan 16 kişiyi arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 7 gemi ve 6 hava aracıyla çalışmalara destek verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirterek o bölgede hareketlilik olursa Kazma Dağı'na vurabiliriz dedi. Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri için önemsiz bir mesele olduğu iddiasında da bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Hürmüz'deki saldırılar durana kadar Tahran'la görüşmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları artırdı. Ülkenin güneyine düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 12 bini aşkın kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin de yerinden edildiği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, hoş geldiniz. Başkent Ankara'da saatler 16.05'i gösteriyor. Melih Demirezer ile çalışıyoruz teknik masada. Zeynep Yıldırım programımızın yapım sorumlusu ve yanı başımızda Profesör Doktor Mahir Nakip, araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü. Bugün yine biz Irak'tan yakın Türkmen elini hep beraber ziyaret edeceğiz ama bambaşka bir açıdan yaklaşacağız. Dinleyenlerimiz çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Bizi arayabilirsiniz, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz veya öneride bulunabilirsiniz. Neticede biz canlı yayındayız Irak'tan yakın Türkmen eli programında. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle Mahir hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz saygıdeğer hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bugün sevgili Orhan Yaşar izinli olduğu için bir abla olarak benim üstlenmem gerekti yayını. Dolayısıyla ben de dilim döndüğünce hocam sizin o engin bilgilerinize yaklaşmaya çalışacağım. Çünkü siz gerçekten bizim için çok kıymetlisiniz ve öylesi güzel şeyler paylaşıyorsunuz ki bugüne kadar bazılarını ilk kez duyuyoruz sizden. Örneğin geçen hafta siz uzun havalardan bahsetmişsiniz, Hoyrat'tan bahsettiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, uzun hava deyince hani sizin aklınıza ne gelir bilmiyorum ama böyle bir ritme bağlı olmadan ve serbest tarzda söylenen aşkı, hasreti, gurbeti, ölümü, acıyı işleyen ve sözlerden kopan ezgiler olarak çağrıştırıyor bana. İşte Hoyrat uzun hava türlerinden biriydi. Geçen hafta siz bu konuya bir giriş yapmıştınız hocam ve bu hafta da istiyoruz ki acaba Hoyratlardan sonra uzun hava diyene başlığa, o çatıya döndüğümüzde uzun havanın farklı branşları ya da dalları var mıdır Hoyrat gibi?
2: Tabii var. Zaten oldukça farklı bir Hoyratlar farklı bir yeri işgal eder. Kerkük'te olsun, Erbil'de olsun, Tuz Hurmatı'da olsun başta Hoyratlar gelir.
1: Güneydoğu Anadolu'da da geçerli mi Hoyratlar
2: tabii,
1: hocam?
2: Tabii, tabii. Urfa'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da Hoyratlar yine var. Aynı bu bölgelerde de var.
1: Evet.
2: Daha kuzey taraflara geçtiğimizde bu kelime kayboluyor. Ve Hoyratlar aynı zamanda Bağdat'a da etkisini göstermiş.
1: Evet.
2: Dolayısıyla merkezin Kerkük olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet.
2: Ama Hoyratların dışında yine uzun hava kategorisine girebilecek şeylerimiz de var. Havalarımız da var. Bunların başında da tabii Kerem havası var. Divan, Kerkük divanı var. Karabağ havası var. Mesela ninniler var, ağıtlar var. Ağıtları Kerkük'te sazlamak denir. Saz kelimesinden muhtemelen türetilmiştir. Ağıtlar daha çok işte yaslarda, hüzünlü günlerde, mezarlıklarda, bayram öncesi, bir gün önce, Arife günde mezarlıklara gidilir. Orada yaralı anneler, yaralı kadınlar orada şeylerini, sazlamaklarını yere getirirler. Genelde sazlayan dedikleri kadın, tabii sazlamak daha çok kadınlar arasında olan bir gelenek.

0: İşte kadın taziyesi evde kurulur, erkek taziyeleri camide kurulur. Kadınların olduğu salonun ortasında bir sandalye veya bir sehpa veya tabure gibi bir şey konur. Kadın onun üstünde oturur. Ve yine hoyratlardan oluşan, manilerden oluşan çok yanık bir sesle işte milleti üzmeye çalışır. Yani bir keder havası estirmeye
1: Aslında
0: çalışır.
1: zaten üzgün olan insanların biraz daha
0: Ninniler
1: belki
0: de bu kategoriye girebilir.
1: öyle mi? Onlar da
0: Evet.
1: uzun hava
0: Yani
1: mıdır
0: o da
1: ninniler
0: yani tabii
1: hocam?
0: çünkü ritmik değildir. Ritmik olmayınca uzun havalara giriyor.
1: Peki şimdi ben uzun hava dediğimde benim aklıma siz bunu özellikle hani dinleyicilerimiz için evet biz Kerkük işte Irak'tan yakın Türkmeneli programı olduğu için Kerkük ağırlıklı anlattık ya da Bağdat ağırlıklı anlatacağız ama biz hani uzun hava deyince benim aklıma işte Bozlak da bir uzun hava
0: Tabii,
1: diyorum ama
0: tabii.
1: siz daha çok o yöreye ait olanları söylüyorsunuz
0: Tabii
1: değil mi
0: gayet
1: hocam?
0: tabii. Tabii bu sınıflandırma sadece Kerkük ve Irak'ta yaşayan Türkmenlerin coğrafyası için. Hatta geçmiş programlarımızda da temas ettik. Mesela hoyratların Telafer'de çok meşhur olduğunu göremiyoruz. Söz yani edebi olarak var, tür olarak var. Hoyrat yazma geleneği var. Ama hoyrat çağırma geleneği yoktur. Orada daha çok Anadolu'nun devamı niteliğinde yine uzun havalar var ama hoyrat değildir o havalar.
1: Evet, yani sevgili dinleyenlerimize özellikle söyledim ki yani bilsinler sırf orayı o yöreye özgü olan uzun havadan bahsediyoruz. Peki Kerkük'ün dışında diğer Türkmen şehirlerinde de hocam bu havalar var mı? Mesela Erbil'de eski bir Türkmen yerleşim şehri ve Erbil'e özgü uzun hava var mı?
0: Tabii Kerkük hoyratlarıyla meşhur olmakla beraber ama Türkmenlerin veya Türklerin yerleşme şehri olarak Erbil daha eskidir Kerkük'te. Üstelik de Türkler orada beylikler de kurmuşlar. Yani işte Zengiler, Nureddin Zengi, İmadettin Zengi, arkasından Muzaffereddin Gökbörü. Bunlar hepsi eserleri de hala günümüze kadar Erbil'de gelmiş. Dolayısıyla Erbil'de çok eskiye dayanan, köklü, kadim bir Türk kültürü var. Bunların içerisinde de müzik de yer alıyor. Erbil'e has, tabii Erbil Kerkük'ün etkisinde kalmış diyebiliriz. Çünkü Kerkük'te daha ağır basıyor demek bu iş. Fakat Erbil'de Kerem havası diye bir Kerem havası var. Anadolu'da da yaygın olan bir hava türüdür. Erbil'e hastır. Erbil'in kimliğiyle bütünleşmiş. Ve Erbil'in en eski sanatçıları bile kendilerini bu Kerem havasıyla tanıtırlardı. Kerem havası da doğrusu Anadolu'da çok yaygındır. Aşık Kerem'in sözlerinden daha çok oluşur. İşte Kerem Aslı hikayelerinin bir devamı niteliğindedir. Çok türkülerimiz var Anadolu'da bu Kerem havası ile ilgili. Aşıklarımız Kerem havası okur. Azerbaycan'da da var. Özellikle Güney Azerbaycan'da Kerem havası çok yaygındır. Erbil'deki Kerem havasının özelliği şudur. Sözleri Aşık Kerem'in sözlerindendir. Fakat kafiye çok fazla kafiyeye riayet edilmez. Fazlalıklar var, hece
1: Serbest
0: fazlalıklar.
1: vezirle mi yazılıyor
0: Evet,
1: herhalde?
0: yani biraz ritim olmadığı için söyleyen müzisyen veya sanatçı içinden geldiği gibi okur onları. Mesela izin verirseniz kısaca Erbil'de okunanların
1: Çok iyi olur
0: şeyini
1: hocam.
0: vereceğim. Neyler avçıların töresi, vurmuş koltuğundan sızlar yarası, nece bin Lokman gibi cerrahlar gördüm, olmadı bu içerimdeki olan ciğerin yarası diyor.
1: Ama yine B
0: Var,
1: A.
0: evet, ona var. Mesela mor miçekler gözüne kondu, dikkat kuzulu ceyran yadavçı geldi. Karalar girmişem, yastadı başım, kudretten çekilmiş kalemdi kaşım. Benim ne anam ölüp, ne babam, ne kavum kardeşim. Bakın burada hece fazla oldu. Kadir Mevlam alıp benim yoldaşım diyor.
1: Evet,
0: Yani
1: anlıyorum. Bu daha farklı.
0: kafiye var fakat hece sayısı birbirinden farklı
1: Farklı.
0: gösterebiliyor. Kerkük'te zaten Kerem denilince akla sadece Erbil'deki olan Kerem havası gelir. Erbiller özellikle Hacı Cemil Kapkapçı diye bir rahmetli vardı. O çok güzel okurdu. Ondan sonra Yunus Tütüncü okuyor. Mehmet Ahmet Erbilli okuyor. Bu arkadaşların hepsi okumuş oldukları Kerem havası orijinal havalardır. Biraz daha Hüseyin'i makamını andırır makam olarak. Ondan sonra yani zaten geçmiş programlarımızda da söyledik. Irak

0: Türklerinin havalarının önemli bir kısmı Beyatiye, Uşak, Muhayyer, yani bu aileye mensup, yani Uşak ailesine mensup havalardır. Evet. Evet, Kerem hakkında bunları söyleyebiliriz.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım hocam. Açıkçası ben de merak ettim nasıl bir ezgi olduğunu. İsmail Erbilli'den bir Erbil Kerem havasının bir bölümünü dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edelim.
0: Tabii.
1: Haydi
0: Olur,
1: öyle
0: hayır.
1: Olsun.

0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğimiz İsmail Erbil'in sesinden Erbil Kerem havasıydı. Ama biz hocamızla uzun havalardan, hoyratlardan da bahsettik. Şimdi hoyrat dediğimiz evet gerçekten müziğin kalbi olduğunu söylemek mümkün. Hoyrat geleneğinin ve açıkçası edebi sanatların da kullanıldığı bir alan hoyratlar. Aslında dil özellikleri de eski Türkçe'yle de benzerlik gösteriyor hocam ve Azerbaycan Türkçesi tonlarıyla da benzerlik gösteren özgün bir dil yapısı olduğunu söylemek mümkün değil mi?
1: Tabii neticede bugünkü Türkmenistan, İran, Irak, Türkiye, Balkanlar, Suriye'deki olan yaşayan olan Türklerin hepsi Oğuz boyudur. Oğuz boyları hepsinin kullanmış oldukları Türkçe aşağı yukarı birbirine çok yakın. Biraz Türkmenistan'da farkları gösterebiliyor. Geri kalanı hep lehçe farklarıdır. Onun için Irak Türklerinin kullanmış oldukları lehçelere bakarsanız, mesela Tuz Hurmatı'da seni ati diyor, senin atın yani. Kerkük'te seni atu oluyor. Yani bakın eklerde bir farklılıklar var. Bunların içerisinde Kıpçak Türkçesinin etkisi var, işte Karluk Çağatay Türkçesinin etkisi var. Farklı farklı zamanların bırakmış olduğu izler var. Bunları da tabii hoyratlara da yansıdığını, türkülere yansıdığını da pekala görebilirsiniz. Bu mümkündür. Ama çeşni olarak Irak Türklerinin özellikle Kerkük'teki okunan eserler, ister türkülerde olsun, ister uzun havalarda olsun, kendilerine has bir lokal veya bir mahalli çeşni var. Onu kabul etmek lazım. Peki bu çeşni nasıl yoğrulmuş? Bana kalırsa bir taraftan Horasan, Azerbaycan o taraflardan beslenmiş. Diğer taraftan da Anadolu'dan, işte Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan vesaire bunlardan farklı değil. O bakımdan bu edebiyatta da böyledir. Mesela Fuzuli'nin şiirlerine bakın. İsterseniz Türkiye Türkçesiyle okuyabilirsiniz ya da isterseniz Azerbaycan Türkçesiyle okuyabilirsiniz. Aynı şiirleri Azerbaycanlılar okuduğu zaman diyorsunuz bu Azeri Türkçesi. Halbuki mahalli lehçe o şey. Kerkük'te de öyledir. Kerkük'te de Fuzuli'nin şiirleri özellikle makam havalarında okunduğu zaman o şekliyle kendini gösterebilir. O bakımdan yani işte şeylere, dil farklılıklarına, çeşni farklılıklarına çok üzerinde durmamak gerekiyor. Bu yöresel etkilerdir. Unutmayalım ki Irak'ta Türkmenler bir asırdan beridir Araplarla ve diğer halklarla iç içe yaşıyorlar. İster istemez dilleri, eğitimleri onlardan
0: Çok
1: da
0: kültürlü bir yapı
1: etkilenebilerek.
0: değil mi hocam?
1: Ve tabii dilde de lehçelerde de bozulmalar meydana geliyor haliyle. Terminoloji bugün Azerbaycan'da mesela çok ciddi bir Rus kelimesinin istilası var. Bizde de Arap kelimelerinin istilası var Türkmenlerde de.
0: Tabii ki.
1: Öyle diyebiliriz yani.
0: O zaman yani uzun havalar içerisinde de bir benzerlik olduğunu söylememiz
1: Kesinlikle
0: olası değil mi
1: doğrudur.
0: hocam?
1: Evet.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, o halde biz Ahmet Tuzun'un yorumundan bir de Kerkük Karabağ havası dinleyelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz Kerkük Karabağ havasını dinledik Ahmet Tuzlu yorumuyla. Aslında buraya gelmişken Karabağ hakkında da biraz konuşmak gerekiyor değil mi hocam?
1: Tabii icap eder Yasemin Hanım. Şimdi Karabağ bir kere kelimesi çok ilgimizi çekiyor. Değil mi? Yani bu Azerbaycan'daki Karabağ'la bir alakası var mı diye
0: Var mı?
1: sorabilirsiniz. Tabii olmaz olur. Yani şöyle var. Bir kere bölgesel bir adlandırmadır. Karabağ zaten dünyanın başka bir yerinde yok. Irak coğrafyasında Karabağ diye bir bölgede yok. Dolayısıyla bu muhtemelen melodik yapı olarak bize Azerbaycan havası şeyinden gelmiş. Nitekim bizim hoyratlarımızın büyük bir kısmı Beyati Uşak olmasına rağmen ama bu segahtır makamı. Azeriler de segah makamını harikulade güzel kullanırlar.
0: İşte bu.
1: Evet, dolayısıyla muhtemelen bu bize Azerbaycan'dan gelen melodilerdir. Ama bu Karabağ havası bu şekliyle okunuşu Azerbaycan'da var mı? Yoktur. Peki Azerbaycan'da ne var? Karabağ şikestesi var. Karabağ şikestesi başlı başına bir destan gibi bir eserdir. Onu işte Han Şişeniski okumuş, birçok sanatçı okumuş. O bakımdan Azerbaycan müziğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Karabağ şikestesi. Karabağ şikestesinin de çok enteresan bazı özellikleri var. Bu ister istemez bu Karabağ havasında da onu hissedebiliyoruz. Bir kere ritmik kısım var, saz kısmı var. Pardon, ritmik kısım sazlıdır. Fakat sözel kısmı ise serbesttir.
0: Serbest.
1: Ha. Öyle olunca bu Azerbaycan'daki olan Karabağ şikestesinin kimliği daha güzel ortaya çıkabiliyor. Bir de o orkestra eşliğinde çalınıyor. Tabii çok daha zengin bir havası var. Kerkük'te ise öyle değil. Yani dinlediğimiz kadarıyla az önce de işte Ahmet Tuzlu kardeşimiz okudu. Sözler bir kere değişik olabiliyor. Burada da dikkat ettiyseniz hece sayısı artabiliyor, kafiye bozuk olabiliyor, farklı bir sözler seçilebiliyor. Ama segah makamının bu kadar Azeri çeşnili söylenmesinin çok önemli bir delili var. Bunun haricinde yani peki Irak Türkleri arasında Azerbaycan'ı çağrıştıran Karabağ havası var da Azerbaycan'da acaba
0: Kerkük'ü
1: bir şey var
0: çağrıştıran var
1: mı?
0: mı?
1: Tabii yani bu
0: Olmaz
1: da
0: mı?
1: güzel,
0: Vardır
1: evet
0: kesin.
1: vardır. Nevap Karabağ diye bir müzikolog. 1913 yılında bir kitap yazıyor. O kitabında şubelerden bahsediyor, makamlardan bahsediyor, şubelerden bahsediyor. Ve o şubelerin bir tanesini de yine segah makamı içerisinde Kerkük'ü diye bir şey geçiyor. Bir kısım geçiyor, isim geçiyor. Melodisi yok. Azerbaycan'da ne kadar araştırdıysak, hayır. Yani bu isim hiç bize yabancı ama diyoruz ki,
0: Kerkük.
1: evet Kerkük'ü. Kitaplarda var işte Nevap Karabağ'ın kitabında var diyoruz. Onlar bile bilmiyorlar çünkü o eski Türkçe yazılmış. O tabii ben 90'lı yıllarda bunların araştırmasını yaptım. Çok heyecanla Azerbaycanlılar bunu kabul ettiler. Araştıralım edelim dediler. Fakat malum müzik tarihi biraz şanssız bir alandır. Çünkü melodiler uçuşup gidiyor. Yani kaydetmek eskisinde bu kadar kolay değil. Ama kitaplardaki olan şekliyle evet böyle bir şube var. Dolayısıyla muhtemelen bu bizim Karabağ havası, Kerkük'te okunan Karabağ havası muhtemelen o Kerkük'ü havasıyla bir benzerlik arz eder. Çünkü dediğim gibi onu da Azerbaycanlılar segah makamından çıkarıyorlar. O bakımdan Karabağ havası orijinal bir köprüdür Irak Türkleri ile Azerbaycan arasında. Şunu da tabii söylemek lazım. Azerbaycan dediğimiz kültür Azerbaycan'ı bugün sadece Kuzey Azerbaycan'ın yani Bakü'den, Karabağ'dan ibaret
0: İbaret
1: değil.
0: değil.
1: Ta Tebriz'e, Meraga'ya, Urumiye'ye kadar inen bir coğrafyadan bahsediyoruz. Osmanlılar zamanında da her ne kadar Safavi Devleti ile Osmanlılar arasında savaşlar olduysa da ama Osmanlı yönetimi her zaman Tebriz'den insanların Kerkük'ü gelip ticaret yapmalarına ya da Kerkük'ten oraya gidip ticaret yapmalarına, alışveriş yapmalarına engel olmadılar. Bilakis oradaki olan sosyal ve kültürel alışveriş her zaman var oldu ve devam etti.
0: Şimdi Mahir Hocam peki yeri gelmişken şunu da sorayım. Yani Kerkük uzun havalarıyla Anadolu uzun havaları arasında bir benzerlik var mı?
1: Tabii. çok var. Biz onları hiç temas etmek bile istemiyoruz. Yani işte dediğim gibi özellikle Elazığ, Urfa, Diyarbakır'la çok ciddi benzerlikler var. Orada da benzerlikler çelişkilidir. Şöyle çelişkilidir. Bazı tamamen tıpatıp benzerlikler var. Nedir bu benzerlikler? Mesela muhalif hoyrat. Muhalif hoyratı Kerkük'te de var, Urfa'da da var, Elazığ'da da
0: neden
1: var.
0: Neden muhalif ismini almış?
1: Ha, o da güzel bir soru. Hüzzam makamına ters düştüğü için.
0: Ha.
1: Evet. Evet. Zaten Hüzzam makamının melodilerini içerir. Hüzzam da Segah'a benzer bir makamdır.
0: Evet.
1: Fakat sadece Türklere, Anadolu'ya mahsus bir makamdır. Yani Segah makamı İran'da da var, Azerbaycan'da var, Irak Araplar arasında var. Ama Hüzzam makamı öyle değil, sadece Türkler arasında var. Dolayısıyla bu muhalif oldu. Hatta şeyin Yılmaz Öztunan'ın kitabında muhalif sadece geçmez, muhalifi Irak diye geçiyor.
0: Ha.
1: Bu muhtemelen Irak Türklerinden kaynaklı olan bir şeydir. Yoksa Bağdat'ta muhalifi Irak diye bir makam yoktur ya da bir melodi yoktur. Bu yönüyle buna benzer özel, mesela Beşiri Hoyrat yine bizde de var, Irak Türklerinde de var, Urfa'da da var, Elazığ'da da var. Ama bunun haricinde diğer hoyratların isimleri bölgeden bölgeye isim benzerliği var, melodi farkları var. Kimi yerde melodi benzerliği var ama isim farklılığı.
0: Evet.
1: Yani böyle bir paradoks var o şeyde. Bu da tabii çok doğal bir şeydir. Çünkü halk çok fazla kaydedici bir tarafları yok. Yani nota bilmez, işte şey bilmez. En fazla bilse okuduğu hoyratın makamından haberdar olabilir. İşte bu hoyratla şu türkü daha iyi gider. Çünkü ikisi aynı makamda oldukları için. Birbirinin devamı niteliğinde.
0: Evet.
1: O yönüyle yani bu benzerlikler dediğim gibi var, mutlaka var. Ama o benzerlikler arasında da ihtilaflar epeyce kendini gösterebilir.
0: Çok doğal. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Bağdat halk müziği aslında çok kültürlü bir yapının yansıması. Ve işte Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Yahudi hatta. Peki Kerkük için, Kerkük acaba, Kerkük uzun havaları Bağdat halk müziğinden etkilenmiş midir?
1: Hem etkilenmiştir hem etkilemiştir. Etkilenme şöyle. Mesela bizim halk müziğimizde gazel formu daha çok klasik Türk müziğinin kategorisinde telakki edilir. Ve daha çok İstanbul'da okunur. Hatta diğer mesela Malatya'da, Urfa'da vesaire gibi yerlerde yani bir gazel okunduğu zaman hep İstanbul'a nispeten okunur. Yani işte Hafız Burhan, Saadettin Kaynak vesaire bunlardan plaklardan. Bu makam havaları Bağdat'ta da var.
0: Evet.
1: Onlar buna makam havaları diyorlar.
0: Makam havaları.
1: Dolayısıyla bizdeki Irak Türkmenlerindeki olan makam havaları Anadolu'dan etkilendiği kadar, yani İstanbul gazel havasından etkilendiği kadar Bağdat'taki makamlardan da etkilenmiştir. Hatta bazı makamlar var, şeylerde yok, Türkiye'de yok. Mesela Avşar makamı var.
0: Bağdat'ta mı?
1: Tabii tabii. Evet. Avşar makamı halbuki Avşarlar bir Oğuz boyudur.
0: Mesela onun için de hani biz makam tanımlarken de bir karar perdesi var deriz ya.
1: Var.
0: Onun için de öyle bir şey
1: tabii,
0: var.
1: Tabii tabii var. Evet. Hepsi var. Yani karar var, yeden var, dik sesleri var. Hepsini, seyrini çıkarmak mümkündür. Arkasından okunacak olan eserler bellidir. Ama sizin başta da söylediğiniz gibi Bağdat'ın kendine has bir lokal müziği var.
0: Evet.
1: Bunu Arap müziği içerisinde görmek de doğru değildir.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Neden? Çünkü Abbasiler zamanında esas müzik Bağdat'a taşınmış. Oraya taşınan müzik Farsların

0: Hani devleti daha eski şey, o mesela Kisra'nın sarayında müzik icra edilmiş. O tarihlerde hem Araplar hem Türkler göçebe hayatta. O yönüyle Fars müziğinin köklülüğü bu coğrafyada kayıtlıdır. Bunu idrak etmek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi Bağdat'ta ta İslami zamandan itibaren hep Hristiyanlar da
1: Tabii.
0: olmuş ve Yahudiler de
1: Yahudi
0: olmuş.
1: kültürü de var.
0: Evet. Yahudiler Bağdat'ta çok ciddi makam okuyucularıdırlar. Yani mesela tabii Selime Murat yakın tarihte ölmüş bir kadın ve çok da güzel Türkçe bilen bir kadındır. Osmanlı zamanında da yaşamış. Kraliyet zamanında da yaşamış. O bir Yahudidir. Ve çok da güzel Bağdat türkülerini ve Bağdat makamlarını okumuş. O bakımdan çok köklü bir kültür var orada.
1: Süryani kültürü de yine değil mi?
0: Süryani kültürü
1: Yahudi
0: Bağdat'ta da
1: kültürü
0: var.
1: var.
0: Evet. Ama onların müzik etkisi ve yoğunlukları daha çok Musul'dadır. Çünkü Süryaniler daha çok Musul ve Mardin

0: O yönüyle buna benzer benzerlikler var. Tabii Osmanlı zamanında da, yani Osmanlı değil, Türk dönemini de anlamak lazım. Bir kere Selçuklar 1055'te Bağdat'a girmişler. Arkalarından Moğollar girmişler. Moğollar Irak'ta Türkleşerek İlhanlı Devleti'ni, Celair Devleti'ni kurmuşlar ve Bağdat'a hakim olmuşlar. Akkoyunlular, Karakoyunlular yine Bağdat'a hakim olmuşlar. Safaviler Bağdat'a hakim olmuşlar Kanuni'ye kadar. Kanuni'den sonra Osmanlı etkisini görebiliyoruz. Şimdi her etki demek kültürel değişim demektir.
1: Mutlaka. Herkes
0: Evet.
1: izini bırakıyor, değil mi?
0: Bırakıyor.
1: Her gelen.
0: Şimdi bir şehir düşünün. Bağdat bugün mesela Irak'ın başkentidir. Ve Türk kültürünün orada izleri var. Ama unutmayalım ki bir zamanlar Fuzuli burada yaşamış.
1: Tabii.
0: Bağdat'ta yaşamıştır. Bir şehir düşünün, Fuzuli gibi bir adam yetişiyorsa orada Fuzuli'nin kullandığı dilde bir edebiyat çevresi var demektir.
1: Farsça.
0: Yani Farsça var, Türkçe var, Arapça var.
1: Arapça
0: Zaten
1: var.
0: üç dilde yazmış. Ama tabii ki Türkçe yazdıkları bir numaradır. Farsçadaki de iyidir. Yani Fars edebiyatı içerisinde Fuzuli'nin adı geçer. Ama Arap edebiyatı içerisinde, özellikle şiiri konusunda, Fuzuli'nin pek adı geçmez. Her ne kadar adı Fuzuli Bağdadi olarak geçiyorsa da,
1: Bağdat'ta
0: çünkü
1: Fuzuli.
0: Araplar biliyorsunuz şiirde çok ileri derecededirler.
1: Evet.
0: Ama Fuzuli'nin de şiirleri var. Bunu niye anlatıyorum? Etki yönünden anlatıyorum. Şimdi dolayısıyla Türkmenler bu gazel havalarını ya da makam havalarını Bağdat'tan aldıklarını söyledik. Ama buna mukabil Bağdat'ta icra edilen özellikle uzun havalar. Mesela diyelim ki Ömergeli havası. Bunu kabul ederler. Divan havası. Biraz sonra üzerinden bahsedeceğiz. Divan'da mesela Divan Kerkük diyorlar. Kerkük Divanı. Ya da Divan Urfa diyorlar. Urfa Divanı. İkisi de zaten birbirine çok yakındır. Biraz sonra bahsedeceğiz. Dolayısıyla Araplar da almış oldukları makamlardan kaynaklarını söyleyebiliyorlar. İran'da icra edilen makamların hepsi orada da icra ediliyor. Ancak Türk müziğinin sazlarını orada göremiyoruz. Yani tamburu göremiyoruz mesela. İstanbul kemençesini göremiyoruz. Azerbaycan'ın, İran'ın çalmış olduğu tarı göremiyoruz.
1: Udu göremiyoruz dediniz.
0: Yok, ut var, keman var, kanun var. Bu üç saz Bağdat müziğinde de var.
1: Udu daha
0: Tambur
1: çok
0: yok.
1: tekkelerde mi demiştiniz siz?
0: Yok, şey, bağlamayı diyoruz.
1: Ha,
0: Bağlama
1: bağlama için.
0: tekkelerde.
1: Ha,
0: Evet.
1: bağlama
0: Bağdat'ta
1: tekkelerde.
0: bağlama yoktur mesela.
1: Tamam.
0: Evet. Bağlama daha çok hakiki bir halk müziği ürünüdür. Yalnız halk müziği denilince de çok dikkat etmek lazım. Halk müziği şehirde de var, köyde de var, kasabada da var. O bakımdan halk müziğini sadece köylülere mal etmek de doğru bir şey değildi. Yani Kerkük'te icra edilen müzik bir halk müziğidir. Ama sanat değeri olan bir halk müziğidir.
1: Biz hani bizim için klasik Türk müziği diyoruz işte, sonra halk müziği diyoruz. Bunlar evet, onların da bir kardeşliği var ama ayırdığımız noktalar çok fazla. Orada da sanat müziği ve sınıfında bir müzik var mı hocam?
0: Tabii
1: Onu
0: besteler var.
1: onlar için ne?
0: Tabii
1: Onların ismi ne?
0: onları tabii türkü beste türküler var.
1: Beste
0: Evet,
1: türkü
0: bestelenmiş
1: onlar.
0: türküler tabii.
1: Ha, tamam.
0: Türkü bir formdur. Bir halk müziği ya da sanat müziği ismi değildir. Türkü bir formdur. Yani mesela bestekarı belli olmayan klasik Türk müziğinde çalınan türkülerimiz yok mu?
1: Var tabii,
0: Dünya
1: anonim.
0: kadar
1: Anonim
0: var.
1: çok
0: Evet.
1: var tabii.
0: Yani bestekarı belli değildir. Okunan türküler de var. Özellikle Balkan türküleri bugün bizim klasik müziğimizin içerisinde kategorisinde okunabiliyor. Malatya türküleri, Urfa türküleri, Müzeyyen Senar'ın okuduğu birçok şeyler türküler Anadolu'da. Zeki Müren'in okuduğu türküler hep Anadolu'dan klasik Türk müziğimize giren eserlerdir. Aynı şey orası için de geçerlidir. Bağdat'ta da Kerkük müziğinden ciddi manada etkilenme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da haricinde yakın çağa ait olan izler de görebiliyoruz. Mesela Münir Selçuk kral zamanında Bağdat'a gidiyor. Orada bir konser veriyor. Açılış konuşmasını da Mesut Cemil yapıyor. Tamburi Mesut Cemil. Tamburi Cemil Bey'in oğlu. Çok güzel bir Arapça ile açılış yapıyor. Mesut Cemil demek ki Arapça biliyor. Ben onu oradan ve dinledim, o kaydı da dinledim. Çok güzel şarkılar söylüyor ve halkın önemli bir kısmı ona eşlik ediyor. Demek ki o iz var orada yani. Irak'ın meşhur bir Hristiyan sanatçısı vardı. Afif Eskender adında kadın. 60'larda vefat etti. Onun mesela

0: Sabahattin Kaynağ'ın Batan Gün Kaan'a benziyor, yaralı cana benziyor mesela şeyi, şarkısını okudu. Ama sorsam bunun bestekarı kimdir veya ne bileyim işte söz kimin yazarıdır falan bilmez kadın. Ama okuyor ona. Çünkü isteniyor, o isteniyor kendisinde.
1: Evet.
0: O bakımdan buna benzer etkileşimler çok var. 60'lı yıllarda ben hatırlarım, liseyi Bağdat'ta okudum. Şeyle Kutlu Payaslı, Emel Sayın, halk müziğinden de şu anda ismini hatırlayamadığım bir kadın gelmişti. Bunlar kayıt yaptılardı Bağdat Televizyonu için. Ve günü belli saatlerinde veya haftanın belli günlerinde bu eserler verilirdi. Türkmenler üşüşürlerdi televizyon başına.
1: Onlar örneğin Kutlu Payaslı klasik Türk müziği mi okudu?
0: Tabii tabii
1: Sanat
0: tabii
1: müziği
0: tabii
1: okudu değil
0: sanat müziği
1: mi?
0: okudu.
1: Evet.
0: Şeyde Emel Sayın diyor. Mesela Çile Bülbülüm Çile şarkısını biz orada öğrendik.
1: Emel Sayın'dan
0: Emel
1: öğrendik. Evet, çok
0: Sayın'dan
1: güzel.
0: orada öğrendik.
1: Çok
0: Ve
1: güzel.
0: herkes severdi o şarkıyı. Bağdat halkının tamamı. Ama güneye doğru gittikçe tabii Araplaşma daha da artıyor. Başka milletler yok, başka kültürler yok. Bunlar zaten malum işte Necef, Kerbela, işte Kadisiye o taraflar, Basra'ya kadar gittiğimiz zaman orada Osmanlı kültürü de zaten tamamen kayboluyor diyebiliriz.
1: Evet. O zaman hocam şöyle bir kısaca belki bir bölümünü artık arkadaşlarım nasıl uygun görürse Kerkük Divanı'nı da dinleyelim. Mehmet Özbek hocamızdan. Sonrasında onun üzerine o divan üzerine de alacağımız bilgiler olacaktır
0: Olacak
1: mutlaka
0: tabii ki,
1: hocamızda.
0: tabii.

0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Mehmet Özbek'ten dinledik Kerkük Divanı'nı. Şimdi elbette Sayın Nakip'e sormak isterim. Divan nedir? Kerkük Divanı'nın özellikleri nelerdir?
1: Evet, divan aslında Türk müziğinde genel olarak bir formdur. Bu form bizim klasik Türk müziğimizde de var, halk müziğimizde de var. Ancak halk müziğimizdeki olan form daha çok Elazığ, Urfa, Diyarbakır, Kerkük'te yaygındır. Hoyrat'ta ne farkı var? Hoyrat'tan farkı şudur. Söz kısmı serbesttir. Fakat müzikal kısmı ise ritmiktir.
0: Az evvel dinlediğimiz
1: Az
0: gibi.
1: önce dinlediğimiz gibi. Ve hepsinde de Hüseyinidir makamı. Hepsinde de dört dörtlük ya da sofyandır. İki dörtlük. Yani ya düektir ya sofyandır. Bu çok önemli bir ortaklıktır. Bu çok önemli bir ortaklıktır. Bir de önemli bir ortaklık daha var. Biz tabii divanın hepsini dinleyemedik zaman darlığından dolayı. Her divanın sonunda da bir tür şey okunur, hoyrat okunur. O hoyrat mesela bizde Kürdi hoyratıdır. Urfa'da ayrı bir hoyrat okunur. Elazığ'da müstear okunur mesela. Ha bir, bu müstearlar yine ya Hüseyinidir, Beyattır, Uşşak'tır filan o şekildedir ama onun üzerine inşa edilir yani. O bakımdan divan harikulade bir formdur. Değişik bir formdur. Aynı nasıl Azerbaycanlılar Karabağ şikestesiyle övünüyorlarsa biz de bu
0: Şikeste
1: coğrafyada
0: demiştiniz.
1: divanla övünebiliriz. Nitekim bu divan aynı zamanda Bağdat müziğine de girmiştir. Bu çok önemli bir tespit. Evet. Yani köklülüğü esaletinden dolayı çok rahatlıkla oranın müziğine de girebilmiştir. Klasik Türk müziğimizde o da form olarak aynıdır. Yani müzikal kısım ritmiktir, sözel kısım ritmik değildir. Fakat orada bir ayrıcalık var. Farklı makamlardan okunabiliyor. Mesela diyelim ki
0: Klasik Türk müziği mi?
1: klasik Türk müziğinde Süpi Ziya Özbekkan'ın dün gece Yesile kendimden geçtim diye bir bestesi vardır. Hicaz bir bestedir. Süpi Ziya Özbekkan'ın harikulade bir bestesidir bu. Bir de Nevres Paşa'nın bir Şehnaz divanı var. Vardım ki yurdumdan ayağa çekilmiş bu Bayburtlu zihninin şiiri. Ondan sonra bir başka muhayyer divanımız var. Ben kaydettiklerim bunlar oldu. Ok gibi huplar beni şarkısı var. Bu da yine klasik bir divan şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Demek ki Türk müziğinin çok önemli bir formu ve bu da bize şeyi gösteriyor. Yani halk müziğiyle yani klasik Türk müziği arasında çok ciddi form benzerlikleri de var. Sadece makam benzerlikleri ya da ritim benzerlikleri yetmiyor. Form şeyleri de var. Yani benzerlikleri de var. O yönüyle divan havasını biz çok ayrı bir yere oturtmamız lazım. Hatta geliştirebilirsek onu geliştirmemiz lazım. Belki daha farklı sözlerle mesela Urfa'da da, Elazığ'da da, Kerkük'te de daha çok divan edebiyatından, zaten adı da divan ya, divan edebiyatından parçalar seçiliyor. Fakat işte mahalli sanatçıların büyük bir kısmı şeyi yok. Nasıl söyleyeyim? Yani mesela aruz kültürü yok. Aruz kültürü olmayınca çok rahatlıkla kelime ilave ediyor, kelime çıkarıyor, o atmosfere göre hareket edebiliyor,
0: Hangisi
1: konuşabiliyor.
0: iyidir peki hocam?
1: Yani tabii
0: Aruz olsa daha mı iyi olurdu?
1: yani bana göre evet.
0: Kullanılsaydı öyle
1: Aruz
0: mi?
1: olsa daha güzel olur ama yani bir halk müziği ustalarına sorsanız hayır bırakın halk istediği gibi hareket
0: Diyebilir
1: etsin
0: değil mi?
1: diyebilirler ki o da yanlış değil yani. Çünkü dediğim gibi halkın üslubu
0: Ona yakın
1: kendine
0: olması.
1: has bir üslüptür. Yani onu takdir etmek, anlamak lazım. Zaten divanın bağlamayla çalındığı hiç görülmemiştir. Yani ister Urfa'da, ister Kerkük'te, ister Elazığ'da bunlar hepsi ud, keman, kanun bunlarla icra edilmiş. Kaval, kaval ya da ney ile çalınmıştır. Divan havası o yönüyle bizim çok önemli bir müştereğimizdir. divan havası çok ciddiye alınması gereken, incelenmesi gereken başlı başına bir forumdur diyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız, araştırmacı yazar, aynı zamanda Kerkük Vakfı sözcüsü. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz hocam.
1: Rica ederim.
0: Önümüzdeki hafta Irak'tan yakın Türkmeneli bakalım hangi konular işleyecek, saygıdeğer hocamızla birlikte. Melih Demirezer'le çalıştık teknik masada. Zeynep Yıldırım yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun sadece bir oyun değil, devasa bir marka değerine dönüşme yolculuğundan ve bu yolculuğun en sevimli kahramanları olarak hafızalara kazınan Dünya Kupası maskotlarından söz edeceğiz. Gelin 1966'da İngiltere'de başlayan o ilk kıvılcımdan bugüne sahadaki estetiğin pazarlama dünyasıyla nasıl bütünleştiğini kısa dakikalar boyunca mercek altına alalım. 1966 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan İngilizler, turnuvayı geniş kitlelere ulaştıracak bir sembol arayışına girdiler. Sonuçta ortaya çıkan World Cup Willy, futbol tarihinin ilk maskotu olarak kayıtlara geçti. İngiliz bayrağı desenli formasıyla top sektiren bu aslan figürü, beklenen etkiden çok daha fazlasını yaratarak bir geleneği de başlattı. Willy'den sonra her turnuva için o ülkenin kültürünü yansıtan özel bir figür tasarlamak artık vazgeçilmez kural haline gelmişti. Maskot geleneği yıllar içinde unutulmaz karakterler doğurdu. 1970 Meksika'da sombrero şapkalı Juanito, 1974 Batı Almanya'da güler yüzlü tip ve tap ikilisi unutulacak gibi değildir. İspanyollar 1982'de sevimli bir portakal olan Naranjito ile çocuk imajını değiştirirken, 1986'da Meksika bu kez futbol severlere bir acı biber olan Pique'yi sundu. 1990 İtalya'nın modern ama soğuk bulunan Chiasu ve 1994 Amerika Birleşik Devletleri'nin Striker isimli köpeği bu renkli tarihin farklı durakları oldu. 1998 Fransa'nın mavi horozu Footix sonrasında maskot dünyası giderek dijitalleşen bir endüstrinin de parçası haline geldi. Bugün bu figürler, maskotlar, futbolun sadece sahada oynanan bir oyun olmadığını, aynı zamanda görsel bir hafıza sanatı olduğunu da kanıtlamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde yaptığı konuşmada 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Giorgia Meloni'yi kutladı. Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda Türkiye ve İtalya'nın güçlü ilişkilerine de değindi. Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum dedi. Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçiliklerinde görev değişikliği yapıldı. Kararla Filipinler Büyükelçiliği görevine Kaan Esener, Finlandiya Büyükelçiliğine de Ayşe Hilal Sayan Koytek atandı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancak Tutan da Bahreyn Büyükelçisi oldu. İki büyükelçinin ise merkeze alındığı atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması çerçevesinde hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Topadan adlı polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gökçek, soruşturma bitecek, neticeyi alacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'i de şüpheli sıfatıyla pazartesi günü ifade vermeye çağırdı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Doktoru Nurettin'de yalan tanıklık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin telefon kayıtlarıyla diğer tanık beyanları ve ifadeleri arasında çelişkiler tespit edildiği belirtildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu adlı geminin bir tankerle çarpışarak batmasının ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Batan geminin yeri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma gemisi TCG Akın tarafından tespit edildi. Kazada kaybolan 10 kişinin bulunması amacıyla çalışmalara devam ediliyor. Marmara Adası açıklarında makine arızası yaşayan petrol yüklü bir tanker sürüklendi. Yardım çağrısında bulunan tanker emniyete alındı. Tankerin Çanakkale Şevketiye demir sahasına çekilerek emniyetli şekilde demirletileceği açıklandı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik insansız hava aracı saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının başkent Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi merkezine isabet ettiği açıklandı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa'da düzenlenen saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sahada çatışmalar sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Donald Trump, Witkoff ve Kushner'ın savaşı sona erdirmeye yönelik bir öneri sunacağını açıkladı. Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'de Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği

0: tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Haberleri dinlediniz.
1: Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

oyun bahçesi. Denizin kokusu geldi. Duyuyor musunuz? Güneşin sarısı göğün mavisine karıştı. Hissediyor musunuz? Toros'un yeşili kıyıya vurdu. Görüyor musunuz? Yüzyıllardan geçip gelmiş, destanlara, masallara konu olmuş toprak sesleniyor bize. Burası cennet. Gelsenize. Bakın Ahmet Hamdi Tanpınar nasıl anlatıyor. Denizin iki manzarası beni çıldırtırdı. Biri bu kayaların sahile bakan bir yerinde, sabah ve akşam saatlerinde durgun denizin ışığıyla dipteki taş ve yosunlarla aldığı manzara, biri de öğle saatlerinde güneş vuran suyun elmas bir havuz gibi genişlemesi. Denizin vurduğu güneşle insanları büyüleyen bir şehir burası. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Programın başında da belirttiğimiz gibi sevgili dostlar, denizin ve güneşin güzelliğinin bir arada yaşandığı yaz tatillerinin o unutulmaz şehirlerinden birisindeyiz bugün. Suyun binbir rengine hayran bırakan şehrimiz, ilk önce şelalelerin eşsizliğine hayran bırakır. Milattan öncesine dayanan geçmişiyle birçok uygarlığın yaşam kaynağı olmuş Düden Şelalesi'nin coşkusu çeker insanı ilk. Çağlayan suyun hararetini seyretmeye doyamazken, arkasına gizlenmiş mağaranın merakı sarar. Yüzyılların ayak izlerini takip edip mağaranın gizeminde dolaşırsınız. Şelalelerin ana vatanında hangisine hayret edeceğinizi şaşırırsınız. Manavgat'ın akan suyunun yüksekliği değil, genişliği büyüler. Kenarında içilen çayın tadına, göz alıcı manzarasına doyamazsınız. Kurşunlu'ya gider yolunuz daha sonra. Metrelerce yüksekten dökülen suyu ağaçların arasından izlerken doğanın tüm sesleri duyulur. Bu şehir sadece şelalelerin değil, antik kentlerin de ana vatanıdır. Lidyalıların, Perslerin, Romalıların, Selçukluların, Osmanlıların egemen olduğu bu topraklarda tarihin tüm izlerini bir açık hava müzesi gibi görmek mümkündür. Binlerce oyuna hayat veren tiyatrosuyla Aspendos, Apollon ve Athena tapınaklarının yükseldiği Side, sütunlarının heybetiyle cezbeden Perge, dünyanın en güzel antik kentlerinden sadece bazılarıdır. Tahmin ettiniz değil mi sevgili dostlar hangi şehirde olduğumuzu? Ama biz bu küçük oyunumuza biraz daha devam edelim istiyoruz. Akdeniz'in bu eşsiz şehri, gelenlere doğayı, tarihi vaat ettiği gibi huzuru da vaat eder. Sokaklarının kokusu, geçmişin dinginliği, geleceğin

umududur. Kale içinden başlarsınız sokaklarının yolculuğuna. Limana yaslanan daracık taşlı yolları zamanı durdurmuştur. Tarihi Hadrian kapısından girersiniz içeri. Gizemli bir dünyaya adım atmış gibisinizdir artık. İçerideki yivli minare tüm heybetiyle kucaklar sizi. Birbirinden şirin kafeleri ve cumbalı evleri arasında geçmişle bugün buluşmuştur sanki. Kale içinin mistik sokaklarından çıkıp başka bir mistik kaleye, Alanya Kalesi'ne yolunuz düşer. Yarımada üzerinde yükselen kalenin ihtişamından, eşsiz manzarasından etkilenmemek mümkün değildir. Camileri, hamamları, bedestenleri, geleneksel evleri size unutulmaz bir tarihi yolculuk sunar. Evet sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu tahmin ettiniz değil mi? Binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış o benzersiz şehrimizdeyiz. Antalya'nın kumsallarında, tarihi mekanlarında, birbirinden ihtişamlı sokaklarında gezerken o sokakların çocuk oyunlarını tanıyacağız hep birlikte.

İlk oyunumuz Antalya'nın güneşinde her zaman ihtiyaç duyduğumuz bir şeyin oyunu. Mendil oyunu. Oyun 7'şer çocuktan oluşan iki takım arasında oynanır. Takımlardan birer kişi ellerindeki mendilleriyle oyun sahasının ortasında durur. İki takımın da ortadaki çocuklarına uzaklıkları eşittir. Bu mesafe yaklaşık olarak 50 metredir. Takımların çocukları arka arkaya dizilirler. Çocuklardan birinin "Başla!" diye bağırmasıyla ya da ıslık çalmasıyla her iki takımdan da birer çocuk ortadaki arkadaşlarına doğru koşar. Mendili alan çocuk yeniden takım arkadaşlarına doğru koşar ve sıranın başındaki mendili verir. İki çocuk koşarak mendili ortadaki arkadaşına verir ve geri döner. Bu defa mendili üç çocuk almaya gider. Diğer takımdan önce turu tamamlayan takım oyunu kazanır. Yenilen takımın çocukları rakiplerini sırtlarına alarak oyun sahasında bir kez dolaşırlar. Ülkemizin sıcağı en bol şehirlerinden biri olan bu eşsiz şehrimizde mendil taşımadan olmaz değil mi sevgili dostlar? Antalya'nın en güzel yerleri çocuklar için kuşkusuz plajlarıdır. Doyasıya eğlendikleri Konyaaltı plajı, Lara plajı, Kaputaş plajı sadece çocukların değil, büyüklerin de masmavi denizin tadını çıkardıkları yerlerdendir. Yaz geçip de kış geldiğinde plajlardan evlerine çekilen çocuklar, plaj oyunlarını evlerine taşırlar bu sefer. Sırada kış gecelerinde evde oynanan bir oyunumuz var. Açıl kilidim açıl oyunu. 7-8 yaşlarındaki çocuklar arasında oynanır bu oyun. Çocukların hepsi oturmuş vaziyette ellerini yumruk yaparak üst üste koyar. Çocuklardan bir tanesi yumrukların üst tarafına dokunarak

"Açıl kilidim, açıl!" der ve teker teker elleri açar. En alttakinin açılmadığını görünce elin sahibine sorular sorar ve cevaplar alır. Soru cevap bitince bütün çocuklar iki ellerini parmakları açık olarak çenelerinin altında sakal gibi tutar, ellerinin yerlerini alt üstü değiştirirken "Vay köşe sakalım, vay köse sakalım!" derler ve şu tekerlemeyi söylerler. "Hani bunun kilidi? Kuyuya düştü. Kuyu ne oldu? İnek içti. İnek ne oldu? Dağ kaçtı. Dağ ne oldu? Yandı bitti kül oldu. Kül nereye savruldu? Havaya." Kış gecelerinde evde oynanan bir diğer oyunda eski minder oyunudur. Bu oyunda ebe yoktur. Oyuna katılan bütün çocuklar el ele tutuşarak bir halka oluşturur. Birlikte dönerlerken, "Eski minder, yüzünü göster, göstermezsen bir poz ver," derler ve her çocuk özellikle diğer çocukları güldürecek şekilde poz verir. Poz verirken de hareketsiz olmaya çalışır. İlk gülen veya kımıldayan çocuk oyundan çıkar. Oyun bu şekilde devam eder. Bu benzersiz şehrimizin tarihi ve doğa güzelliklerinin yanı sıra tabiat parkları da eşsizdir. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda, İncekum Tabiat Parkı'nda saatlerce yürüyüş yapabilir, kızılçam, palmiye, defne, zakkum gibi farklı ağaçları keşfedebilir.

bilmedikleri, her fırsatta oynadıkları bir oyundur. Özellikle erkek çocukları oynar bu oyunu. Cıngırlak oyununun oynanabilmesi için en az iki kişiye ihtiyaç vardır. Bu sayı oyun aracının büyüklüğüne göre değişir. Cıngırlak adına şlide denilen ardıç veya meşe ağacından yapılmış bir kazıkla kalastan oluşan bir oyuncaktır. Şili bir çukura dikilir, üzerine de kalas tam ortasına gelecek şekilde oturtulur. Kalasın her iki ucuna bir veya birden fazla çocuk ata biner gibi oturur, kalası çevirmeye başlarlar. Cıngırlak çocukların ayak veya vücut hareketleriyle kendi etrafında döner. Dönerken de bir aşağı bir yukarı alçalıp yükselir. Çocukların ayakları yere değdikçe hızlanır. Cıngırlaktan düşen oyuncu oyunu terk eder, yerine yenileri gelir. Oyun bu şekilde sürüp gider. Bu oyun aslında birçok yörede oynanan tahterevalli oyununa ne kadar benziyor, değil mi? Antalya'ya gelip de bergamot reçelinden tatmadan, piyazını yemeden, portakalını soymadan dönebilir misiniz hiç? Güzellikleri saymakla bitmeyen bu olağanüstü şehrin yöresel tatları da saymakla bitmez. Verimli topraklarının her karışı bir lezzet sunar insana. Böylesine zengin bir mutfaktan elbette yemekle ilgili oyunlar da çıkar. Sırada bir yemek oyunumuz var şimdi. Çimdik çimdik makarna oyunu. Herkesin birbirinin elinin üstüne çimdikleyerek tuttuğu ve tekerleme söylediği bir oyundur. Ayrıca yemeğini yemek istemeyen bebeklere annelerin bu tekerlemeyle yemeğini yedirmeye çalıştığı bir oyundur. Çimdik çimdik makarna, doldursana tabağı. Tabağımdan yiyenler hemen geçsin ortaya. Dama çıktım, çalı kestim. Bir alaca yılan gördüm. Yılan bizim nemiz olur, sokaklarda temiz olur. Al çık, bal çık. Sana dedim, sen çık. Son oyunumuz Antalya'nın tarih kokan, geçmişi gururla taşıyıp günümüze getiren, kimi daracık sokaklarına uygun bir oyunu. Duvardan duvara oyunu. Dar bir sokakta, dar kaldırımlı karşılıklı duvarlarda oynanan bir oyundur bu oyun. Duvarın ortasında durularak birkaç kez tekrarlanan, "Duvardan duvara oynayanlar elime mum diksin" namelerinden sonra yeterli sayıda kişi toplandığında oyun başlar. Herkes kendini bir duvara atar, son kalan ebe olur. Amaç ebeye değmeden karşı duvara geçmektir. Ebenin amacıysa birine değerek "ebelik sende" diyerek ebelikten kurtulmaktır. Karşı duvara geçerken ebeye takılmak, Tarzan naraları atmak, geçecekmiş gibi yapıp geçmemek adettendir. Ebe sizi laf olsun diye kovalamaya başladığında risk alıp ebelenmek olasılığını artıran başka bir ebe oluverir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Antalya'yı tanıtırken orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebiye Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları, Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Hüseyin Çimri'nin Antalya Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Eli ekmek tutmak, ekmek parası, ekmek aslanın ağzında, ekmek kapısı, ekmek teknesi, tuz ekmek hakkını bilmemek, yufka yürekli, ekmeğine göz dikmek, ekmeğini paylaşmak. Sevgili dinleyiciler, günlük yaşamdan kullanılan dile, geleneklerden ritüellere kadar damgasını vuran ekmek, bizler için bereket ve emeğin simgesi. Kültürümüzde her daim kutsal olmuş, üstüne yemin edilmiş, öpülüp başak olmuş. İsrafı büyük günah sayılmış. İnce ekmek geleneği 2016 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye adına çok uluslu olarak ince ekmek yapma ve paylaşma kültürü lavaş, katırma, jufka, yufka adıyla kaydedilmiş. Programımızın bu bölümünü bu kadim geleneğe ayırdık. Konuğumuz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Özlem Atasoy. Özlem Atasoy hocamızın vurguladığı gibi kültürel miras çok klasik bir tanımlamayla atalarımızdan bizlere kalan maddi ve manevi değerlerimizin tümü. Diğer bir ifadeyle bir toplumun ortak hafızası. İnce ekmek yapımı ve paylaşma geleneği de tam bu anlayışın somut bir örneği.
1: Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine göre ince ekmek yapımı ve paylaşım geleneği doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar alanına girer. Yani bu sözleşmede belirlenmiş 5 tane alan vardır. Bunlardan doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar alanına girer. Tabii akademik olarak biz bunu ayırmak durumundayız. Fakat ince ekmek yapımı ve geleneğini somut olmayan kültürel mirasın diğer birimleriyle de diğer alanlarıyla da bağlamak tabii mümkündür. Şöyle ki bu alanlardan birisi toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler alanıdır. Çünkü biz ekmeği nerede görürüz biliyor musunuz? Bu ekmekler bazen bir bayram arefesinde çıkar karşımıza. Bazen bir düğünde çıkar karşımıza. Bazen tarla ve bahçe işlerinde ekmek her zaman bizim yanımızdadır. Bazen özlemini duyduğumuz, hasretini çektiğimiz, çok kıymetli bir misafirimize yaptığımız hazırlığın içindedir ekmek. Bazen bir cenaze törenindedir. Ölen kişinin ruhuna gideceğini düşünürüz, yaparız, paylaşırız, dağıtırız. Bazen yağmur duasında yanımızdadır. Veya değişik şenliklerde, kutlamalarda veya festivallerde ekmek bizim yanımızdadır. Eğer saydığım şeylere bakarsanız şunu göreceğiz. Hepsinde ortak bir kader var aslında. Hepsinde ortak bir kültür var. Hepsinde ortak bir anlayış var. Aslında bunlar işte ekmeği ekmek yapan unsurlar. Bir de ince ekmek yapımını somut olmayan kültürel mirasın bir diğer alanına da bağlamak aslında bence önemli bir kültürel aktarım. Şöyle ki ekmeğin yapımından sunumuna kadar pek çok konu kuşaktan kuşağa aktarım yoluyla bize ulaşır. Yani bunların içinde de en önemli şey sözlü gelenek ve anlatımlardır. Bu geleneği daha çok kadınların biz icra ettiğini, kadınların yaptığını biliyoruz. Kadın emeğinin bu gelenekte çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabii biz bir de yarım saatlik, bir saatlik bir işten bahsetmiyoruz aslında. Bu neredeyse bir günümüze alan, gün doğar.

0: Roma'dan başlayan ve çok uzun zamanlar kadınların bir arada olduğu bir pratikten bahsediyoruz. Bu toplanmalarda kadınlar destanlar anlatırlar, halk hikayelerinden bahsederler, masallar, efsaneler, fıkralar, deyimler, atasözleri. Bu anlatımlarla da sözlü gelenek ve anlatımlar bu gelenekle birlikte kuşaktan kuşağa aktarılır. Yine ben işi biraz daha ileriye götürerek diyorum ki el sanatları geleneği kapsamında bile değerlendirilebilir. İnce ekmek yapımı ve paylaşım geleneği. Nasıl dersek aslında ince ekmek yapımı gündelik bir iş gibi görünebilir. Gündelik bir faaliyet gibi görünebilir ama bana sorarsanız çok ciddi bir ustalık gerektirir. Çünkü o hamurun kıvamını tutturmak, o hamuru incecik açabilmek, o sacın, tandırın ısısını doğru ayarlamak, bunlar hep deneyimle kazanılan becerilerdir. Bu nedenle açıkçası bu gelenek el sanatları geleneği kapsamında da değerlendirilir demek doğru olacaktır. Biz bu dosyayı biraz önce de ifade ettiğim gibi 2016 yılında çok uluslu bir dosya kapsamında UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel miras temsili listesine kaydettik. Bu dosyayı kimlerle hazırladık? O ülkeler de bu ortak mirasın taşıyıcısı olduğu için söylememiz gerekir. Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Kırgızistan bu ortak mirasın bizimle birlikte taşıyıcısıdır.
1: İnce ekmek yapma ve paylaşma kültürüne dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Biz şu an aslında ekmeği konuşuyoruz. Fakat geriye doğru gidersek ekmekle birlikte söylememiz gereken birkaç kavram daha var önemli. Ekmekten bir öne gittiğimizde hamur, un, buğday, başak, ekin, tarım. Tarıma kadar geldik dikkat ederseniz. Çünkü Türk toplumları için tarım çok önemli bir geçim kaynağı ve bizim coğrafyamızda da tarımcılık yoğun şekilde yapılıyor. Tarımdan elde edilen buğday da bizim için aslında sadece bir tarım ürünü değil, hayatın kendisi. Çünkü un, hamur ve nihayetinde ortaya çıkan somut ürün ekmek bu hayatın en temel sembollerinden birisi. Ekmek demek bereket demek. Ekmek demek paylaşmak demek ve birlikte yaşamak demek. Biz günlük hayatımızdan törensel uygulamalarımıza kadar hayatın her aşamasında ekmeği hep görürüz. Ve ekmek bizim için en büyük nimetlerden biridir. Çok da saygı duyarız ekmeğe ve ekmek ürünlerine. Ve saygı gösterdiğimizde ekmeğe evimizin bereketle ve bollukla dolacağına inanırız. Bunun tam tersi ekmeğe ve nimete saygı göstermediğimizde de açlığa ve yokluğa maruz kalacağımıza inanırız halk olarak. Bu nedenle siz de zaten mutlaka denk gelmişsinizdir. Kaç yaşında olursak olalım bu içimize işlediği için 7'den 70'e yolda yürürken yere düşen bir ekmek kırıntısı görsek bile onu hemen yerden kaldırırız, öyle değil mi? Yerden kaldırırız, öperiz, alnımıza koyarız ve onu yüksek bir yere bırakırız. Çok fazla çeşidi var. Bu çeşitlerden birisi de ince ekmek dediğimiz, yani bugün sohbetimize konu olan ekmek türleri aslında. Bu ekmek türlerimiz de lavaş, katırma, yupka ve yufka. Tabii şunu özellikle vurgulamak lazım. Bu ekmekler bizim sadece beslenme ihtiyacımızı karşılamaz. Bizler için çok güçlü kültürel anlam da taşır. Bir de bu ince ekmek yapımı ve paylaşımı geleneğini, yani bu ekmekleri bizim için önemli yapan gelenek, üretimden tüketime kadar kolektif bir yapıya sahip olmasıdır. Yani biz burada böyle bireysel bir mutfak pratiğinden bahsetmiyoruz. Biz burada birlikte yapılan, birlikte sürdürülen, birlikte anlam kazanan bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü ekmek yapımı Anadolu kültüründe kaynaşmanın, yardımlaşmanın, ortak değerler etrafında bir araya gelmenin adıdır. Ekmek yapmadan önce bu bir hazırlık gibi düşünelim. Özellikle kışa hazırlık gibi düşünelim yazdan. Başta aile üyeleri olmak üzere zaten ekmek yapılacağını herkes bilir. Ve daha biz kimseye söylemeden bile herkes bu sürece dahil olmak ister. Özellikle eş, dost, akrabalarımız, komşularımız. Ve biz onlardan yardım isteriz. Yardım istememize bile gerek kalmaz. Onlar zaten bu yardımı bize yaparlar. Ekmeğin pişirileceği alan belirlenir. Örneğin bahçe. Tandırımızı, sacımızı, ocağımızı, fırınımızı hazırlarız. Kadınlar arasında bunun sohbetini yapmak bile halk kültüründe bu ekmek yapım geleneğinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bize gösteriyor. Bir de şu tarafıyla bakmakta da fayda var. İnce ekmek çoğu zaman tek bir hanenin değil aslında. Birden fazla ailenin ortak emeğiyle hazırlanır ve yine o topluluk içinde paylaşılır. İşte bu yönüyle ekmek sadece aslında bizim karnımızı doyurmaz, bizim manevi anlamda da çok besler.
1: İnce ekmek geleneği esasen tabiri caizse bir çatı tanım. Çeşitlerini Özlem Atasoy hocamızdan dinleyelim.
0: Aslında önce şunu söylemek lazım. Her bir ekmeğin ismi farklı. Neye göre farklılık gösterir bu? Üretildiği coğrafyanın kültürel ve doğal özelliklerine göre şekillenir aslında bu ekmekler. İşte göçebe bir hayat tarzı yaşıyorsak daha dayanıklı ekmek bizim üretmemiz ve tüketmemiz gerekir. Veya daha besleyici özelliği olsun istiyorsak katırma ekmeğini yapmamız gerekir. Şimdi detaylarını söylediğimde ekmekleri daha yakından zaten ifade etmiş olacağım. Lavaş dediğimiz ekmek özellikle Doğu Anadolu ve Kafkas coğrafyasında yaygındır. Lavaş ince olur. Genişliği de tabii değişebilir yapıma göre ama geniş genel itibariyle ve yumuşak bir yapısı vardır. Sofralarda da özel bir yere sahiptir. Lavaş tandırda pişirilir ve tandırdan çıktığında yani sıcak olduğunda özellikle yumuşaktır. Tabii havayla temas ettiğinde biraz sertleşebilir. Fakat bence lavaşı Anadolu coğrafyasında yani bizde önemli kılan bir başka özelliği vardır. Bizde biliyorsunuz dürüm kültürü de çok yaygındır. Dürüm kültürünün temelini oluşturur lavaş. Örneğin biz ne yaparız? Çiğ köfteyi hemen lavaşa sararız. Kebap türü etleri hemen lavaşa sararız. Karnımız acıktığında hemen lavaşın içine bir yumurta, yeşillik elimizde ne varsa onları hemen düreriz. Lavaşın içine yeriz. Bizim için doyuruculuğu da çok yüksektir. Lavaş böyle bir ince ekmek yapımıdır. Katırma dediğimiz ekmek ise özellikle Güneydoğu Anadolu'da bilinir. Diğer ekmek, diğer ince ekmeklerden aslında katırmayı farklı kılan adı üzerinde kat, katırma yani kat kattır katırma. Bizim aynı kökten gelen bir ekmeğimiz daha var. Şimdi ben bu ekmeği söylediğimde izleyicilerimiz zaten hemen bilecekler ve çok da severiz biz. Katmer dediğimde hepimizin aklında yine oluşan bir ekmek. Tabii katmer biraz daha kalın olduğu için burada değil ama katırma da yine aynı kökten gelir ve kat kat açılan versiyonları vardır. Genelde yağlı olarak yapılır. Bu özelliğiyle de hem gündelik tüketimde hem de özel günlerde tercih edilen zengin içerikli bir ekmek türüdür katırma. Yupka Orta Asya kökenlidir ve özellikle bu dosyayı birlikte hazırladığımız Kırgızistan ve Kazak kültürlerinde önemli yer tutan bir ekmektir. Yine incedir ve dayanıklı yapısı sayesinde de uzun süre saklanabilir. Göçebe yaşam tarzına da son derece uygun bir besin olduğu için özellikle ince ekmek de çok tercih edilir Kazak ve Kırgız kültürlerinde. Tabii yufka dediğimizde ülkemizin birçok bölgesinde özellikle kış hazırlıklarının vazgeçilmezi bir ince ekmekten bahsediyoruz. Bu ekmek de kurutularak uzun süre saklanır ve pratik bir kullanım sağlar. Yufkanın aslında en önemli özelliklerinden birisi, biz yufkayı ihtiyaç duyduğumuzda ıslatarak ihtiyaç duyduğumuz kadar yeniden tüketilebilir hale getiririz. Bu özelliğiyle yufka hem ekonomiktir hem de işlevsel bir gıdadır. Gelenekte yer alan 4 tane ekmeğin ortak anlamına baktığımızda üretimden tüketime kadar uzanan bir paylaşım kültüründen, aslında ortak bir kültürel koddan, birlikte üretmekten ve birlikte paylaşmaktan bahsediyoruz. Burada belki de ekmeğin adı çok önemli değil de bize hissettirdiği kültürel anlamdaki önemi bizler için daha önemli olmalı. Yoksa adı değil, aslında gelenek çok daha kıymetli.
1: Hocamıza ince ekmek geleneğinin hazırlık sürecini sorduk.
0: Şimdi gözümüzde şöyle bir sahne canlandıralım. Aslında günler öncesinden planlanan bir pratikten, bir uygulamadan bahsediyoruz. Önceden kimin bu ekmeği yapacağı bellidir zaten, bilinir. Sıra sende, sıra sende gibi. Tabii gün doğmadan başlayan bir hazırlık ve böyle 1-2 kilo undan bahsetmiyoruz biz. Çok kilolar ve yoğrulan hamur, yakılan tandır, kurulan saç, tabii saçın üzerinde o kabaran ekmekler, Takdir edersiniz ki bu ekmeklerin etrafa yayılan muhteşem kokusu, gelenek böyle başlar aslında. Tabii bu süreçte birden fazla kişinin bir araya gelmesi ve çalışması gerekiyor. Kim çalışır? Aile üyeleri ve komşular, eş, dost, akraba bir araya gelir. Tabii herkesin de bir görevi var. Fakat nasıl biliyor musunuz? Bu görevler böyle özel olarak o kişiye sen bunu yap, sen bunu yap değil de herkes zaten ne yapacağını bilir gibi. Çok böyle güzel bir dayanışma vardır. Herkes o gelenekte ne yapacağını otomatik olarak bilir ve kimseye bir şey demeden zaten herkes üzerine düşen işi layıkıyla yapar. Tabii şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Günümüz şartlarında kırsal bölgelerde, şimdi işte mahalle dediğimiz köylerde bu gelenek daha belirgin. Komşuların, eş, dost, akrabanın katılımıyla tam bir imece ortamı oluşur. Bu da tabii sadece üretimi değil, özellikle bu dediğimiz bölgelerde sosyal bağları da son derece güçlendiren bir gelenek. Bu hazırladığımız ekmekleri biz sadece aile içinde mi tüketiyoruz? Hayır, bu paylaşılmak için yapılır çünkü çok fazla yapılır. Ki bu sürece katılamayan, özellikle yaşlılar, hastalara da ekmeklerden gönderilir. Aslında geleneği önemli kılan önemli unsurlardan birisi de bu. Hastalara, yaşlılara, üretime katılamayan kişilere ekmek gönderilir. Bu ekmek paylaşılır. Aslında bu unsur benim çocukluğum demek. Yufka ekmek yapımını içinde ben de bizzat bulundum, deneyimledim. Şöyle ki ailemin köy hayatından şehir hayatına geçmesiyle birlikte mümkün olduğu kadar alışkanlıklarımızdan dolayı bizim de sürdürmeye çalıştığımız bir gelenektir. Benim aklımda örneğin yufka ekmek yapımı ile ilgili şöyle sahneler var. Ben bir odaya giriyorum. Bu evimizin bir odası olabilir, komşumuzun odası olabilir, köyümüze gittiğimizde bir köyümüzden oda olabilir. Odanın duvarlarına sıra sıra yufka ekmekler sıralanmış yerden tavana kadar. Yemek yiyeceğimiz zaman ihtiyaç kadar o yufka ekmekler alınır. Rahat yenmesi için çok güzel özel hareketlerle sulanır. Çünkü onun ıslatılması da özel bir beceri gerektirir. Eğer az ıslatırsanız kuru kalır. Eğer çok ıslatırsanız da hamur olur, yenmez. Ben de küçüklüğümde açıkçası büyüklerime bakarak yapmaya çalışsam da bu kısımda çok zorlandığımı hatırlıyorum.
1: İnce ekmek yapım geleneğinin kültürel anlamına dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini paylaşmaya devam ediyoruz.
0: Şimdi yine gözümüzde şöyle bir manzara canlansın. Bir köy avlusu düşünün. Sacın başında kadınlar toplanmış. Bir yanda hamurlar açılıyor, bir yanda bezeler belirleniyor, diğer yanda pişen ekmekler üst üste diziliyor. Bu ekmekler ilgili yerlere kaldırılıyor. Bunu böyle anlatıyoruz ama ince ekmek yapımı yalnızca böyle tandırın, sacın, ocağın başında gerçekleşen bir faaliyet değil. Tabii aynı zamanda bir ritüel, bir sosyalleşme biçimi ve paylaşım pratiği. Bu ekmekleri biz ne zaman hazırlıyoruz? Aslında her zaman, ama bu gelenekte neden önemli bu? Bu ekmekler düğünlerde, doğumlarda, cenazelerde, bayramlarda özel olarak hazırlanır. Örneğin bazı kültürlerde şöyle bir gelenek vardır. Gelinin omuzuna ekmek konur veya başının üzerinde ekmek ufalanır. Yeni evlenen çiftin evinin bereket ve refahla dolması için yapılır. Ve bazı bölgelerde mesela buğday saçılır, pirinç saçılır, tahıl ürünleri. Bunların hepsi bereket ve bolluğu simgeleyen kültürel simgelerdir. Örneğin bazı toplumlarda da cenaze ritüellerinde ekmek ölen kişinin ruhu için hazırlanır ve dağıtılır, paylaşılır. Dolayısıyla ince ekmek yalnızca bir gıda değil. Bir gıda olarak bakmak doğru olmaz. Yaşamımızın geçiş dönemlerine de eşlik eden çok güçlü bir semboldür.
1: İnce ekmek büyük ölçüde kuşkusuz kadın emeğine dayanıyor. Kadın emeği ve kuşaklar arası aktarıma dair Özlem Atasoy hocamızın değerlendirmelerini aktaralım.
0: Tabii bu gelenekte kadınlar yalnızca üretici değildir. Aynı zamanda bu geleneğin taşıyıcısı ve aktarıcısı. Nasıl? Şöyle, hamurun kıvamından ateşin ayarı, ekmeğin inceliğinden pişirme süresine kadar pek çok detay bu gelenekte deneyim yoluyla öğrenilir ve kuşaktan kuşağa da bir aktarım söz konusudur. Genç kuşaklar, yani genç kızlar, bu süreci izleyerek ve uygulayarak öğrenirler. Büyüklerimiz nasıl ki bu geleneği kendi büyüklerinden öğrendilerse, bu geleneğe ait incelikleri, onlar da gençlere aynı şekilde bilgilerini, deneyimlerini, gördüklerini aktarıyorlar. Fakat bu aktarmada şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Kızım gel, eline bir defter kalem al, sana söylediklerimi not al şeklinde değil de bizzat bu geleneğin içinde olarak, görerek, şahit olarak, deneyimleyerek, ufak ufak görevler alarak, ufak görevlerden büyük görevlere doğru giderek. Bu da işte bize bu geleneğin aslında gelecek kuşaklara nasıl aktardığını gösteriyor. Ki küçük kız çocukları bu geleneğin içindeki geleneği aslında küçük

0: yaşlardan itibaren dahil oluyorlar ama tabii ki görevleri daha kısıtlı. Örneğin içeriden şunu getir kızım, bunu götür kızım, şunu ver, bunu al, bunu ver, bunu komşuya götür, bunu getir derken zaman içinde bu kızlarımız aktif olarak sürecin içine daha iyi dahil oluyorlar ve daha büyük görevlerle kültürün bir parçası, taşıyıcısı, bilgesi durumuna geliyorlar. İşte kültürel süreklilik de bu gelenekte bu şekilde sağlanıyor.
1: Modern yaşam ince ekmek geleneği için bir tehdit mi? Hocamızdan dinleyelim.
0: Modern yaşamla birlikte hazır gıdaya yöneliş aslında bu tür geleneksel üretim pratiklerini bir nebze de olsa tehdit ediyor. Fakat ben açıkçası bu geleneği diğer geleneklerden veya diğer unsurlardan daha şanslı görüyorum. Neden derseniz, her ne kadar teknolojiyle birlikte, seri üretimle birlikte aslında tehdit gibi görülse de ben bu geleneğin aktif şekilde devam ettiğini ve daha da devam edeceğini düşünüyorum bu geleneğe olan ilginin. Neden derseniz son dönemde sosyal medyaya baktığımızda veya kitle iletişim araçlarına baktığımızda yerel mutfaklara, otantik deneyimlere, organik ürünlere ve yavaş yemeğe yönelimin arttığını görüyoruz. Bu da ince ekmek yapım ve geleneğine olan ilginin her geçen gün biraz daha aslında arttığını, bu geleneğin değer kazandığını gösteriyor bize. Ki aslında burada şunu da söylemek lazım. Şimdi eski kuşak, yani bizim hani X ve Y kuşağı dediğimiz eski kuşaklar bu ürünleri zaten biliyorlar ve seviyorlar. Bu tatları bildikleri için, sevdikleri için değişik platformlardan bu ürünleri almaya devam ediyorlar. Fakat yeni nesil de bu tatları çok seviyor. Ve bu nedenle ben bu geleneğin hani böyle kitaplarda yazıldığı gibi kaybolmaya yüz tutmuş, kitaplarda kalmış şeklinde değil de bu geleneğin geleceğini son derece açıkçası parlak görüyorum. Ki burada kadın kooperatiflerinin önemini özellikle vurgulamak gerekiyor. Bizim bu geleneğin devam etmesi için teknolojiden ve modern üretim tekniklerinden biraz kaçınmamız ve kadın kooperatifleri gibi kadınların üzerinden geleneksel yollarla devam eden bu ürünlerden almaya devam etmemiz gerekiyor ki geleneği yaşayabilmesi için. Ki kooperatifleşme de son yıllarda özellikle teşvik ediliyor ve bu kooperatiflerin de geleneğe katkısı büyük. Yine şunu da söylemekte fayda var. Bizim tabii kültürel kodlarımız, alışkanlıklarımız var. Yine de biz büyük şehirlerin dışında imkan oldukça köyümüze döndüğümüzde, kırsalımıza döndüğümüzde, kasabaya gittiğimizde hala bu sıcak komşuluk ilişkilerimiz ve akrabalık ilişkilerimiz devam ediyor. Özellikle ilçelerde, köylerde bu gelenekten tamamen vazgeçilmiş değil zaten. Hala bu bölgelerde gelenek ve geleneğe ait özellikler canlı bir şekilde de elimizden geldiğince yaşatılmaya devam ediyor.
1: Özlem Atasoy hocamızın son değerlendirmelerini paylaşalım.
0: Bir geleneğin yok olmasındaki en büyük risk, o geleneğin günlük yaşamdan koparılmasıdır. Bu ne demek? Demek ki bu geleneklerimizi veya o unsuru günlük yaşantımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bunda da tabii teknoloji ve makine odaklı seri üretimin büyük bir tehdidi var. Yani bir olumsuzluk olarak görülebilir. Fakat biz geleneğin ruhunu hissedersek muhakkak yeni çıkış yolları bulabiliriz. Bu geleneği yaşatmak için, devam ettirmek için ve bizden sonraki nesle aktarmak için. Yani üretim pratikleri sürdürülemezse gelenek sadece anlatılan bir unsur olur. Bu nedenle yaşatmak önemli. Gelecek nesillere bize geldiği gibi bizden de gelecek nesillere gitmesi önemli, büyük önem taşıyor. Bu geleneği aslında önemli kılan, kıymetli yapan, vurgulanması gereken en önemli şey bir arada yapılması, birlikte üretilmesi, bir kaynaşmanın yani bir imecenin sonucunda ortaya çıkması. Bu geleneğin en önemli taşıyıcısı kadınlar, aktarıcıları kadınlar. Kadınlar bu geleneği kendilerinden önceki nesilden alır, şu an uygular ve sonraya aktarır. Yani biz aslında markete gittiğimizde, bu ürünlerden aldığımızda gelenek yerine gelmiş gibi olmuyor. Önemli olan kadınların bir araya gelerek, birlik beraberlik içinde, eş, dost, akraba, birden fazla hanenin bir araya gelerek bu paylaşıma katılması ve ortaya çıkan somut ürünün de aynı şekilde paylaşılması ve dağıtılması bu geleneği önemli kılan. Ekmek insanlık tarihinin en temel sembollerinden birisi, aynı zamanda bir kimlik. Toplum olarak sahip çıkmamız gereken en önemli

0: değerlerimizden birisi. Biz ekmeğe ve ince ekmeğe sadece bir gıda, bir yiyecek olarak bakmıyoruz. Bir araya gelerek yapılan bu ince ekmeklerin en önemli ortak noktası şu: bu ekmeklerin yapıldığı ortamda da, yenildiği ortamda da, paylaşıldığı ortamda da üzüntü, keder, sevinç, mutluluk paylaşılır. Aslında bu gelenek ortak bir kaderdir ve geçmişin hikayesidir, geleceğe aktarılmak üzere. İşte ince ekmek çok bu nedenle özel bir anlam taşır. Birlikte üretmek demektir, birlikte paylaşmak demektir, birlikte yaşamanın ifadesidir. Belki de bugün hepimizin ihtiyacı olan şey tam olarak bu. Yani aynı sofrada ve aynı gönüllerde buluşabilmektir. Unutmayalım, açılan her hamurda bir emek var, pişen her ekmekte bir hikaye var, emek var ve alın teri var, nimetlere şükür ve kıymetini bilmek var. Ve paylaşılan her bir lokmada da bir kültür yaşar. Bunları lütfen unutmayalım.
1: Sevgili dinleyiciler, ince ekmek yapma ve paylaşma kültürüne ayırdığımız programın sonuna geldik. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programından Doktor Öğretim Üyesi Özlem Atasoy'a teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Çilin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en büyük kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde yaptığı konuşmada 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamid'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını söyledi. Erdoğan bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la dün telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alındı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. İlk ve orta dereceli okullarda uyum haftası 7 Eylül pazartesi günü başlıyor. Uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflarda 3 gün yer alacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı. Trabzon'da yaptığı konuşmada kılık kıyafet düzenlemesine işaret eden Yusuf Tekin, "Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak" dedi. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk futbol turnuvası başladı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcunun anısına düzenlenen turnuvaya BİM Şehit Kupası adı verildi. 244 takımın katıldığı turnuva, soykırım, yıkım ve katliama rağmen Filistinlilerin mücadelesini simgeliyor. Spor. A milli kadın voleybol takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 16'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü dün konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 yenildi. Süper Lig'de bugün de 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tümasan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'le Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Eskişehir, Antalya, Hatay ve Erzincan 31, İstanbul ve Kocaeli 32, İzmir, Edirne, Muğla, Elazığ ve Tunceli 34, Çanakkale, Bursa ve Malatya 33, Aydın ve Diyarbakır 37, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Konya ve Kayseri 30, Nevşehir, Giresun, Rize, Erzurum ve Van 28, Bolu, Sinop, Samsun ve Tokat 29, Zonguldak ve Trabzon 27, Kars, Gaziantep ve Mardin 26, Şanlıurfa 39 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bugün El Niño'yu konuşacağız efendim. Biliyorsunuz Pasifik Okyanusu'nda başladı. Etkileri dünyanın pek çok bölgesinde hissediliyor. Yeniden deyim yerindeyse küresel gündemin çok önemli başlıklarından biri oldu ama bana kalırsa tamam küresel gündemin önemli başlıklarından dedik ama yeteri kadar yayın organlarında yer almayan bir konu bu. Çünkü sıcaklıkların seyri, yağış düzenindeki değişimler, kuraklık, aşırı hava olayları özetle. Bunlar tamam günlük hayatımızı etkiliyor ama bir de bu işin tarımsal üretim, su kaynakları ve gıda fiyatları açısından da değerlendirilmesi lazım. Bu konuları önümüzdeki dönemde çok konuşacağız ama biz her zaman olduğu gibi görevimizi biraz önceden yapalım. Yine detaylandırılması gereken konular olursa zaten konuklarımızla bunu konuşacağız. El Niño bu kadar güçlü olacak, ilk kez bu kadar güçlü olacak deniyor. Tabii Türkiye'yi nasıl etkileyecek sorusu önemli. Özellikle tarım sektörü açısından hangi riskleri beraberinde getirdiği ayrıca elzem bir konu. İşte bugün çok değerli konuğum Sayın Mustafa Çalkaya ile birlikte. Kendisi Anadolu Ajansı Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı. Benim çok kıymetli bir dostum. Konuyla ilgili haberleri, araştırmaları var. Onunla konuşacağız. Mustafa hoş geldin, şeref verdin.
1: Hoş buldum kıymetli abim. Ben de çok teşekkür ederim senin övgü dolu sözlerin için. Kesinlikle ben de seninle aynı şeyleri paylaşıyorum sana karşı.
0: Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli dostum. Tabii ki El Niño'nun Türkiye'ye yansımaları önümüzdeki dönemde bizleri nelerin beklediği önemli. Bunları da şöyle süremiz yettiğince şöyle 25 dakika içerisinde tabii ki konuşuruz. Ama ben şöyle başlamak istiyorum. Mevcut durumu bir netleştirelim önce. Şimdi tabii El Niño başladı biliyoruz. Okyanus ve atmosfer göstergeleri var. Bunlar çok teknik konular farkındayım. Ama şimdi mesela Dünya Meteoroloji Örgütü

0: güçlü diyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi var biliyorsun. O çok güçlü diyor. Olasılıklar çok fazla. Şimdi zayıf, orta güçlü ve çok güçlü El Niño ayrımının bilimsel ölçütleri de var. Bunların çok detayına hani girmeni istemeyeceğim muhakkak ama araştırmalarım var. Sonuçlarından paylaşırsan da sevinirim ama asıl benim merak ettiğim konu şu. Hani süper El Niño deniyor ya. Nedir bunun bir bilimsel karşılığı var mı yoksa böyle biraz abartı mı ne dersin? Önce bir genel çerçeve çizelim.
1: Tabii ki ben de senin söylediğin gibi çok da fazla böyle teknik konulara girmeden bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Hatta şöyle de bir düşüncem var. Bu kadar bu konunun sen de vurguladın esasında çok fazla böyle yer almamasının da bir sebebi de bu olabilir. Çünkü El Niño deyince kime sorarsak hep böyle teknik yaklaşmaya çalışıyor. İşte okyanuslarda şu kadar derece sıcaklık artışı olduğunda bunun atmosfere etkisinin bu kadar olması beklenirken daha farklı oluyor gibi gibi. Ama sonuç olarak bir cümleyle belki kısaca özetlemek gerekirse okyanuslardaki suyun ısınmasının atmosferdeki hava dengesini bozması. Yani bir denge var orada. Ve bu denge suyun ısınmasıyla bozuluyor. Peki bunu ne zaman El Niño diyebiliyoruz? Burası da önemli bir durum. Çünkü bu sıcaklık artışları sudaki ya da azalışları kısa süreli olabiliyor. Bunun bir dengeyi bozabilmesi için bir dönem olması lazım. Yani tabiri caizse aslında birkaç ay boyunca devam ediyor olması lazım. O zaman biz bunu aslında bir etki ya da bir El Niño etkisi diyebiliyoruz. Bunu söylemek lazım. Öte yandan geldiğimizde hemen yine bu ayrımları var tabii ki. Zayıf, orta güçlü, çok güçlü diye. Bir de bizim dilimizde pelesenk olmuş ya da bizim söylemeyi sevdiğimiz böyle daha dolu dolu geldiğini düşünüyorum insanlar konuşurken. Süper El Niño tabirimiz var. Bu tamamen bize özgü. Yani aslında bu konuşma dilinde ya da vatandaşların kullanırken daha böyle etkili olduğunu düşündüğü bir durum.
0: Yani
1: Burada aslında
0: bilimsel bir
1: çok.
0: sınıflandırma ya da tabir değil. Aslında sorumun yanıtını çok güzel verdin. Bence çok değerli dinleyenlerimizin hani her konuda olduğu gibi bu konuyu da değerlendirirken ya da haberleri okurken ya da bizleri dinlerken bu ayrımı hani biraz iyi yapmaları lazım. Biraz da tabii insanları Mustafa'cığım biliyorsun böyle belki konuya ilgi çekmek açısından yararlı olabilir. O kısmını bir kenara bırakıyorum ama yani korkutmanın da böyle değişik ifadelerle, üst
1: Kesinlikle.
0: düzey ifadelerle korkutmanın da bir anlamı yok gibi geliyor. Ne dersin?
1: Kesinlikle zaten bu kategoriler de bu arada literatürde zayıf, orta, güçlü ve çok güçlü.
0: Yani.
1: Bizim süper dediğimiz çok güçlü kategorisini aslında vurgulamak istiyoruz. Ama biz bunu söylerken bazen orta kategoriyi bile süper El Niño diye aktarıyoruz. Dediğim gibi bu da bir korkuya, bir paniğe yol açıyor. Birazdan yine devam ederken senin soracağını da düşünüyorum. Tabii ki kesinlikle değineceğiz. Bunun birçok da tabii ki etkisi var. Dolayısıyla korku salmanın ya da bir paniğe sevk edecekmiş gibi durumları aktarmanın anlamı yok. Bunun bir kategori olmadığını süper El Niño'nun tekrar altını çizmekte fayda var.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Şimdi başladı ve Kasım ayına doğru da güçlenecek deniyor. Ve 2027 yılının önümüzdeki yılın ilk aylarına kadar da devam edecek deniyor. Senin araştırmalarında şöyle bir sonuç çıktı mı? Şu sorumuzun cevabı var mı? Yani El Niño'nun etkilerinin hissedilmesi bakımından en kritik zaman aralığı dediğimiz zaman bu bilimsel raporlar, açıklamalar ne söylüyor Mustafa'cığım bize?
1: Aslında Ekim-Ocak dönemi. Bu hem Ağustos'ta başlayan, şu anda başlamış durumda bu arada etki olarak ve bu güçleniyor. Eylül'de güçlenecek ve Ekim'de çok belirgin olarak hissedilecek. Bir başa dönecek olursak dediğim gibi bu bir dönem diye hani işte dönem olarak Ağustos'ta başlıyor şu anda. Bu yüzden zaten El Niño işte Ekim ve Ocak döneminde de çok güçlü hissedilecek ve etkileri gelecek yılın Mart ayına kadar da devam edecek. Hatta birleşik etkileri diye bir tabir kullanacak olursam belki de 2027'nin tamamını etkileyecek büyük bir etkide sahip diyebilirim. Bu anlamda hem bu tarımsal anlamda hem de sonbahar dönemi olması anlamında kritik bir dönem esasında. Bunu dikkate çekmek lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani El Niño hep bahsettik ya sıcaklık diye insanlar aklına geliyor. Baktığımızda sonbahar döneminde bir etki var ve burada sadece sıcaklık değil yağış rejimlerinin değişmesini de görebileceğiz. Yani tekrar altını çizmek istiyorum yine El Niño sadece sıcaklık artışı olarak değerlendirilmemeli. Yağış değişimi ya da hava olaylarının farklı şekilde yansıması olarak değerlendirilmeli.

0: değerlendirmeli.
1: Anladım. Zaten benim de takip ettiğim kadarıyla hani gezegenimizin rekor aşamalara ulaştığı, hani okyanus ve hava sıcaklıklarıyla karşılaştığı bir döneme de denk geldi. Tabii yani küresel iklim değişikliği zaten devam ediyor. El Niño ile birbirinin etkisini böyle arttırıcı bir unsur değil mi? Zaten sanki biraz da yani karıştıracağız. Herhangi bir hava olayının işte El Niño nedeniyle mi oldu, yoksa zaten içinde bulunduğumuz küresel iklim değişikliğinin bir sonucu muydu? Hani bunlar birbirine çok girmiş, böyle ayırmanın da çok anlamı da yok. Belki hani bilimsel bir gerekçesi de yok gibi geliyor, ama ne dersin bu konuda?
0: Aslında bu da teknik bir konu ama şöyle anlatmak lazım. Bunlar beraber yenildiğinde çok güzel gelen iki yemek gibi birbirine uyumlu çok güzel iki yemek diyebiliriz bunlara. O yüzden birbirlerine çok karıştırılıyor. El Niño mu iklim değişikliği mi, iklim değişikliği mi El Niño'yu etkiliyor diyor. İkisi de birbirini etkiliyor son tahlilde.
1: Yani tabii.
0: Baktığımızda burada bu hissedilen etki var ya, bunun hissedilen düzeyinin artmasında El Niño daha etkili oluyor. Yani şöyle iklim değişikliği bir sıcaklık artışına neden olabiliyor. Evet. Ama bu hissedilirken El Niño da varsa daha yüksek hissediyoruz. Bir küçük örnek, bazı illerde hava sıcaklıkları aynı mesela 34-33 derece gibi oluyor. Fakat biz o illere gittiğimizde çok daha farklı sıcaklıklar hissediyoruz. İşte tam da bunun gibi bir etkisi var bu ikili arasındaki ilişkinin. Ama bu nedenle şöyle söyleyeyim, yani El Niño sinyali aynı şekilde dönüşebiliyor diyebilirim iklim değişikliğiyle. Yani iklim değişikliğinin etkisi El Niño'nun sinyallerini değiştirebiliyor. Yüksek sıcaklıklara, daha şiddetli sıcak hava dalgalarına ve kuraklıklara, şiddetli yağışlara son tahlilde söyleyeceğim şey, dediğim gibi bu ikisi aynı anda çok güzel yenen iki yemek gibi düşünebiliriz. Birbirine karıştırılıyor ve birbirlerini çok da fazla tetikliyorlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Mustafa. Bu tetikleme mevzusu da önemli. Şimdi iller dedin, hani sıcaklıklardan örnek verdin. Ben biraz daha böyle küresel ölçeğe çıkmak istiyorum. Senin
0: Tabii.
1: araştırmaların, uzmanların açıklamaları bize şu sorunun cevabını veriyor mu Mustafa'cığım? Şimdi her dünyanın her bölgesinde yani mutlaka ama mutlaka kuraklık, sel, sıcaklık rekorları yaşanacak mı, yoksa bazı bölgeler daha çok etkilenecek, bazı bölgeler daha mı az? Ne dersin?
0: Şimdi şöyle, bir defa bu cümleleri evet hayır diye ben kendi kendime soru sorup cevaplamak istiyorum. Çünkü daha net olacağını düşünüyorum. El Niño etkisiyle her bölgede kuraklık mı yaşanacak? Hayır. El Niño etkisiyle her bölgede sel mi olacak? Hayır. Aşırı yağış mı olacak? Hayır. Çok etkili ya da sınırlı bir etkisi mi olacak her bölgede? Hayır. Ve bu hayır dediklerimin cevapları tekrardan bazı yerler için evet. Yani şunu demeye çalışıyorum. El Niño'nun etkisi dünyanın her yerinde farklı farklı olacaktır. Yani bu bulunduğumuz coğrafya, bulunduğumuz enlem, boylam, El Niño'ya okyanuslara olan uzaklığımız ve onun getirdiği dalgayla dalga dalga azalan bazı etkiler ve içinde bulunduğumuz mevsimlere göre de değişiklik gösteriyor. Bu da çok yanlış bir kullanım esasında. İşte çok fazla kuraklık olacak, çok fazla sıcaklık artışıyla sıkıntı olacak diye bazı böyle farklı durumlar oluyor düşünebiliyoruz. Bu anlamda şunu da tekrardan söylüyorum. Çok güçlü El Niño ya da süper El Niño tırnak içerisinde Türkiye'de kesin kuraklık mıdır? Hayır.
1: Peki. Mustafa, çok teşekkür ediyorum. Neden? Hani benim zihnimde programı kurgularken ulaşmak istediğim sonuçlara şöyle ilk

0: aslında çok mümkün değil. Bunu ilk söylemlerinde sen de özellikle altını çizdin. Ama sonuçta şöyle de bir şey var. Çok sıcak bir dönem. Zaten şu anda programı çektiğimiz dönemde içerisindeyiz ama Eylül, Ekim ve Kasım'da da bunlar gerçekleşecek. Senin özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarına baktığımız zaman kısa vadeli önümüzdeki süreçte neler söyleyebilirsin?
1: Şimdi burada dediğim gibi biraz önce aslında biraz girizgah yapmaya çalıştım. Bu bir dalga. Yani Pasifik'ten deniz sıcaklığı geliyor. Atmosferik basınç, jet akımları Avrupa ve Akdeniz içerisindeki hava sistemlerini etkiliyor. Sonrasında da Türkiye'ye etki ediyor. Dolayısıyla biz aslında burada zincirin son halkasıyız. Bu dalganın en sonunda yer alıyoruz diyebilirim. Ama Türkiye bundan etkilenmeyecek mi? Etkilenecek. Fakat Pasifik ısındı. Burada ülkede de biz aynı sıcaklık artışlarını da bunu bu şekilde hissedeceğiz gibi bir düşünce olmaması lazım. Burada bizim yapmamız gereken de düşünmemiz gereken konu hava değişikliklerinin bize etkisi ve bu etkide El Niño'nun bir etkisi var mı? Kesinlikle var. Ancak
0: Evet.
1: birebir etki kurulması hem teknik açıdan hem de bunun bu hani biraz önce de bahsettik ya paniğe sebep olma konusu. O açıdan çok doğru değil.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz daha detaylandıracağız ve yavaş yavaş da tarıma geleceğiz. Şimdi önümüzdeki süreçte ülkemizde hani sonbahar ve kıştan bahsediyorum. Kuraklık mı? Ani ve şiddetli yağışlar mı sence daha büyük risk oluşturacak? Ya da iki risk aynı dönemde birlikte görülebilir mi? Bunun olasılığı da yüksek mi? Ne dersin?
1: Aslında şimdi tam olarak böyle konunun can alıcı yerlerine
0: Evet,
1: geldiğimizi
0: aynen öyle.
1: hissediyorum. Şöyle ki şimdi kuraklık zaten başlı başına bir sorun. Bunu biz bir parantez açtığımız zaman sen benden daha hekimsin aslında. Bunun için ürün değişikliklerinden, ürün yelpazesinin değişmesinden, çiftçinin toprağa davranış modelinin geliştirilmesinden birçok etkisini görüyoruz. Ve biz aslında tüm dünyaya paralel olarak da Türkiye'de bunları yapmaya çalışıyoruz. İşte eğitimler, desteklerin yönlendirilmesi vesaire vesaire. Peki neden bunları yaptık? İşte bunların en büyük etkisi senin de bahsettiğin gibi kuraklık ve yağış rejimindeki değişiklikler. Son dönemde ben yağıştan başlamak istiyorum. Fark ettik hepimiz bunu hissediyoruz ya. Çok enteresan bir şekilde çok hızlı bir yağış geliyor. Çok aşırı bir yağış geliyor. İşte farklı tabirleri var. Metrekareye düşen yağış miktarı bir dakikada bu oldu bla bla. Fakat buna baktığımızda işte bunları görüyoruz. Bir de kuraklık geliyor. Şimdi bir toprağı düşünelim. Toprağımız kuraklık geldi. Büyük bir etki var. Kurudu. Anında çok hızlı bir yağış geldi. Bu yağışla kuru toprak bunu ememiyor ve işte bu sefer doğa olayları dediğimiz bazı büyük olaylara sebep oluyor. Yani şöyle söyleyelim aslında sonra tam cevap olarak Türkiye'de bu El Niño'nun etkisiyle hem kuraklık hem de yağış rejimindeki değişiklikler. Bak bu büyük hızlı yağışlar da olabilir. Yüksek anlamda gelen yağışlar da olabilir. Ya da beklenmedik zamanlarda beklenmedik düzeydeki yağışlar da olabilir. Bunu şu demek de doğru değil. Kesinlikle altını çiziyorum. Yani çok hızlı büyük yağışlar gelecek doğru değil. Rejimdeki değişiklikler bize dikkati çekecek.
0: Anladım. Mustafa, senin de yüksek müsaadenle kıymetli kardeşim. Yavaş yavaş da hani tarıma gelelim. Yine tabii bu konunun alt başlığı olarak. Sence Türkiye'mizde hangi bölgelerimiz, hangi ürün gruplarımız, hangi üretim dönemlerinde özellikle tabii ki hani bu El Niño kaynaklı bu ani değişimlere daha hassas durumda. Tabii bunun hani böyle nokta atışı ve teker teker ürünler anlamında sayılmasının çok fazla bir anlamı yok özellikle şu dönemde. Bunun da farkındayım ama yine de hani deyim yerindeyse genel bir fotoğrafla da dinleyicilerimizi bilgilendirmek lazım diye de düşünüyorum. Ne dersin?
1: Evet kesinlikle. Şimdi şöyle biraz önce bahsettiğim gibi toprak uzun süre kurudu. Aniden yağış geldi ve bu yağış toprak bu yağışı alamadı. Ne oldu bu sefer? Barajlar, yeraltı suları çok şiddetli yağış geldiğinde yağışın önemli bölümünün yüzeyde kalması çeşitli sıkıntılara yer açabiliyor dedik. Bunlar neydi? Erozyon ve sel. Bunlara baktığımızda en büyük etkilenen sektör senin de vurguladığın gibi tarım sektörü tabii ki. Biz tarım sektörü deyince Türkiye'de en çok stratejik ürün olarak da belirlediğimiz işte buğday, arpa, mercimek, mısır, pamuk gibi ürünler. Mısırı biraz daha ayrı tutabilirim çünkü Mısır'da çok fazla dışa bağımlılığımız hala devam ediyor. Bir parantez de açacak olursak mısır bu arada çok da önemli bir ürün tabii ki yem

0: bitkisi olarak düşündüğümüzde. Bizim şimdi Türkiye'de en çok etkilenecek ürünleri aslında söylemiş bulundum ve İç Anadolu bölgesinde özellikle buğday ve arpa bunlar çok fazla etkileneceğini düşünebiliyorum. Bu tür durumlardan Güneydoğu'da yine aynı şekilde bunlara pamuğu da ekleyebiliriz. Akdeniz ve Ege'ye geldiğimizde ürün yelpazesiyle paralel olarak tabii ki narenciye, sebze, zeytin gibi ürünler daha fazla etkilenecektir. Karadeniz'de de yine aynı ürün yelpazesi paralelinde fındık, çay gibi ürünler bu durumdan, bu yağış rejiminin değişikliğinden ve kuraklık etkisinden çok daha fazla etkilenmesini ben bekliyorum.
1: Bunun hani hem üretici hem tüketici fiyatlarına etkisini de ama ilerleyen dakikalarda konuşalım. Buradan da değerli dinleyicilerimize bu mesajı da verelim. Tabii hepimiz sonuçta tüketiciyiz. Yani bir çiftçi bile, üretici bile olsak sonuçta tüketiciyiz. Bu konu önemli ama dediğim gibi böyle sonlara doğru bunu da değerli dostum Mustafa'ya soracağım. Ama şimdi gündeme getirmek istediğim konu farklı. Yine tarımın çok önemli alt başlıklarından bir tanesi. Su. Şimdi şöyle bir şey, sulama programları, yer altı sularının kullanımı, barajların yönetimi, yani çok genelde su yönetimi dediğimizde Mustafa'cığım, özellikle yaşayacağımız bu etkiler dolayısıyla almamız gereken önlemler, hani zaten var da bunları hızlandırmamız gereken. Sen çünkü Anadolu'nun dört bir tarafında çiftçimizle üreticimizle bir arada olduğun gibi hani bu işi yöneten, yatırımlar yapan insanlarla da berabersin, sürekli haber yapıyorsun. Dolayısıyla eksiklikleri, yapılanları, yapılamayanları hızlanmamız gerekti yani su konusunda. Bütün bileşenleri takip ediyorsun. Dolayısıyla hani ben bu konuda senin çıkarımlarından şöyle bir iki dakikalık su yönetimi ve yatırımlar konusunda ve tabii ki çiftçimizin doğru su kullanımı konusunda çıkarımlarını almak isterim bu bölümde.
0: Kesinlikle. Şimdi su aslında tarımın değil de dünyanın ve yeryüzündeki herkesin en önemli konusu haline geldi ve de artarak da devam edecek önemi. Neden? Çünkü işte tarımdan devam edecek olursak en büyük problemimiz şu anda, en büyük sorunumuz maalesef ki su ve suyun yönetimi esasında. Su demek doğru değil, suyun yönetimi konusu. Kuraklık gibi bu tür etkiler de geldiği zaman bu konu daha da çok üste çıkmaya başlıyor. Ve benim ilk aklıma gelen şey şu. Çünkü biraz daha görülür oldu bu. Yani maalesef yeraltı kaynakları, yeraltı sularının kullanılması. Yani burada şimdi hep üçüncü kez söylüyorum farkındayım ama bu çok önemli bir konu. Toprak belli bir suyu yağıştan alamadığı zaman çiftçi doğal olarak yeraltı kaynaklarına yöneliyor. Peki bu yeraltı kaynakları kullanılırken yeraltı suyu kullanırken nasıl kullanılıyor? İşte Konya'da maalesef ki bunun kötü kullanım örneklerini gördük. Ve o yeraltı kaynaklarındaki yeraltı sularının tekrar kullanılamayacak hale geldiğini, bunun çiftçilere ve üretim alanlarına ne kadar büyük zarar verdiğini gördük. Buradan yola çıkarak da en önemli konunun planlama olduğunu düşünüyorum ben. Planlama noktasında da sulama programları, baraj yönetimleri ve ürün desenleri yani suya göre üretim gibi planlamalar öne çıkıyor. Burada şimdi baraj yönetimine baktığımızda evet şu anda doluluk oranlarımız mevsime göre çok iyiyiz. Ancak işte önümüzdeki sonbahar döneminde bir sıcaklık gördüğümüzde artışı gördüğümüzde bir derece bile olsa yarım derece bile olsa ortalamalara göre bir artış gördüğümüzde bu tabii ki de buharlaşmayla belki de azalacak. Burada baraj yönetimi noktasında ciddi önlemler alınması ve önceden planlama yapılması gerektiğinin altını çizmek gerekir. Sulama programına geldiğimizde ürün deseni, bölgede su miktarına göre ürünün belirlenmesi ve o ürün sulanırken de hep söylüyoruz adından da belli zaten vahşi sulama değil de ürün hangi suyu istiyorsa bunun adı birçok yani modelimiz var artık ve bunlar çok ciddi şekilde de teşvik ediliyor. Onun kullanılması gibi durumlarda biz bu tür sorunlarla su konusunda başa çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ancak şunu da söylemek isterim ki buradan artık geriye dönüş yok. Yani şu, biz ne kadar iyi bir yöntem uygularsak, ne kadar iyi planlama ve yönetim yaparsak bundan 15 yıl, 20 yıl önceki halimize dönemeyeceğiz. Sadece daha kötüye gitmesini engelleyebiliriz. Maalesef doğanın da böyle bir kanunu var ve bu acı gerçekle bizi karşı karşıya bırakıyor. Yani biz bugünden sonra aldığımız önlemlerle iyiye doğru gitmeyi düşünmeyelim, daha geriye gitmemeyi düşünelim.
1: Evet Mustafa, gerçekten hani gerçekler acıdır. O acıların da vurgulanması, ama ne olursa olsun başta üreticilerimiz olmak üzere hepimizin de önlemler alması gerekiyor. Tabii tarım dediğimiz zaman sadece bitkisel üretim değil, hayvancılık da işin içerisinde. Şimdi yüksek sıcaklıklar ve diğer ani hava olayları bir kere hayvanların da su ihtiyacını, yem bitkileri üretimi açısından tabii farklı başlıklar var. Meralarımız var, mera koşullarını da ciddi etkiliyor. Bu konularda hayvancılık başlığında ayrıca söylemek istediklerin var mıdır? Ama şunu da biliyorum tabii ki, yani bitkisel üretimde yaşanacak bütün sorunlar belli oranlarda mutlaka hayvancılığı da etkileyecek. Hayvanların kendi yaşam döngüsünü etkileyen diğer unsurların dışında tabii ki, ama hani açalım hayvancılığı da eksik kalmasın dersen eğer dinlerim birkaç cümleni.
0: Bence buradaki en güzel konulardan ve sorulardan bir tanesi buydu. Benim çok hoşuma gitti açıkçası bu soruyu bana yönlendirmen. Çünkü tarım deyince sadece bitkisel üretim akla geliyor. Oysa ki hayvancılık var. Ya hayvan deyince de biz nasıl strese giriyorsak hayvanlar da strese girebiliyor. Ve burada bir ısı stresi var tırnak içerisinde. Bunun hayvanların ısı stresine girdiğinde çeşitli bunun etkileri var. Yani ne oluyor? Su tüketimi artıyor. Yem tüketimi değişebiliyor. İşte döl veriminden hastalığa kadar hatta mera verimliliği de düşebiliyor. Bu yağışlar ve kuraklık etkisiyle mera verimliliği düşerse oradan beslenen hayvanların yem tüketimi değiştiği için çok hemen anında verimlilikte yani hayvandan aldığımız süt ya da et verimi de düşebiliyor. Bir örnek vermek istiyorum burada. Ben gezdiğim artık çiftliklerde diyeyim son zamanlarda böyle ahırlarda büyük büyük pervaneler görmeye başladım. Ya dedim ki bu hani kokuyu mu acaba bertaraf etmeye çalışıyorsunuz bu anlamda? Hayır dediler. Yani amacımız aslında kokuyu bertaraf etmek değil. Hayvanlar ısı stresine girmesin diye buranın derecesini belli bir seviyede tutmak için kocaman kocaman pervaneler kullanıyoruz dediler. Yani çiftçimiz buna biraz ayak uyduruyor. İş buraya gelmiş durumda. Bu mecburiyetten. Çünkü günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi de hayvancılık tarafında verim. Hayvanımız var, üretimimiz var ama verim düşük olunca hiçbir işe yaramıyor. Bu anlamda suyun ya da kuraklığın suya sonrasında hayvancılık sektörünün etkisi bu şekilde. Peki ne önlemler alabiliriz? Zaten bir tanesini söylemiş bulunduk. İşte gölgelendirmeler, ısının belli bir seviyede tutulabilmesi. Burada yine planlama çok büyük etken. Yani mesela yem stokları yapılabilir. Mera durumu önceden izlenip ya zaten bu belli mesela şimdi sıcaklık artınca mera durumları bundan olumsuz etkilenebilir ve buna göre de önlemler alınabilir. Yem bitkisi deyince biraz evvel söyledik mısır konusunda biraz daha titiz davranmamız gerekiyor ülke olarak. Dünyadaki üretim El Niño etkisiyle düşerse bu hızlı belki hareket etmemiz gerekebilir. Çünkü ithalat söz konusu olabilir. Bu anlamda bu gibi tedbirlerin biraz daha günün akışına göre alınması gerektiğini düşünüyorum. Son tahlilde hayvancılık sektörü de bu durumdan etkilenebilir ve önlemlerin erken alınması lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bırak hani dağıtmayı, çok derli toplu güzelce de anlattın. Çok teşekkür ediyorum Mustafa. Yavaş yavaş da sonlara yaklaşıyoruz. Bir iki dakikam kaldı. Söz vermiştim dinleyicilerimize. Yine senin sayende tabii ki. Biraz da fiyatları konuşalım. Şimdi FAO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, El Niño'nun tarımsal üretimde, gıda fiyatlarında, gıda güvenliği etkilerini dikkat çeken veriler açıklıyor. Önemli üretici ülkelerde senin de söylediğin gibi başta işte tahıllar, mısır, yem ham maddeleri, pirinç üretiminin etkilemesi ülkemizde. Şimdi hem gıda fiyatlarını zaten hani büyük bir problem, enflasyonumuz yüksek, gıda enflasyonu, hem bu gıda fiyatlarını nasıl etkilemesini öngörüyorsun, hem de bu işin tabii bir de dış ticareti var, ciddi ihracatçı ama aynı oranda da ithalatçı da bir ülkeyiz. Kendimize yetmediğimiz ürünlerimiz de var. Dış ticaret dengesini de bu bağlamda nasıl etkiler diye sormak isterim. Hem iç hem dış piyasa açısından yine, ama hani genel çerçeve içeriğinde yorumlarını bekliyorum Mustafa'cığım.
0: Tabii ki burada hep mısırdan bahsettim. Biraz da buğdaydan bahsedelim o zaman. Buğday üzerinden bir örnekle gitmek isterim. Şimdi biz normal şartlarda yaklaşık 20 ile 23 milyon ton arasında yıllık buğday üretimimiz var ve bu bize aşağı yukarı tüketimimizi karşılıyor. Hatta stoklarımız da var. Bazı durumlarda gerek olursa diye. Fakat şimdi bu tür etkilerin hepsini düşündüğümüzde dünyada buğday üretimi düştüğünde bu bizi nasıl etkileyecek? Kendi kendimize yetiyor muyuz? Yetiyoruz. Ama Türkiye'nin dünyada çok ileri düzeylerde olduğu iki sektör var. Bir un, iki makarna. Bunlar için biz ithal edip buğday ithal ediyoruz ve tekrar ihracata dönüştürüyoruz.

0: diyoruz bu ürünleri. Yani dünyadaki bu tür olumsuz fiyat artışları diyelim bize göre bizi mesela hem ithalatımızı olumsuz etkileyecektir. Bu ihracat için yaptığımız ithalatımızı hem de un ve makarna sektöründe Türkiye'nin biraz daha zorlanmasına sebep olabilecektir. Dolayısıyla burada da fiyat olarak baktığımızda FAO'nun raporlarında da söylediği gibi ya ben yüzde vermek istemiyorum bu arada. Ancak bunların hepsinin bu söylediklerim bütün olayların Türkiye'de ve dünyada maalesef ki gıda fiyatlarında bir artışa sebep olacağı aşikar. Bizim açımızdan baktığımızda da buğday gibi ürünlerde sıkıntı yaşayabiliriz maalesef. Bunda da yine tedbir alarak ortamı önceden havayı koklayarak daha önce biz ithal edeceksek bu buğdayı ithal edip ona göre ihracat hazırlıklarımızı yaparak bunu yapabiliriz. Peki bu maliyetlerde yani geçen gün bir haberimiz daha vardı. Ben o çok böyle severek yine takip ettiğim haberlerden birisi oldu. Küresel ısınmanın taşıma maliyetlerini etkisini değerlendirdik biz. Yani bu taşıma maliyetleri deyince tabii ki her şey işin içinde.
1: Yani.
0: Yani sadece üretim maliyeti olarak bakmamak lazım. Suya zararı olarak bakmamak lazım. Taşıma maliyetleri de bundan etkileniyor. Çünkü onları taşıma maliyetleri yani yollardaki aşınmalar, araçların buradaki
1: Ya yani.
0: işçilik maliyetleri hepsi yukarı doğru geliyor. Ve böyle olunca da bazı ülkelerde tedbirler alıyor tabii ki. Ne oluyor? İşte ürünleri ihraç etmekten bazen kısıtlamalar geliyor. Bunların hepsinde planlı davranmak lazım. Maalesef ki gıda fiyatları her şeyden yukarı doğru bir yönümüz var. Son birkaç yılında en büyük sorunlarından bir tanesi bence dünyada. İşte enflasyon paketine baktığımızda en büyük etkileri, hızlı etkileri de diyebilirim, gıda ürünlerinden olduğunu da görüyoruz. Bu kaçınılmaz işte biraz önce dediğim gibi doğanın bize acı gerçeği yüzümüze çarpması esasında.
1: Mustafa'm gerçekten çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Bu konularda bir hani gazeteci görüşüne, uzman bir gazeteci görüşüne ihtiyacımız vardı. Hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hem haberleri doğru yorumlayabilmesi son derece önemli bizler için. Tabii ki hani bu konunun iklimle, meteoroloji ile ilgili çok değerli uzmanları, akademisyenleri, kamu yöneticileri var. Önümüzdeki süreçte onlarla da zaten hani değerlendirmelerimizi yapacağız. Bu bir giriş olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Sağ olasın.
0: Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur.
1: Harikasın. Değerli dinleyenlerimiz, çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı Tarım Haberleri Müdür Yardımcısı, çok kıymetli dostum Mustafa Çalkaya bizlerle birlikteydi. Tabii ki her konunun detaylı bir şekilde yorumlanmasını takdir edersiniz ki bir radyo programının 30 dakikalık süresi içerisinde çok mümkün değildi. Ama ben programın ortalarında da söylediğim gibi amacıma ulaştım. Sayın Çalkaya da bu amacıma destek verdi. Sağ olsun, var olsun. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Tatar asıllı bir Türk yazar ve siyasetçi, Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyesi, Türkçülük akımının önde gelen isimlerinden biri, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma arkadaşı Yusuf Akçura.

Yusuf Akçura, 2 Aralık 1876'da Rusya'da Kazan'a bağlı Simbir şehrinde varlıklı aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğar. Babası Kazan'a göç etmiş Kırım Türklerinden fabrikatör Hasan Bey, annesi Yunus oğullarından Bibi Kamer Banu Hanım'ın hayatta kalan tek çocuğudur. Akçura henüz 2 yaşındayken kalp krizinden babasını kaybeder. İşleri devralan annesi ise geçirdiği bir kaza sonucu felç geçirir ve bir sanatoryuma yerleştirilir. Ailesinin ve doktorlarının tavsiyesi üzerine daha uygun bir iklimi olan İstanbul'a göç etmeleri tavsiye edilir ve Yusuf henüz 6 yaşındayken 1883 yılında annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. Annesi İstanbul'da Dağıstanlı Osman Bey ile ikinci evliliğini yapar. Osman Bey, Yusuf'un eğitimiyle yakından ilgilenir ve onu asker olmaya teşvik eder. İlkokula Kara Hafız Medresesi'nde başlayan Yusuf Akçura, daha sonra Arap, Arnavut ve Rum çocuklarının bulunduğu Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiyesi'ne kaydolur. Burada 3. sınıftayken annesiyle birlikte akrabalarıyla görüşmek üzere Kazan'a gider. Yanlarında kendilerine refakat eden Şeyh Şamil'in torunu ve Galatasaray Lisesi mezunu Zahit Şamil de vardır. Vapurla Volga üzerinden önce Kazan'a, oradan Başkurt ülkesi sayılan Ufa'ya ulaşırlar. Yusuf burada Başkurtların ve dolayısıyla eski nomad Türklerinin hayatını tanıma fırsatını elde eder. 1894'te İstanbul'a geri dönerler ve Harbiye Mektebi'nde öğrenim görmeye başlar. Harbiye yıllarında Necip Asım Yazıksız'ın, Veled Çelebi'nin, Bursalı Tahir Bey'in makaleleri ve Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan Türkçülük hakkındaki yazılardan etkilenir. Henüz 2. sınıf öğrencisiyken padişaha sadakate aykırı davranmak ve meşrutiyet idaresini savunan Türkçülük hareketine katıldığı gerekçeleriyle 45 gün ceza alır. Neyse ki başarılı bir öğrenci olduğundan okul komutanı Rıza Paşa'nın yardımıyla okuldan atılmaktan kurtulur. Yusuf'un Harbiye'de okuduğu yıllar Osmanlı-Yunan Savaşı'na denk gelir. Kazanılan zafer, Yusuf Akçura'da Türkçülük bilincini geliştirir. 1897 yılında Malumat Dergisi'nde Rusya Türkleri ile Osmanlı Türklerini tanıştırma amacıyla Şehabettin Hazret adlı ilk makalesini yayımlar. Makalede yer alan hürriyet ve terakki ifadeleri dolayısıyla 1897'de tekrar tutuklanır ve Fizan'a sürgün edilir. Kendisiyle birlikte sürgün edilen 83 kişiyle birlikte 1899'da Trablusgarp'a ulaşır. Onları Fizan'a götürecek ödenek olmadığından burada hapsedilirler. Bir süre sonra İttihat ve Terakki Partisi'nin girişimleri sonucu şehir içinde serbest dolaşma iznini alır ve bir süre sonra da sürgünden arkadaşı Ahmet Ferit Bey ile Fransa'ya kaçar. ...1894'teki büyük İstanbul depreminde vefat eden annesinden kendisine kalan miras sayesinde Paris'te eğitimine devam etme imkanı bulur. Arkadaşı Ferit'le birlikte Paris Siyasi Bilgiler Okulu'na kaydolurlar. Dünyaca ünlü tarihçi Albert Sorel ve Emil Butmey'in derslerinde milliyetçilik üzerine tartışmalar yaparlar. Paris'te önce Sadi Maksudi ile daha sonra Jön Türk Hareketi'nin liderlerinden Ahmet Rıza ile tanışarak onun çıkardığı Şura-i Ümmet gazetesinde yazılar yazmaya başlar. 3 yılın sonunda Osmanlı Devleti Kurumlarının Tarihi Üstüne Bir Deneme adlı tezini vererek okuldan üçüncülükle mezun olur. İstanbul'a dönmesi mümkün olmayan Akçura 1903 yılında Kazan'a amcasının yanına gider. Burada kaldığı 4 yıl boyunca tarih, coğrafya ve Osmanlı-Türk Edebiyatı öğretmenliği yapar. Ahmet Rıza'nın çıkardığı Şura-i Ümmet ve Meşveret gazetelerine isimsiz yazılar yazar. 1904 yılında artık Osmanlıcılık ve İslamcılık fikir akımlarının başarılı olamayacağını, devletin tek kurtuluş yolunun Türkçülük olduğunu ifade ettiği, Türkçülük akımının siyasi fikrini ortaya koyan Üç Tarzı Siyaset adlı 32 sayfalık makalesi,

Genç Türkler tarafından çıkarılan Türk gazetesinde yayınlanır. Rusya Türkleri arasında siyasi, sosyal ve kültürel bağları da kuvvetlendirmeye çalışan Akçura, 1905 yılında Rusya Müslümanları İttifakı adında bir parti kurar. Rus hükümeti, Akçura'nın Duma'ya seçilmesini önlemek maksadıyla 8 Mart 1906 tarihinde evine baskın yaparak onu seçim sonuna kadar 43 gün süreyle hapseder. Her şeye rağmen Kuzey Türkleri bu parti sayesinde ilk kez Rus Meclisi Duma'ya temsilci gönderirler. 1907 yılında Rus Meclisi dağıtılır ve Rus olmayanlar için sıkıntılı günler başlar. Bu gelişmelere karşı yayın yapan Akçura, tutuklanmak için arandığı sırada Osmanlı Devleti'nde ikinci meşrutiyet ilan edilir ve Akçura, Ekim 1908'de İstanbul'a geri döner. Yusuf Akçura, İstanbul'da Darülfünun'da ve Mülkiye Mektebi'nde tarih dersleri vermeye başlar. 1911-1917 yılları arasında Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Hikmet, Ağaoğlu Ahmet ve Yusuf Akçura'nın başını çektiği Türk Yurdu dergisinin müdürlüğünü yapar. Dergideki makalelerinde bir taraftan milliyetçilik fikrinin ortaya çıkışını, Avrupa'daki gelişimini ve etkilerini incelerken, diğer taraftan da bu fikrin Türk ve Müslüman dünyasındaki etkilerini ortaya koymaya çalışır. 5 Temmuz 1912'de kurulan ve Meşrutiyet döneminin ilk milliyetçi partisi olan Milli Meşrutiyet Fırkası'nın da kurucularından olur. 1916 yılında Rusya mahkumu Müslüman Türk Tatarların Hukukunu Müdafaa Cemiyeti'ni kuran Akçura, Brest-Litovsk Anlaşması'ndan sonra 1918'de Rusya'ya dağılan Türk esirlerinin yurda dönmelerini sağlamak için Hilal-i Ahmer Derneği temsilcisi olarak bir yıl süreyle Rusya'ya gider. 1919 yılında Anadolu işgal altındayken yurda döner ve Ahmet Ferit'in kurduğu Milli Türk Fırkası'na katılır. Aynı yılın sonlarına doğru İstanbul'da İngilizler tarafından tutuklanır. 1920 yılında hapisten çıkınca Ahmet Ferit Bey'in eşi Müfide Ferit'in kız kardeşi Selma Hanım'la evlenir ve milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya gelir. Burada önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hariciye vekaletinde, daha sonra ise yedek kurmay yüzbaşı sıfatıyla Kazım Karabekir'in karargahında çalışır. Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün yakın çevresinde yer alan Akçura, 1923'te Atatürk'ün isteğiyle İstanbul Milletvekili olur. 1925'te açılan Ankara Hukuk Mektebi'nde siyasi tarih derslerini okutmak üzere atanır ve 1931'de Atatürk'ün emriyle Türk Tarih Kurumu'nun kurucuları arasında yer alarak 1932'de kurumun başkanlığı görevine getirilir. Birinci Türk Tarih Kongresi'ni yönetir. 1933'te ise Darülfünun'un yerine kurulan İstanbul Üniversitesi'nde siyasi tarih profesörlüğüne atanır. Tüm bu resmi görevlerinin yanında da Türkçülükle ilgili çalışmalarına da devam eder. Atatürk'e olan hayranlığını ise her fırsatta dile getirir. Türk aleminde Türk idealini tahakkuk ettiren dahi ve kahraman, Türkiye Devleti'nin banisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhur reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hazretleri'dir. Ulu Gazi, sen bize hakikat yolunu gösterdin. Sen bize milletimizi, benliğimizi tanıttın. Sen bize kendimizi öğrettin. Türk milleti sana minnettardır.

Yusuf Akçura, Kars milletvekili iken 12 Mart 1935'te İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden Göztepe'deki evine dönerken vapurda fenalaşır ve Haydarpaşa Hastanesi'nde kalp krizi sebebiyle vefat eder. Edirne Kapı Şehitliğine defnedilen Yusuf Akçura'nın mezar anıtının üzerine Kazanhan Mescidi'nin tasviri yaptırılır.

Tarih mücerret bir ilim değildir. Tarih hayat içindir. Tarih milletlerin, kavimlerin varlıklarını muhafaza etmek, kuvvetlerini inkişaf ettirmek içindir.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinemanın dahi yönetmeni Steven Spielberg'ün henüz yolun başındayken çektiği ve gerilim türünde devrim yaratan Duel filminden söz edeceğiz. 1971 yapımı bu eser, sadece bir yol hikayesi olmaktan öte, görünmez bir düşmana karşı verilen hayatta kalma mücadelesinin de en saf halidir. Hikayemiz, sıradan bir iş adamı olan David Mann'in ıssız bir otoyolda devasa ve paslı bir kamyonu sollamasıyla başlar. Bu basit hamle yol boyunca sürecek ve durmak bilmeyen ölümcül bir kovalamacının da fitilini ateşler. Spielberg, kısıtlı bir bütçeyle çektiği bu filmde izleyiciyi koltuğuna çivileyen bir atmosfer yaratmayı da başarır. Filmde kamyonun şoförünü asla tam olarak görmeyiz. Bu da kamyonun kendisini adeta canlı ve kötücül bir canavara dönüştürür filmde. David, altındaki küçük arabasıyla bu metal yığınının acımasız takibinden kurtulmaya çalışırken, medeniyetin ortasında aslında ne kadar da yalnız olduğunu fark eder. Duel, az diyalog ve yüksek tempoyla sinemanın görsel anlatım gücünü en

0: üst seviyeye taşır. Spielberg'ün kamera açıları ve kurgudaki ustalığı basit bir trafik gerginliğini epik bir savaşa dönüştürür. Film bize en sıradan anların bile nasıl kabusa dönüşebileceğini ve insanın köşeye sıkıştığında içinden çıkan o hayvani savunma içgüdüsünü nasıl ustalıkla kullanabileceğini de anlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün tiyatromuza büyük hizmetleri geçmiş Profesör Doktor Özdemir Nutku'dan söz edeceğiz. Nutku, akademisyen, yazar, çevirmen, eleştirmen, yönetmen ve oyuncu kimlikleriyle tiyatro sanatının her alanına büyük katkılar sunar. Sanat hayatı boyunca tiyatronun bilimsel bir temele oturması için de yoğun çaba harcar. Özellikle Ankara Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde tiyatro eğitiminin kurumsallaşmasında öncü bir rol üstlenir. Binlerce öğrenci yetiştirerek modern Türk tiyatrosunun akademik altyapısını güçlendirir. Yazarın eserleri tiyatro kuramı, oyunculuk teknikleri, sahneleme yöntemleri ve tiyatro tarihi gibi geniş bir yelpazeye yayılır. Dünya tiyatrosundaki gelişmeleri yakından takip eden Özdemir Nutku, bu bilgileri yerel kültürle ve değerlerle harmanlayarak özgün bir perspektif geliştirir. Shakespeare üzerine yaptığı derinlikli çalışmalar ve çeviriler tiyatro edebiyatı için temel başvuru kaynakları sayılır. Özdemir Nutku sadece teorik bilgilerle yetinmez, aynı zamanda birçok oyunu yöneterek

kavramsal bilgisini sahne pratiğiyle de birleştirir. Sahneleme çalışmalarında estetik bütünlüğe ve dramaturjik tutarlılığa büyük önem verir. Tiyatro eleştirmenliği alanında da otorite kabul edilen Özdemir Nutku, oyunları nesnel bir bakış açısıyla değerlendirir. Sanatın toplumla kurduğu bağı her zaman ön planda tutar ve tiyatronun bir kültürel değerlenme aracı olduğuna inanır. Çalışmalarıyla pek çok ulusal ve uluslararası ödüle de layık görülür. 2019 yılında 88

0: 8 yaşındayken aramızdan ayrılan Profesör Özdemir Nutku, tiyatronun sadece bir gösteri değil, aynı zamanda disiplinler arası bir bilim dalı olduğunu da iddia etmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Mutlu hafta sonları sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Muran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçiliklerinde görev değişikliği yapıldı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Basra Körfezi'ndeki Ark Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Türkiye'nin vesayetçi prangalarından kurtulduğunu vurgulayan Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Cumhurbaşkanı, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi. Mesajında İmam Hatip okulu mezunlarının başarısına dikkati çeken Erdoğan, her alanda Türkiye'ye özveriyle hizmet ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği görüntülü mesajda gençliğe duyduğu güvenin de altını çizdi. Birlik ve beraberlik mesajı da veren Cumhurbaşkanı, tüm gençliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul'da düzenlenen Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon sergisinde de konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı, buradaki konuşmasında geçmiş dönemlerde kütüphane ve kitapları hedef alan zihniyete sert tepki gösterdi. 28 Şubat döneminde Sultan Abdülhamit'in şahsi kitaplığına ait eserlerin çöpe atıldığını ifade eden Erdoğan, bugünkü kültürel çölleşmenin arkasında bu yanlışların büyük payı vardır dedi.
2: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması

0: boşuna değildir. Bu ülke kağıt hamur yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası 3 kuruşa hurda niyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçiliklerinde görev değişikliği yapıldı. Kararla Filipinler Büyükelçiliği görevine Kaan Esener, Finlandiya Büyükelçiliğine de Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı. Cumhurbaşkanı danışmanı Necati Sancak Tutan da Bahreyn Büyükelçisi oldu. İki büyükelçinin ise merkeze alındığı atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Atama kararları kapsamında Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ayrıca aralarında Milli Güvenlik Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu çeşitli kurumlara üst düzey atamalar yapıldı. Karar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 6 ilin il müftüsü görevden alınırken 35 il müftülüğüne de yeni isimler getirildi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli program hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan orta vadeli programın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantıda kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik uygulaması çerçevesinde hakkında işlem yapılan korsan taksici polis ekibine ateş açtıktan sonra intihar etti. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Topatan adlı polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırgan sürücü de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması ve salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve itikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. Karar doğrultusunda 5 Ağustos Çarşamba günü Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi düzenlendi. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya Başkan Vekili seçimini kazandı ancak AK Parti grubu seçim güvenliğinin ihlal edildiği ve bazı oyların haksız yere geçersiz sayıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Davaya bakan mahkeme 25 Ağustos'ta verdiği kararla oy sayımında usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine karar verdi. CHP'nin karara yaptığı itirazsa üst mahkeme tarafından reddedilmişti. Böylece seçimlerin yenilenmesi kararı kesinleşmiş oldu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gökçek, soruşturma bitecek, neticeyi anlayacağız dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek'i de şüpheli sıfatıyla pazartesi günü ifade vermeye çağırdı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlatılmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Daha önce tanık olarak dinlenen doktorun beyanlarıyla ihbar kaydı ve telefon verileri arasında çelişki tespit edildiği belirtildi. Hakimlik, Doktor Nurettin Demirkol hakkında kuvvetli suç şüphesi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. 7 Eylül 2016 gecesi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul Beykoz'daki bir çiftlikte hayatını kaybettiği 155 numaralı telefon hattına ihbar edilmişti.

0: Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada saldırganın babasının tutukluluk halinin devamına, annesinin ise tahliyesine karar verildi. Davanın bir sonraki duruşması 4 Aralık Cuma gününe ertelendi. Okul saldırısına ilişkin 43 sayfalık iddianamede baba Uğur Mersinli'nin 10 kişiye yönelik olası kastla öldürme, 15 kişiye yönelik farklı niteliklerde olası kastla yaralama, ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından cezalandırılması isteniyor. Anne Peyman Pınar Mersinli ise bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Yusuf Tekin, derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak dedi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesi konusunda açıklamalarda bulundu.
1: Cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacaklar. Kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan, itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak.
0: İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Tuğberk İmamoğlu adlı geminin bir tankerle çarpışarak batmasının ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Batan geminin yeri Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma gemisi TCG Akın tarafından tespit edildi. Kazada kaybolan 10 kişinin bulunması amacıyla çalışmalara devam ediliyor. Tuğberk İmamoğlu adlı geminin çarpıştığı Alsu tankeri ise Silivri açıklarında bekletiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Başbakanı Ünal Üstel, arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, kimlik tespiti yapılmasının ardından naaşın ailesine teslim edileceğini belirtti. Kazanın ardından kaybolan 15 kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmalarına 7 gemi ve 6 hava aracıyla çalışmalara destek verildiğini duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın ve Alemdar gemileri 554 metre derinlikteki gemi enkazında robotik tarama yapıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik insansız hava aracı saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının başkent Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi Merkezi'ne isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa'da düzenlenen saldırılarda ise bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in bölgedeki ziyaret etmesi bekleniyor. Donald Trump, Witkoff ve Kushner'in savaşı sona erdirmeye yönelik bir öneri sunacağını açıkladı. Trump'a Almanya'daki bir havalimanında bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracı nedeniyle Berlin yönetiminin Moskova'yı suçlaması da soruldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Putin'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum, onunla görüşüyorum ve onu çok iyi tanıyorum. Putin, NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran basını patlamanın nedeninin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir petrol tankerine düzenlediği saldırı olduğunu duyurdu. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, İran'a ait bir petrol tankerinin Hark Adası'ndan 6 mil uzakta saldırıya uğradığını yazdı. Amerikan ordusunun tankeri 4 füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda can kaybına ilişkinse bilgi verilmedi. Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan Hark Adası, İran'ın petrol ihraç terminali olarak biliniyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Türkiye'nin 12 ülkedeki büyükelçiliklerinde görev değişikliği yapıldı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 16'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir Futbol Kulübü dün konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 yenildi. Süper Lig'de bugün de 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tümosan Konya Sporu, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 6. haftası da bugünkü 3 maçla açılıyor. Saat 16'da başlayacak Bandırma Spor Bolu Spor karşılaşmasını TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Saat 20'de de 1. Lig'de 2 maç oynanacak. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü SMS Grup Sarıyer karşılaşması TRT Spor, Orfa Yapı Pendik Spor, Eminevim Ümraniye Spor mücadelesi de TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak. A Milli Kadın Basketbol takımımız Dünya Kupası'na yenilgiyle başladı. Ay Yıldızlar C grubu ilk maçında Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. A Milli Kadın Basketbol takımı gruptaki ikinci maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak. Saat 12.30'a başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'le Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Eskişehir, Antalya, Hatay ve Erzincan 31, İstanbul ve Kocaeli 32, İzmir, Muğla, Elazığ ve Tunceli 34, Çanakkale, Bursa ve Malatya 33, Aydın ve Diyarbakır 37, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Konya ve Kayseri 30, Nevşehir, Rize, Erzurum ve
Nahçıvan 28, Bolu, Sinop, Samsun ve Tokat.

Kat 29, Zonguldak ve Trabzon 27, Kars, Gaziantep ve Mardin 26, Şanlıurfa 39 derece. Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Şiran-Kelkit yolunun 46 ile 53. kilometreleri arasında onarım ve asfalt kaplama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini sundu.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile Resim ve Kadın programımızda yine birlikteyiz. Resim sanatı yalnızca estetik bir üretim alanı değil, aynı zamanda toplumların kültürel belleğini, gündelik yaşamını ve insan ilişkilerini görünür kılan güçlü bir anlatı biçimidir.

0: yerini nasıl tanımlarız?
1: Turgut Saim aslında 1906 doğumlu. Yani Osmanlı'nın son döneminde doğan bir ressamımız. Eğitimine bakacak olursak Kadıköy San Josef Koleji'ne gidecek. Dolayısıyla Osmanlı'nın son yıllarında geçen bir çocukluk dönemi var. Peki bu çocukluk döneminde ve Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardaki gençlik döneminde sanata ilgisi nasıl başlıyor? Aslında bir dayısı var. Çok dayısı var da bir tanesi küçük dayısı. O dönem İtalya'da resim eğitimi alıyor. Ve Turgut Saim de bu dayısından etkilenerek resim yapmak nedir, resim yapmak nasıldır gibi sorulara yanıt aradığını biz anılardan görebiliyoruz. Bu yani resim yapmayı seven bir sanatçının küçük yaşlarda bu işe ilgisini gördüğümüz bir dönemdeyiz. Bu ilgi zaman içinde tabii ki ciddi bir eğitime dönüşecek. Bu da nedir? Sanayi Nefise Mektebi. Sanayi Nefise Mektebi yani Güzel Sanatlar Akademisi'ne 1920 yılında ancak gidebilecek. Hala tam Cumhuriyet değil, Kurtuluş Savaşı yılları falan. Ama o dönemde Sanayi Nefise Mektebi'nde öğrenci. Hocaları kim? Tabii ki 1914 kuşağı İbrahim Çallılar orada hocaları olacak. Ama bu dönemde aslında güzel sanatlar eğitimlerine baktığımızda da bu dönemdeki mesela güzel sanatlar mekteplerine bakarsanız siz şöyle bir şey oluyor. Hiçbir sanatçı, yaratıcı gücü olan sanatçılar bir dönem sonra hocalarını beğenmeyecekler. Aslında bu eğitimden çok hoşnut kalmayacak Turgut Zaim. Dolayısıyla da eğitimi bırakacak ve Paris'e gidecek. Paris'te eğitim alırken yavaş yavaş oradan da hoşnut kalmayacak. Çünkü Turgut Zaim'in zaten bütün işlerine baktığımızda onun kendi kültürüne, tabii Osmanlı'da doğuyor, Türk kültürüne de evrilecek. Dolayısıyla Türk kültürüne derinden bağlı olduğunu görüyoruz. Paris'teki eğitim ona yetmeyecek ya da belki oradaki aynı dili konuşmadığı, aynı çocukluğunda geçen atmosferi bulamadığı için İstanbul'a dönecek.
0: İstanbul'a döndükten sonra başka işler yapmaya başlayacak. Ankara'ya gelecek ve işte İstanbul, Ankara arası ve hatta Anadolu'nun çeşitli köylerinde, illerinde öğretmenlik gibi bir sürecin içerisine girecek Turgut Saim. Biraz yurda dönüş sonrasında neler yaptığını öğrenmek isterim sizden.
1: Yani tabii ki bu Paris'te kalmanın Türk resim sanatına bir faydası yok. Bu kesin bir cümle olarak onun hayatında belirgin olacak. Döndükten sonra yeniden İbrahim Çallı'nın atölyesine devam edecek burada. 1930'da da Çallı atölyesindeki eğitimini tamamlayacak. Ama sonra yine böyle bir Paris dönemi falan olacak ama gerçekten Turgut Saim'in yaşantısına baktığımızda biraz evvel senin de söylediğin gibi farklı yollara evrilen bir hayatı var. Çünkü bu tarihlerde birazcık ulusal resim konuşuluyor. Zaten iki kere Paris'e gitti. Oradan alacağını aldığını düşünüyor. Ve buraya geldiğinde yani Türkiye topraklarına döndüğünde kendi yolunu nasıl çizecek? Biz baktığımızda bir yandan tabii ki Cumhuriyet'in ilk yılları 30'lara kadar, 30'lardan sonra belki 40'lara kadar da bunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet'in ilkelerinin yerleştiği bir dönem. Dolayısıyla aslında Osmanlı'da doğup kendisini Cumhuriyet'te bulan ve Cumhuriyet ilkeleriyle var olmaya çalışan, onların da sıkı savunucusu haline gelen bir Turgut Saim'le karşı karşıyayız. Peki buradaki karşı karşıya gelmek ne demektir? Çünkü o dönemde yurt gezileri yapacak. Bir yandan baktığımızda halk evlerini kurmuş olacaklar. Dolayısıyla bu iki kurumda sanatı halkın ayağına taşımaya çalışan, eğitimsiz halkı eğitmeye ya da entelektüel bilgiyi de ulaştırmaya çalışan kurumlar bunlar. Dolayısıyla Turgut Saim bunun içinde yer alacak ve yurt gezileriyle üstüne düşen görevi yapacak. Dolayısıyla bir yandan da tabii ki herhalde şeyleri sormak istedim belki kurumlardaki çalıştığı şeyler değil mi?
0: Evet, şimdi aslında sizin de belirttiğiniz gibi sanatçının İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bir şekilde görev aldığını biliyoruz, öğretmenlik yaptığını biliyoruz. Ancak sürecin içerisinde sizin de bahsettiğiniz yurt gezilerinin ayrı bir önemi var. Cumhuriyet dönemindeki yurt gezileri programına katılması sanatına nasıl bir katkı sağlamıştır?
1: Şimdi zaten mesela yurt gezileri kapsamında

0: seriye gidiyor ve orada İstanbul dışında Anadolu'daki yaşam biçimini görüyor. Bu çok önemli çünkü bu tarihlerden sonra biz Zaim'in resimlerinde halkı görüyoruz, Anadolu'luyu görüyoruz, Anadolu'nun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Aslında buradan da Atatürk'ün mesela köylü milletin efendisidir sözüne de gelebiliriz. Bunu yaşayarak görecek Kayseri'de ve oradaki yaşam biçimini, etnografik bilgileri ve folklorik değerleri yakından tanıyacak. Yörük köylerine gidecek, Avşar resimleri çıkacak bundan sonra. Dolayısıyla Turgut Saim yurt gezilerinden etkilenerek, yurt gezilerinden eğitim alarak kendi işlerini ortaya koyacak. Yani yurt gezilerinin amacı hem diyelim ki resim yapıyorsunuz, hiç resim sanatıyla ilgilenmemiş insanların ayağına pek çok sanatçıları götürüyorsunuz ve o sanatçılar yurt gezilerinde hem oradan bir sürü manzaralar ya da resimler yapıyorlar, ardından da bu resimleri sergiliyorlar. Dolayısıyla hem sanatçı için bir beslenme alanı hem de halk için resim sanatıyla buluşma alanı. Dolayısıyla buradan etkilenmesi belki de en çok etkilenen ressamlardan biri olması da bu yüzdendir.
1: Kesinlikle haklısınız. Turgut Saim'in yurt gezileri programına katılmasının yanı sıra Türkiye'nin kendi içerisinde bulunan çeşitli sanat grupları ve çevrelerine de yer aldığını biliyoruz. Sanatçının bu sanat grupları içerisindeki konumu nedir? Bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz?
0: Elbette. Şimdi aslında 1914'te Sanayi Nefise Mektebi'nde eğitim gördükten sonra pek çok ressam var. Onların neredeyse tümü Fransa'da eğitim alıyor. Turgut Saim de onlarla aynı ortamda. Ressam ve heykeltıraşlar. Dolayısıyla bu sanatçılar Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği grubunu kuracaklar. Aslında bu gruba baktığımızda kendi içinde belki 4-5 döneme ayrılıyor. Öncelikle mesela sanatçıların kişiliği, nasıl varlar, maddi durumları gibi özgürlükler.

0: da yakalayıp işler vermeye çalışıyorlar. Bunlar nelerdir? Mesela kübizm gibi, konstruktivizm gibi. Dolayısıyla bu tür işlerle, yapısalcı işlerle uğraştıktan sonra öyle bir dönemleri var ki bu sanatçıların bir grubu gerçekten özüne mi diyeceğiz ya da kendi topraklarına mı diyeceğiz dönerek bu tür işler yapacaklar. Yani ulusal işler, köylü, köydeki yaşam, köylülerle ilgili işler yapmaya başlayacaklar. İşte tam da bu aşamada Turgut Zaim'in gerçekten Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nin en önemli işlerini ortaya koyduğunu belki de söyleyebiliriz.
1: Evet, bugün sizinle birlikte sanatçının Köylü Kadınlar isimli eserine yoğunlaşacağız. Turgut Zaim'in yurt gezilerinde Anadolu'yu resimlemesi, Anadolu'yu anlama sürecini sizinle konuştuk ve şimdi bu anlama sürecinin sanatçının eserlerine nasıl yansıdığını da sizinle birlikte tartışmak isterim. Ama öncesinde Turgut Zaim'in Köylü Kadınlar tablosuyla ilgili küçük bir künye bilgisi vermek isterim. Belki dinleyicilerimiz bu resmi yerinde görmek isterler veya internette araştırıp incelemek isterler. Turgut Zaim'in Köylü Kadınlar isimli eseri günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor. Duralit üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan bu eser, Zaim'in sanat anlayışını doğrudan yansıtan özellikleri içerisinde barındırıyor. Bu eseri nasıl tanımlayabiliriz?
0: Şimdi bir kere şunu baştan söyleyelim. Turgut Zaim'in özellikle Türk kadınlarına, köylü kadınlara yöneldiği resimlerinde sanki hep aynı kadına bakıyormuş gibiyiz. Kocaman kara gözleri, yay kaşları ve geleneksel giysileriyle tevekkül içinde kendi işini yapan kadınlardır bunlar. Çoluk çocuk da olabilir tabii ki ama genellikle kadın figürlerini ön plana çıkarır. Bunu yaparken de özellikle tabii ki kendi kültüründen, kendi köylüsünden, işte yörüklerden beslenmiştir. Ama bir yandan da resim sanatı olarak da baktığımızda aslında biraz minyatür sanatı dediğimiz geleneksel Osmanlı resminden gelen bir türden de beslenmiştir. Özellikle tabii ki o türün çok kendine özgü özellikleri vardır. Yukarı doğru derinlik gibi o batılı anlamda geriye doğru perspektif derinlikten söz edemeyiz. Çok renk tonlamalarından söz edemeyiz. Bunlar çok genel yüzeysel nitelemeler ama Turgut Zaim'in resimlerine baktığımızda bütün bu özellikleri yavaş yavaş sanki görür gibiyiz. Ve bu resminde özellikle bakın iki kadın ve neredeyse çok yakın yaşlarda gibi görüyorum ben bunları. Ama bir yumak yapmamış mıyızdır hepimiz? Annelerimiz eskiden çile sarardı, çileyi tutardık, yumağa dönüştürürdük. Aynı şekilde birisi çileyi tutuyor, diğeri yumağa dönüştürürken resmin ön düzleminde sepet içinde o yumaklaştırılmış iplikleri, yünleri görüyoruz. Bir yandan sol tarafta bir çocuk aslında sanki resimden dışarı çıkmak ister gibi, yavaş yavaş emeklemek ister gibi, hayatı bulunduğu yeri keşfetmek ister gibi hareketli bir bebeği görmekteyiz. Dolayısıyla bu resme baktığımızda aslında bu köylü kadınlarının yapmış olduğu bir aktivitenin bir anına yaklaşıyoruz. Bir anında donduruyor bizi Turgut Zaim.
1: Bu eserde Turgut Zaim Anadolu'daki kadınların gündelik hayatına, gündelik yaşamlarına bir bakış sunuyor diyebiliriz. Sanatçının betimlediği kadınların kıyafetleri ve coğrafya hakkında konuşacak olursak,
0: Aslında Turgut Zaim hep Anadolu'yu resmetmiştir. İç Anadolu'yu daha çok da resmetmiştir. İç Anadolu'daki yaylalara çıkmıştır, yörükleri görmüştür. Onun dışında buradaki köylü kadınların o renkli giysileri, çok renkli giysileri, çok renkli belki bozkırın sarılığı, bozkırın toprağından bağımsız olarak kendi giysilerinde farklı renkleri taşıyan kadınları gösteriyor. Bir de böyle biraz evvel kendimi tekrarlama pahasına da söyleyeceğim, o kocaman kara gözleri, kapkara gözlerini gösteriyor. Dolayısıyla da başörtülerin altından da gördüğümüz simsiyah saçlarını da.
1: sizce sanatçı burada yalnızca bir köy sahnesi mi anlatıyor yoksa toplumsal bir mesaj da var mı?
0: Yani aslında belki bence ikisi de. Çünkü bir yandan bu kadınları kadınları özellikle

0: gündelik hayat içinde görünür kılıyor. Çünkü bu kadınlar eşleri tarlaya gidiyor ya da dış hayatta çalışıyorlar. Bu kadınlar dikiş dikiyorlar, örgü örüyorlar, çocuk doğuruyorlar, çocuk bakıyorlar, yemek pişiriyorlar. Hayatın görünmez güçleri. Bence Turgut Zaim'in resimlerinde hayatın görünmez güçlerini görünür hale getiriyor gibi görüyorum ben burada. Dolayısıyla hem kadınları görünür hale getiriyor, sadece kadın olarak, ama bu kadınların hiçbirinde fiziksel özellikler, nasıl söyleyebileceğimi bilemiyorum ama bir cazibe yok. Yani cinsi cazibe yok. Bu kadınlar doğal ve işinde gücünde kadınlar. Çocuklarını yetiştiren kadınlar. Gündelik hayatın içinden bir anı kadınlar üzerinden göstermeyi tercih etmiş. Bütün resimlerine baktığımızda da aslında öyledir. Bana öyle geliyor en azından.
1: Haklısınız. Bu tablo dönemin diğer köy temalı veya pastoral eserleriyle karşılaştırdığımız zaman ayrılan noktaları nelerdir? Hem köylü kadınlar tablosu özelinde hem de Turgut Zaim'in genel olarak diğer üretimleri üzerinden de konuşabiliriz.
0: Bence Turgut Zaim hayata severek bakan birisi. Bu anlamda mesela benzer köylü kadınlar, anne çocuk, iki köylü kadın, bir sürü böyle internete girdiğinizde pek çok resim bulursunuz. Ve bunların hepsinin üslubu birbirinden farklı ve Turgut Zaim'in gerçekten bütün resimlerindeki üslubu bambaşka. Dolayısıyla ben burada yoksulluğu görmüyorum. Evet, belki varlığı da görmüyorum, varsıllığı da görmüyorum ama özellikle çıplak ayaklar, çıplak eller, bıkkın suratlar, yıpranmış nasırlı eller, ayaklar göstermiyor. Sadece burada gerçekten çok harika tabii ki kıyafetlere de baktığınızda burada günlük hayatta kadifeler, bindallılar gibi şeyleri de görmüyoruz. Çünkü bunlar gündelik kıyafetler. Ama burada gerçekten Turgut Zaim'in bence ruhundaki iyimserliği görüyoruz. Daha sonra belki başka sanatçılarla içindeki daha karamsarlığı ya da yokluğu, yoksulluğu gösterenleri de göreceğiz ama Turgut Zaim bunlardan özellikle uzak duruyor gibi.
1: Turgut Zaim sanki Anadolu insanını gerçek ama bir o kadar da romantik bir şekilde vermeyi tercih ediyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Bahsettiğiniz gibi kendi çağdaşı olan diğer sanatçılarda Anadolu'daki gerçekliği daha fakirlik veya
0: Yokluk.
1: yokluk üzerinden okunurken Turgut Zaim yününü eğiren, hayvanıyla birlikte onlara, hayvanlarına bakan bir Anadolu profili çiziyor. Aslında bereketli bir Anadolu coğrafyası çiziyor.
0: Zaten aslında kendisi de diyor, yani 30'larda 32'de falan özellikle kendi yaşam öyküsünde anlatıyor. Ankara'ya yerleşiyorlar çünkü evlenecek, ondan sonra da Ankara'ya yerleşecekler ve hala daha yurdu dolaşıyor, yurdun çeşitli yerlerine gidiyor ve özellikle mesela yörükleri, tekrar tekrar yörükleri ziyaret edecek. Dolayısıyla diyor ki bundan sonra Bozkır benim hocam olmuştur. Şimdi hep baştan dedik ya, Paris'ten çok memnun kalmadık. Bazen tabii ki kendi hocalarının kıymetini her zaman bilecek ama ara ara da bir karşılıklı biraz itişmeleri de olacak ama onu tatmin eden, çok şey öğrendiğini söyleyen hocası Bozkır. Dolayısıyla diyor ki ben bu toprağın ressamı olmak istiyordum. Yurt özelliği olan bir üslup sahibi olmak istiyordum. Yani bütün resimlerine baktığınızda aslında Anadolu'lu bir ressam, Anadolu insanını, Anadolu coğrafyasını bizlere sunuyor. Çünkü Bozkır'a gittiğimiz zaman Bozkır sessizdir. Bozkır'ın sesini de dinler, sessizliğini de. Bunu çok fark eden bir ressam. Dolayısıyla bunu resimlerine anlatmaya çalışıyor, resimlerinde anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla da buradaki köylüleri, yörükleri resmin ana kahramanı yapıyor. Bu çok önemli çünkü bütün figürleri, bütün kadınları ve erkekleri tabii ki ama en başta kadınları çok anıtsal figür anlayışı. Dolayısıyla anıtsal figürlerini resmin ön düzlemine yerleştirip aslında birazcık sanki coğrafyadan uzak duruyor. O
1: Evet.
0: sessizliği dinleyerek sessiz resimler yapıyor.
1: Çok haklısınız. Konuşmamız esnasında siz bahsettiniz. Ancak birazcık daha sizinle birlikte bu konuyu özellikle açmak isterim. Turgut Zaim'in eserlerindeki yerlilik anlayışı ve üslubundaki geleneksel resim dilinin kurgunun önemli bir parçası haline gelme durumunu. Sizinle biraz konuşmak isterim.
0: Evet, aslında tekrar Paris'e dönelim. Yani bir yandan Batı eğitimi aldı. Sonra döndü Sanayi Nefise'de İstanbul'da İstanbul eğitimi aldı. Yurdun çeşitli şehirlerine gitme fırsatı buldu. Bir yandan da tabii ki geleneksel resimden, yani minyatür demekten çok hoşlanmıyoruz biz ama minyatür düzenlemelerinden, belki orada yörüklerin nakışlarından çok etkileniyor. Dolayısıyla halk unsurlarını resmin içinde kullanan bir üslup geliştirdi. Dolayısıyla yine kendisi özellikle diyor ki Türk resminde, Türk sanatında Batı'da teknikten öte konu ve motif bakımından çok fazla şey bulamayacaktım diyor. Ve o nereye yönleniyor? Anadolu'ya. Ve işte yörüklere, yöresel binalar, yöresel evler, yöresel giysiler, nakışlar, kullanılan eşyalar, kadınlar gibi kendi resmini zenginleştirecek her şeyi Anadolu'da bulmuş bir ressam. Dolayısıyla yerellik dediğimiz zaman, aslında Türk resminde yerellik dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen ressamlardan biridir Turgut Zaim. Bunu da bilinçli yapmıştır. Yani bir konu olsun, konu değişikliği olsun diye değil. Kendi özünü ararken resminin, sanatının özünü bulmuştur bence.
1: Kesinlikle haklısınız. Bu tablo konuşsaydı değerli hocam, bugünün izleyicisine sizce neler söylerdi?
0: Şimdi neler söylerdi bu kadınlara baktığımızda? Aslında yine unutmayalım ki hayatın içinde erkeklerle kadınlar hayatı paylaşıyorlar, işleri paylaşıyorlar. Eğer şanslıysalar gündelik hayatı da paylaşıyorlar. Ama 30'larda 40'larda baktığımız zaman kadınlar çok vakur, çok sade gösterilmiş. Turgut Zaim'in bütün figürlerindeki bu sadelik, bu dinginlik ve durgunluk diyebileceğimiz dinginlik dikkate çekiyor. Dolayısıyla bu resme baktığımızda işte yumak saran iki kadını görmekteyiz ve sadece yumak sarmaya odaklanmışlar. Kenardaki bebek de yere düşecekmiş gibi, yuvarlanacakmış gibi duruyor. Ama bu iki kadın aslında bütün hayata, bütün yaşama, bütün yapılacak işlere, gündelik hayata çok hakimmiş gibi duran kadınlar. Dolayısıyla ben bu resmin kadınlarının vakurluğunu, gururlu duruşunu seviyorum. Umarım siz de tekrar tekrar bakarsınız ve müzeye gidersiniz. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Burada çok özel bir şey olacak ama 60'lara geliyorum neredeyse. Benim çocukluğumda bir bankanın böyle küçük tabaklar hediye olurdu. Babam da o bankada çalıştığı için her yıl başında o tabaklar gelirdi. Ve bu tabaklarda Turgut Zaim'in resimleri olduğunu hatırlıyorum. Yani aslında gündelik hayatın içinde 60'larda, 70'lerde doğmuş olanlar zaten biz Turgut Zaim'le yaşadık. Turgut Zaim'le büyüdük. Aynı şekilde belki Ankara'da yaşayanlar tabii ki resim heykele gitsinler diyeceğiz. Ama eğer resim heykele tabii ki mutlaka gidin. Ama bir yandan küçük tiyatroya gidiyorsanız da bir fuayede başınızı kaldırın, Turgut Zaim'e bakın. Şaşırtacak sizi Turgut Zaim'in Ankara'daki resimlerinin gündelik hayata nasıl sirayet ettiğini görmek.
1: Evet, biz aslında sanatçının eserini sadece müzelerde değil, aslında gündelik hayatımızda da defalarca karşılaşıyoruz. Aynı şekilde yine sanatçının 1970'lerde ve 80'lerde birçok kartpostalla resimlerinin basıldığını da ve bir şekilde insanların ellerinden geçtiğini de söylemek mümkün.
0: Bir de zaten şey yapmıyor muydu şimdi devlet tiyatrolarına, opera ve baleye dekor ya da kıyafet tasarımları?
1: Biz bugün burada çok yönlü bir sanatçıyı konuştuk aslında. Anadolu gerçekliğini romantik bir şekilde bizlere sunan bir sanatçı. Aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda dekorlarında çalışan bir sanatçı. Yine Ankara özelinde diyeceğiz ama duvar resimleri yaptığını bildiğimiz bir sanatçı. Aslında buna bir ekleme daha yapmak lazım. Sanatçının bazı kitapların resimlemelerinde de çalıştığını biliyoruz.
0: Kesinlikle evet.
1: Ve karşımıza aslında Cumhuriyet döneminin ideal bir sanatçı prototipiyle karşılaşıyoruz diyebiliriz. Efendim, bugün Turgut Saim'in Köylü Kadınlar adlı eseri üzerinden Cumhuriyet dönemi Türk resminde kadın imgesinin nasıl ele alındığını konuştuk. Gördük ki bu resimde kadın idealize edilmiş bir figür olmaktan çok yaşamın merkezinde yer alan gerçek bir özne olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli çalışan, sürekli üreten, bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıran bir figürdür artık kadın. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp. Hocam, bu değerli analiz ve katkılarınız için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben Doktor Muzaffer Karaaslan ve teknik masada Tolga Kökten. Bir sonraki programda Türk resim sanatında kadın temsilinin farklı örnekleri üzerinden yeni okumalar yapmaya devam edeceğiz. Sanatla kalın, hoşça kalın.

aşksız kalırım ama sensiz kalamam. Unuttuğum an kimsesizim yapamam. Her şeyimi sana anlattım tek dostum.

Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 14. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatiplerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin vesayetçi prangalarından kurtulduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan kişileri arama çalışmaları 7. gününde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, çalışmalar sonucunda bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başarılardaki hedefler paylaşılacak. Özelleştirme İdaresi, otoyol ve köprülerde yürütülen çalışmaların satış olmadığını açıkladı. Çalışmanın satış değil, mülkiyet, devlette kalmak şartıyla işletme hakkının belirli süreyle devri modeline yönelik olduğu vurgulandı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve itikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. İlk ve orta dereceli okullarda uyum haftası 7 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Uyum haftasında okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflarda 3 gün yer alacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri de günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre patlamanın nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin bir petrol tankerine düzenlediği saldırı. Amerikan ordusunun tankeri 4 füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı bildirilmedi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk futbol turnuvası başladı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 1014 Filistinli sporcunun anısına düzenlenen turnuvaya Bin Şehit Kupası adı verildi. 244 takımın katıldığı turnuva soykırım, yıkım ve katliama rağmen Filistinlilerin mücadelesini simgeliyor. Spor. Amili kadın voleybol takımı Save Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda final için parkeye çıkacak. Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'la karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 16'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tumosan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de Hatay, Osmaniye Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programı başlıyor.

0: susuzluğa atın beni kuşlar.
1: Melodili Dakikalar devam ediyor.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil.

0: Anılarda kalanları dinlediniz.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde, daima sizinleyiz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatiplerin her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başardığına şahit olduk dedi. Cumhurbaşkanı, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul, muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen saldırganın babası oğlunu suçladı. Ölen oğlu İsa Aras Mersinli'den silahlarını çaldığı için şikayetçi olduğunu söyledi. 4 Aralık'a ertelenen duruşmada annesinin ise tahliyesine karar verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılacak. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu kişilerden 14'ü gözaltına alındı. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli olacak. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler paylaşılacak. Özelleştirme İdaresi otoyol ve köprülerde yürütülen çalışmaların satış olmadığını açıkladı. Çalışmanın satış değil, mülkiyet devlette kalmak şartıyla işletme hakkının belirli süreyle devri modeline yönelik olduğu vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin öğrenciler için rol model olduğunu vurguladı. Trabzon'da yaptığı konuşmada kılık kıyafet düzenlemesine işaret eden Yusuf Tekin, "Derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini arttıracak tedbirler almak," dedi. Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. İran basınına göre patlamanın nedeni ABD'nin bir petrol tankerine düzenlediği saldırı. Amerikan ordusunun tankeri 4 füzeyle hedef aldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı bildirilmedi. Amili kadın voleybol takımı Sevtrendyol Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'la karşılaşıyor. Saat 16'da başlayan mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Trendyol Süper Lig'de bugün 2 maç oynanacak. Saat 17'de Erzurumspor Futbol Kulübü Tumasan Konyaspor'u, saat 20'de de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşmalar TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'de Hatay, Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.
2: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.
3: Şimdi müzik zamanı.
2: Bizim Eller.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Erzurum Spor Futbol Kulübü Timosan Konya Spor futbol takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
7: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
8: Ya.
7: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Reklam.
9: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
10: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanını yaşıyoruz. Ve 4. haftanın açılış mücadelesi dün akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaydı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün rakibi Galatasaray'dı ve Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyette ayrıldı. Haftanın ikinci mücadelesi

Günün açılış karşılaşması Erzurum Kazım Karabekir Stadında. Erzurum Spor'un rakibi Tümosan Konya Spor ve mücadele başlamak üzere iki takım oyuncuları oyun alanında. Spikeriniz ben Cihan Beşevli, teknik yönetmen arkadaşlarım Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu ile birlikte 90 dakika boyunca sizlere yardımcı olacağız. İki takım oyuncuları oyun alanındaki yerlerini aldı. Erzurum'da 24 santigrat derece bir sıcaklık, yüzünü gösteren bir güneş söz konusu değerli dinleyenler. İlk düdük sesi gelmek üzere. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor. Kronometresini kontrol etti. İlk düdük sesi geldi ve karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte de Erzurum Spor taraftarları takımlarına olan desteğini sürdürmeye başladı değerli dinleyenler. Karşı tribünler deprem nedeniyle uzun bir süre tadilat altındaydı ve o tadilat giderildi ve karşı tribünler, maraton diye adlandırdığımız tribünler de taraftarla ayrı bir güzellik kazandı ve büyük bir coşku, taraftar topluluğu söz konusu karşı tribünlerde de Kazım Karabekir stadında değerli dinleyenler. Ligde galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesi Erzurum Spor, Tümosan Konya Spor karşılaşması değerli dinleyenler. İki takımın da galibiyeti yok. Erzurum Spor 3 maçta 2 yenilgi 1 beraberlik elde etti. Konya Spor ise 3 maçta 3'te 0 çekti. Puanı olmayan tek takım Konya Spor. 0 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Değerli dinleyenler, 11'leri sizlerle paylaşalım. Erzurum Spor'un kalesini Ertuğrul Taşkıran koruyor. Orhan Ovacıklı, Amar, Mustafa Yumlu, Muyakiç savunma dörtlüsü. Vanye önlerinde, Görbelitse ve Mustafa Fettahoğlu kanatlarda. Obusu, Martin Rodriguez ikilisi ileri uçta Eren Tozlu'ya gol yollarında destek veriyor. Konuk Tümosan Konyaspor'un kalesini Bahadır Güngör'dü koruyor. Masuaku, Adil Demirbağ, Fenerbahçe ile adı hafta içi anıldı ve Fenerbahçe bu transfer haberini yalanlayan bir açıklama yaptı. Adil Demirbağ'la herhangi bir görüşme yapılmadığına dair açıklama yapmıştı Fenerbahçe resmi sitesinden, ama bazı spor sayfaları, siteleri Adil'in Fenerbahçe ile görüşme yaptığı yönünde açıklamaları, haberleri söz konusuydu. Ryan Baniya ve Anzuana hemen yanlarında. Diğer iki isim Yevtoviç ve Melih savunmanın önündeki ikili. Koley ve Muleka kanatlarda, Gonçalves ileri uçta, Enis Destana gol yollarında destek veriyor. Orhan Ovacıklı'nın bir sakatlığı vardı. Oyun durdu. 3. dakikadayız. Serbest vuruşta oyun başlayacak. Erzurum Spor takımı kendi yer alanından serbest vuruşta oyuna başladı değerli dinleyenler. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Şimdi pas savunma arasına geçmedi. Serbest vuruş beklentisi ve serbest vuruş kararı, sağ çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak Erzurum Spor takımı. Yasin Kol şu anda oyuncuların sakin olmasını istiyor. Eren Tozlu, Adil ile girmiş olduğu ikili mücadelede sağ çaprazda ceza alanı dışında yerde kaldı. Yasin Kol serbest vuruşu verdi ve Erzurum Spor bir serbest vuruş kazanacak şimdi değerli dinleyenler. Adil ve Mustafa Yumlu, iki kaptan şu anda pozisyonu orada konuşuyor. Pozisyonu istişare ediyor. Yasin Kol şu anda serbest vuruş sanırım orada vermedi. Topu eline aldı. İki oyuncu yerde kalınca oyunu durdurdu. Hakem atışıyla mı oyun başlayacak? Şu anda bakıyorum. Eren Tozlu ile konuşuyor Yasin Kol. Eren Tozlu da gülerek karşıladı bu kararı. Şu anda top elinde Yasin Kol'un. Bakalım, şu anda hakem atışıyla başlayacak sanırım oyun. Ben de anlamaya çalışıyorum bir taraftan da değerli dinleyenler. Top Yasin Kol'un elinde. Eren Tozlu ayağa kalktı. Şu anda evet, hakem atışıyla başlayacak oyun. İki oyuncu orada top paylaşımı esnasında, iki oyuncunun da topa müdahale etme esnasında ayaklar orada çarpıştı diyelim artık. İkili mücadelede iki oyuncu da kendini yere bırakmıştı. Eren Tozlu biraz daha sert bir şekilde kendini yere bırakınca Erzurum sporlu oyuncular da burada faul kararı verdiğini düşündü.
düdüğünü çaldı ama herhangi bir işarette bulunmamıştı Yasin Kol. Hakem atışıyla da oyun tekrar hareketlilik kazandı değerli dinleyenler. 5. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Erzurumspor Tümosan Konyaspor mücadelesinde geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı ve sezonun ilk puanını başkentten aldı Erzurumspor. Sevgili dinleyenler, Konyaspor'un bu sezon henüz galibiyeti ve puanı da yok. Az önce de ifade etmiş olduğum gibi puanı olmayan tek takım ligde alt alta sıralanıyor. İki takım Erzurumspor 1 puanla 17. 0 puanla Konyaspor ligde son sırada yer alıyor. Ve Erzurumspor atak geliştiriyor ama hareketlenemedi orada. Yerde kaldı Mustafa Fettahoğlu. Savunma araya girdi ve Erzurumsporlu oyuncular topu bir kez daha kazandı. Sol kanada pas. Sol kanattan yükleniyor ev sahibi takım. Orta şansı ceza alanına. Konyaspor savunması kalabalık şekilde yerleşti. Vahiye dönüyor geriye. Savunmada Mustafa Yumlu. Savunma hattını orta çizgi üzerine kadar çekti Erzurumspor takımı. Değerli dinleyenler, Amar sağ kanat orta çizgi üzerinde rakip yer alana gönderdi. Orhan Ovacıklı bir kez daha Amar topu aldı. Savunmadaki partneri Mustafa Yumlu ile oynuyor. 6. dakika karşılaşmada ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Erzurumspor Konyaspor mücadelesinde orta ceza alanına ve top kontrolü gelmiyor. İleride Erzurumspor takımında Mustafa ceza alanındaydı. Mustafa Fettahoğlu ceza alanı hareketlenmişti. Kale vuruşunu kullandı Bahadır. Masuaku kendi yer alanının son metrelerine kadar geldi ve rakip yer alanda Mulaka'yı topla buluşturdu. Bir kez daha Masuaku atağın yönünü sağ kanada çevirdi. Koley geriye oynadı. Gonçalves orta ceza alanına, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın kontrolünde topa alta gidiyor değerli dinleyenler. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Erzurumspor Konyaspor mücadelesinde saat 20'de dev derbide Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş olacak. Saat 20'de ki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek değerli dinleyenler. Yine bu maçın heyecanı da TRT Radyo 1 frekanslarında olacak. Spor gündemi programı için Yüce Er, Özgün Erdoğan ve yapımcımız sevgili Işılay Dikmen'e de teşekkürlerimizi iletelim. Spor gündemi top dolu bir programla yine bugün Radyo 1 frekanslarında sizlerle birlikteydi. Saat 13.30'dan itibaren gerçekten uzun soluklu bir top dolu bir spor programı Yüce Er'in sunumuyla birbirinden değerli konukların bağlantı gerçekleştirdiği çok özel ve güzel bir program. Cumartesi ve pazar günleri sizlerle buluşuyor. TRT Radyo 1 frekanslarında 8. dakikayı geride bırakmak üzereyiz değerli dinleyenler. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadında Erzurumspor Tümosan Konyaspor karşılaşmasında orta yuvarlağın rakip yer alana bakan diliminde Melih topu aldı. Konyaspor takımında Masuaku ile oynadı. Masuaku'dan geriye pas Adil. Adil'den Gonçalves rakip yer alan ortasında sağ kanada döndü Anzuana. Anzuana yükseltti ceza alanı sağ tarafındaki boşluğa doğru ama Uyakkiç'in kontrolünde top alta gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak Ertuğrul Taşkıran arkadaşlarının dağılımını bekliyor. Dokuzuncu dakikadayız. Ertuğrul ileriye doğru gönderdi. Mustafa Fethioğlu topu aldı. Rakip yer alanda sol kanatta Erzurumspor takımı Mustafa Fethioğlu'yla. Mustafa destek bekliyor. Şimdi o destek geldi Muyakiç'ten. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. Amzuan'a geçit izni vermedi. Ve topu arkadaşlarına kazandırıyor. Kendi yer alanından çıkmakta zorlanıyor pas yaparak. Konyasporlu oyuncular, değerli dinleyenler. Erzurumspor taraftarları, karşı tribünlerdeki taraftarlar güneşi tam karşıdan karşılıyor ve sahayı görmekte tabii
zorlanıyor. Ellerini alınlarına götürerek tabii maçı izliyor. Karşı tribünlerdeki taraftarların olduğu bölümde güneş tam anlamıyla oraya vuruyor ve 24 santigrat derece bir sıcaklık var Erzurum'da. Güzel bir hava, çok güzel bir hava, iyi bir zemin. Şimdi Orhan Ovacıklı ortasını yaptı uzak noktaya doğru. Kimse yok arka direkte ve Koley'in kontrolünde topta taca gidiyor. Orhan Ovacıklı da özür diledi arkadaşlarından değerli dinleyenler. 53 numaralı formayı giyiyor Orhan Ovacıklı. 2021-2022 sezonundan bu yana 6. sezonu Erzurum spor takımında Orhan Ovacıklı'nın, 9 sezon Çakur Rizespor forması giydi Orhan Ovacıklı ve 3 sezonda onun öncesinde Bandırma Spor. Totalde 3 takım forması giydi ayrı ayrı. Çok fazla da takımda forma giymedi. İstikrar abidesi diyebiliriz Orhan Ovacıklı için. Gittiği takımda ya uzun süre forma giyiyor, çok fazla takım değiştirmediğini görüyoruz Orhan Ovacıklı'nın. 11. dakika geride kaldı. 12. dakikadayız. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Muleka ceza alanı ortasını yaptı. Gonçalves kontrol etmek istiyor ama savunma topu uzaklaştırıyor Baye ile. Baye topu uzaklaştırdı. Değerli dinleyenler, tehlike atından ve taç atışını hemen kullandı Konyasporlu oyuncular. Melih adil pasını verdi. Rakip yer alanda Konya Sporlu oyuncular. Masuaku'dan top kaybı, pasta isabet yok. Eren Tozlu orta yuvarlağını kendi yer alana bakan diliminde topu aldı. Eren Tozlu'nun pası sol kanada. Muyakiç hata destek veriyor. Muyakiç döndü bir kez daha geriye. Ovusu. Ovusu'dan pas. Mustafa Fethioğlu. Karşı tribünler önü orta çizgiye yakın bir nokta. Geriye oynadı Mustafa Yumlu'ya. Mustafa Yumlu yer alanı sol kanadında, Muyakiç çizgide. Muyakiç baktı ileriye, tersi oynuyor. Sağ kanada rakip yer alana. Orhan Ovacıklı indirdi topu ama bir anlaşmazlık yaşadı Mustafa Fethioğlu'yla. Araya girdi Gonçalves. Savunmadaki Ryan Baniye'ye kazandırdı topu. Melih İbrahimoğlu savunmadaki kaptan Adil'le oynuyor. Adil'den Masuaku'ya. Masuaku'dan pas bir kez daha Adil. Kaleci Bahadır Gün gördü. 13. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor değerli dinleyenler. Kaleci Bahadır'a Eren'in baskısı var. Bahadır yükseltti sol kanada. Masuaku çizgide kontrol etti ama Masuaku ikidir topu kaptırıyor. Ayağından fazla açtı, şimdi kontrol edemedi. Baniya rakip yer alan ortasına topu aldı. Geriye dönüyor savunmada Mustafa. Amar. Amar topla hareketli orta çizgi üzerinden sağ kanattan rakip yer alana girdi. Yerden pası Mustafa. Baniya topu alamadı. Mustafa Fethioğlu topu aldı. Atan yönü sol kanada çevriliyor. Sol kanatta şimdi topu Görbelitse alıyor. Verdi pasını Baniya. Ovusu savunma kapandı. Konyaspor takımında sağ kanatta Orhan ceza alanına baktı. Rakibinden kurtardı topu Muleka'dan. Uzak noktaya ortasını yaptı. Rövaşat'la denemesi. Bayi'nin vuruşu ve kaleci son anda Bahadır gole izin vermiyor. Bayi'nin vuruşu, kaleci Bahadır gole izin vermiyor ve maçın en tehlikeli pozisyonu 14. dakika değerli dinleyenler. Orhan Ovacıklı uzak noktaya ortasını yaptı. Görbelitse rövaşata denemesi, sekti, Baye'ye pas oldu. Penaltı noktası üzerinde Baye vuruşu yaptı. Yani bu pası vermek istese Görbelitse bu kadar güzel veremezdi Baye'ye. Baye penaltı noktası üzerinde vuruşu yaptı ama kaleci Bahadır'ın da üzerine gelen top Konyaspor kalesinde ve kalecisinde şans anı. Bahadır üzerine gelen topu karşılamayı başardı. Biraz daha etkili bir şut çıkarabilmiş olsaydı, köşelere doğru göndermiş, vuruş yapabilmiş olsaydı Brandon Baye, değerli dinleyenler, golle burun buruna kalabilirdi Baye. Ama kalecinin de üzerine gitti top.
15. dakikadayız. En önemli fırsat ev sahibi takımdan geldi. Taraftarlar da tabii destekle, takımı vermiş olduğu destekle adeta alıp götürüyor. Güzel bir taraftar desteği var Erzurum'da. 15. dakikadayız. Tabii bu havalar Erzurum'da çok güzel havalar. Artık yaza veda ettik. Sonbahar Erzurum'da kış koşullarında tabii soğuk havalarda maç izlemek taraftarlar için çok kolay olmuyor. Şimdi Gonçalves plase vuruş ve top yandan dışarıya gidiyor. Konya Spor takımında Diego Gonçalves ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan sağ ayağıyla sağ köşeye plase vuruş ama top yandan dışarıya gidiyor. Uzaktan şansını denedi Konya Spor takımı. Gonçalves'le değerli dinleyenler ve top dışarıya gitti. 16. dakikadayız. Bu arada Ertuğrul dengesini kaybetti. Topu kazandırmayı başardı Orhan'a. Orhan verdi, aldı topu sağ kanata. Şimdi ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta. Orta şansı rakibinden kurtardı. Orhan Ovacıklı ceza alana girdi. Yerden şut şansı, vuruş ve savunmadan sekiyor top. Ardından savunma uzaklaştırıyor. Penaltı beklentileri mi var orada değerli dinleyenler? Dikkatler Yasin Kol'da. Oyun devam ediyor. Top taca gidiyor. Ve şu anda Yasin Kol'a bakıyoruz. Yasin Kol gelmeyin diyor oyunculara. Yasin Kol gelmeyin diyor. VAR odasında Erkan Engin var değerli dinleyenler. Yerde şu anda bakıyorum Yevtoviç yerde yattı. Sırtından seken topu orada eline çarptı mı çarpmadı mı? Şu anda VAR odasıyla görüşüyor. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol değerli dinleyenler ve taç kullanılsın dedi. Taç atışı kullanıldı. Rodriguez sol kanada gönderdi. Erzurum Spor baskısı sol kanattan şimdi orta şansı ceza alana. Kafa vuruşu ve topu alardı gol.

17. dakika. Eren Tozlu topu ağlara gönderiyor ve Erzurumspor 1-0 öne geçiyor. Gol adeta geliyorum dedi değerli dinleyenler. Sağlı sollu hücum organizasyonlarıyla Konyaspor kalesi savunması bunaldı. Topu ve topları uzaklaştırmakta bir hali zorluk çekti. Sol kanattan, merkezden gelişen atak sol kanada evrildi ve sol kanattan ceza alanına Görbelitse ortasını yaptı. Eren Tozlu altı pasın sağ çaprazından sol köşeye doğru, uzak köşeye doğru, kalecinin Bahadır'ın uzanamayacağı köşeye usta bir kafa vuruşuyla, usta bir golcü kafa vuruşuyla, gerçekten akıl dolu bir vuruş. Eren, kalecinin uzanamayacağı, yapacağı hiçbir şey yok kaleci Bahadır'ın. Şöyle bir hafif hareketlendi yükselsem mi diye ama çaresiz bıraktı Bahadır'ı. Topu ağlara gönderdi değerli dinleyenler. Ve golde herhangi bir offside söz konusu değil benim görebilmiş olduğum kadarıyla tekrardan. Şu anda Ertuğrul eldivenlerini bu arada sanırım değiştiriyor. Top bir kez daha başlama noktasında. Temiz bir gol izledik. Atağın gelişimi, ceza alanına ortanın yapılışı, Eren Tozlu'nun bulunduğu pozisyonda kafa vuruşu itibariyle herhangi bir, benim görebildiğim kadarıyla golde bir problem söz konusu değil diye düşünüyorum. Derken bir kez daha oyun hareketlendi. Golde tescilleniyor değerli dinleyenler ve Erzurumspor Konyaspor karşısında Görbelirse'nin sol kanattan yapmış olduğu ortada. Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda 17. dakikada 1-0 öne geçiyor Erzurumspor. Sevgili dinleyenler, Eren Tozlu da bu sezon ikinci golüne imza attı. Eren Tozlu değerli dinleyenler, bu sezon Gençler Birliği deplasmanında geçen hafta ilk golünü atmıştı. Erzurumspor takımında Eren kendi adına ilk golle tanışmıştı. Bu haftayı da boş geçmiyor. Üst üste iki maçta da gol atma başarısı göstermiş oldu Eren Tozlu. 35 yaşındaki isim o da. Uzun zamandır Erzurumspor forması giyiyor. 2021-22'den beri 6. sezonu Erzurumspor'da, Giresunspor'da

da forma giydi. 2009-2010 sezonuyla Giresunspor A2 takımıyla rol almaya başladı. Giresunspor'daki o çıkışı Mersin İdman Yurdu'nun A2 takımı ve Mersin İdman Yurdu formaları da giyerek çıkışını sürdürdü ve gerçekten Erzurumspor'da da yıllardır başarıyla top koşturuyor. Atmış olduğu gollerle Erzurumspor'a hayat veriyor diyebiliriz. Bu arada Melih sakatlık yaşadı. Sağ kanat rakip yer alanda Konyaspor takımında maçın hakemi oyunu durdurdu. Baye ile girmiş olduğu ikili mücadelede Baye'nin bir müdahalesi var. Onun müdahalesiyle yerde kalmıştı ve rakip yer alandan ilk metrelerden sağ kanattan serbest vuruşlu oyuna başlayacak Konyaspor takımı. 21. dakikaya veda ediyoruz. Masuaku serbest vuruşu kullanacak. Maçın hakemi Yasin Kol düdüğümü bekle işaretinde bulundu Masuaku'ya. Henüz serbest vuruş kullanılmadı. Beraberliği arıyor. Tümosan Konyaspor değerli dinleyenler. Masuaku ortasını yaptı ceza alanına. Savunmasına gelen Eren yardıma geldi. Ardından vuruş ve top dışarıya gidiyor. Konyaspor Ryan Bania ile stoperiyle savunmadan ileriye çıkan stoperiyle vuruşu yaptı. Ryan Bania'nın vuruşu top yandan dışarıya gitti. Bania ileriye çıktı. İkinci sezonu Konyaspor'da, Trabzonspor'da forma giydi. Palermo'ya gitti kiralık olarak. Karagümrük takımlarında da top koşturdu. Ryan Bania değerli dinleyenler. Ülkemize önce Fatih Karagümrük forması giyerek başladı futbol serüvenine. Renate ve Mantova formaları da giydi. İtalya Serie C'de ve İtalya Serie C A ve B gruplarında. Şimdi Erzurumspor atak geliştiriyor ama top dışarıdan çevrildi işareti. Rodriguez topu dışarıdan çevirdi. Martin Rodriguez Erzurumspor takımında out işareti. Yasin Kol'dan kale vuruşunu kullanacak Bahadır. Şimdi kullandı. Adil'le oynadı. Adil Demirbağ. Melih İbrahimoğlu kendi yer alan ortasında. Melih döndü geriye. Yevtoviç. Jackson Muleka. Muleka'nın yerden pası. Şimdi sol kanatta Konyaspor takımında topla hareketlenen Gonçalves. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Gonçalves ortasını yaptı uzak noktaya. Savunma kafayla uzaklaştırıyor. Karşı tribünler önünden top taca gidiyor ve taş Konyaspor'un. Ceza alanının sağ tarafındaki boşluktan taç atışını kullanacak Konyaspor takımı. Kole ile koleyi bıraktı. Anzuana geldi. Uzun bir taç gönderecek gibi ceza alanına Anzuana. 24. dakikadayız. Konyaspor beraberliği arıyor. Anzuana içeriye gönderdi. Bu arada taç el değiştiriyor. Ayağını kaldırdın işaretinde bulunuyor. Yasin Kol Anzuana'ya, Konyaspor'dan taç Erzurumspor'a geçiyor.

1-0 Erzurumspor üstünlüğü sürüyor. Konyaspor karşısında Erzurum'da değerli dinleyenler. Masuaku. Gonçalves kaptırdı. Rakip yarı alanda. İkinci bölgede Konyasporlu oyuncuların baskısı. Top dışarıya gidiyor. Taç atışını kendi yarı alanından sağ kanattan kullanacak Orhan Ovacıklı. Amar ileriye doğru uzun oynadı. Adil indirdi Masuaku'ya. Kendi yarı alanında Masuaku sol kanatta. Bir kez daha geriye. Kaptan Adil. Adil'in pası sağ kanata Anzuana. Orta çizgi üzerinden rakip yer alana girdi. Konyaspor atak geliştiriyor. Gonçalves topun üzerinden atladı. Muleka'ya kazandırdı. Muleka onun yerden pası geçmedi ve araya girdi. Obusu Muleka bıraktı sol kanada. Sol kanat

Taraftan içeriye doğru orta Koley'den. Top dışarıya doğru gidiyor. Enis Destan ilerideydi. İlhan Palut kenarda sürekli hareket halinde. Bu sezon 3 maçın 3'ünü de kaybetti Konyaspor takımı. Değerli dinleyenler, Erzurumspor Ahmetspor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Evinde Galatasaray'a 4-0 kaybetti. Geçen hafta Gençler Birliği deplasmanında burada Ryan Bar 26. dakikada sarı kart gördü değerli dinleyenler. Başkent'te geçen hafta sezonun ilk golü hem kendi ve hem takımı adına Eren Tozu'dan geldi. Bir puanı hanesine yazdırmayı başardı. Gençler Birliği deplasmanında, Gençler Birliği de lige 2'de 2 yaparak başlamıştı. Flash Fenerbahçe galibiyetinin ardından ses getirdi başkent temsilcisi. 2-1 Fenerbahçe'yi mağlup etti. Ardından Göztepe'yi deplasmanda, zorlu Göztepe deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Erzurum'la evinde 1-1 berabere kaldı Gençler Birliği. Erzurum'da sezona iyi başlayamamıştı. Sezona iyi başlayan Gençler Birliği karşısında sezona iyi başlayamayan Erzurumspor. Gerçekten o bir puan çok değerli, çok kıymetliydi Erzurumspor için. Hem moral motivasyon açısından bu maçta da şu anda 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor Erzurumspor. Değerli dinleyenler, Konyaspor karşısında şu anda 27. dakikadayız. Gol 17. dakikada geldi Eren Tozu'dan. Konyaspor takımı evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ile Fenerbahçe deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Geçen hafta evinde 1-0 öne geçtiği maçta Kocaelispor'a 2-1 kaybetti. Gerçekten çok dramatik bir son olmuştu Konyaspor için. Enis Bardi kırmızı kart görmüştü 48'de. Bir kişi eksik kaldı Konyaspor o maçta. 39'da Zokru kendi ağlarına göndermişti topu Kocaelispor'da. Ardından 48'de 10 kişi kalan Konyaspor 72 ve 86'da Kocaelispor golleri buldu ve sağdan 2-1 Kocaelispor galip ayrılmıştı. Tabi şans faktörü de çok önemli. Takımların şans faktörü yanında olması gerekiyor. Masuaku şimdi yükseltiyor ceza alanına doğru Konyaspor takımında. Uzak noktada Koley dengesini kaybetti. Rodriguez uzaklaştırmak istedi topu. Erzurumsporlu oyuncular kendi yaralarında topu kaptırdı. Ceza alanına orta geldi. Savunma Erzurumspor savunması Mustafa Yumlu ile topu uzaklaştırıyor. Ön alan baskısı bu dakikalarda. Konyaspor yükleniyor. Sert vuruş sağ çaprazdan. Ayak içi plase ve top dışarıya gidiyor. Ebrima Koley vuruşu yaptı. Top dışarıya gidiyor. Üstten dışarıya gitti değerli dinleyenler. Ertuğrul Taşkıran kale vuruşunu kullanıyor. 30. dakikadayız. Mücadelede keyifli bir karşılaşma oluyor. Şu ana kadar hareketli bir oyun orta alan mücadelesine döndü. Orta alan mücadelesi şeklinde tempolu ve hareketli savunmalar şu ana kadar dikkatli. Kaptırılan top Konyaspor atağı, Erzurumspor atağına dönüştü. Rodriguez yerde kaldı. Rodriguez orada basketbol tabiriyle hücum faali yapıyor. Anzuana'ya faal yaptı. Anzuana yerde kalmıştı. Serbest vuruşu

Konyaspor takımı kullanacak. Serbest vuruş kullanıldı. Sağ kanada doğru pas. Koley çizgide kafayla indirdi ama indirdiği noktada Yevtoviç'i düşündü. Top ona gelmedi. Baye döndü Muyakiç'e. Kendi yer alanında sol kanata pas yapıyor Erzurumsporlu oyuncular. Ertuğrul Taşkıran. Orhan Ovacıklı kendi yer alanında taç çizgisi yakınında tek top orada. Orhan Ovacıklı bir kez daha topu aldı. Orhan süratli. Orhan gidiyor. Orhan cezalı sağ tarafındaki boşluktan içeriye girdi. Sağlı solu paslarla dışarıya çevirdi. Şimdi Rodriguez'e pas. Eren Tozlu cezalarında Eren vuruşu yaptı. Kaleci Bahadır Rodriguez Baya şut şansı arıyor. Bir kez daha Erzurumsporlu oyuncular. Orhan Ovacıklı sağ çapraz cezalarına orta geldi kaleci Bahadır. Orhan verdi, kaçtı, aldı, müthiş götürdü, ceza alana sokuldu ama sonrasında savunma çok iyi kapandı Konyaspor takımında. 118'e 102 isabetli pas üstünlüğü Konyaspor'a ait. Değerli dinleyenler, şimdi Konyaspor takımı yüklenecek bu kez. Rakip yer alan ortasında Yevtoviç, topu aldı Yevtoviç. Atağın yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ kanattan Zuhan'a tüm atlarıyla rakip yer alanda Konyaspor takımı. Erzurumspor savunması kapandı. Melih İbrahimoğlu Amzuhan'a döndü geriye. Ryan Bania savunma hattını rakip yer alan ortasına kadar çekti Konyaspor takımı beraberlik için. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Masuaku topu aldı. Masuaku sağ kanada oynadı. Ryan Bania rakip yer alanda sağ kanatta, en sağda çizgide Ebrima Koley. Koley cezanın sağ tarafındaki boşluktan içeriye ortasını yaptı ama kaleci Ertuğrul çok rahat. Az önce Orhan Ovacıklı gerçekten çok iyi götürdü. Orhan Ovacıklı 37 yaşında, bitmek tükenmek bilmeyen maşallah diyelim enerjisi bir sağ bek düşünün. Kendi yarı alanından rakip ceza sahasına kadar müthiş bir deparla topu götürdü. Hem de tempoyu düşürmeden aynı tempoyla, gerçekten 37 yaşındaki bir oyuncu için bunu yapmak her oyuncunun gerçekten harcı değil. Orhan Ovacıklı, yine Mustafa Yumlu da tam bir istikrar abidesi. Mustafa Yumlu da 38 yaşında değerli dinleyenler. Formlarını koruyarak devam ediyorlar. Yıllardır onlar da Erzurumspor forması giyiyor. Mustafa Yumlu da yine 2021-22'den bu yana 6. sezonunu geçiriyor. Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı da 6 sezondur. Eren Tozlu da yine aynı şekilde. 34. dakikadayız. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Konyaspor karşısında Muleka topu kontrol edemedi. Masuaku Muleka'yı düşündü. İki eski Beşiktaşlı Konyaspor'da buluştu. Bu arada Ryan Bania, ona faul yapılıyor. Serbest vuruş kendi yer alanından kullanacak Konyaspor takımı. Martin Rodriguez'in faulü, serbest vuruşu kullandı Konyaspor kendi yer alanından. Yevtoviç kendi yer alanında sağ kanata Amzuhan'a. Enis Destan tek top oynadı. Enis için hızlı bir top. Taca gidiyor. Hücum opsiyonlarını iyi kullanamadı şu ana kadar. Hücuma çıkmakta, gol pozisyonları üretmekte, topu 3. bölgeye taşımakta Konyaspor takımı zorlanıyor. Tabii bu problemi çözmeleri gerekiyor. Eğer çözemediğiniz takdirde
Süper Lig'de tutulmak çok da

kolay değil. Şu anda topu ileri uca taşıyor 3. bölge civarına ama o pas trafiğini şu ana kadar iyi sağlayamıyor Konyaspor takımı. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta Amzuana, top dışarıda ve alta gidiyor. Amzuana orta şansı arayacaktı ama savunma orada izin vermedi. Topu alta gidiyor.

İlk yarıda son 10 dakika içindeyiz. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Konyaspor karşısında Masuaku rakip yaralandı. Sol kanata topu aldı. Muleka yanında ona verdi. Muleka ceza alanı sol tarafındaki boşluğa sokuldu. Dışarıya çıkarttı. Bir kez daha Muleka ceza alanına girmek istiyor. Muleka topu hala Masuaku'da. Masuaku orta şansı. Masuaku ısrarla Muleka'ya vermeyi tercih etmedi orada. Dışarıda Muleka vardı. O daha rahat ve boş pozisyonda içeriye orta yapabilirdi. Yani bir oyuncu nasıl bu kadar bencil oynayabilir? Gerçekten inanılır gibi değil. Masuaku için söylüyorum sevgili dinleyenler. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Muleka Masuaku'ya verdi. Masuaku kendisine baskı yapan bir oyuncu var. Ama daha dışta bomboş pozisyonda Muleka var. Muleka'ya verse Muleka içeriye orta yapacak. Masuaku'nun orta yapmasını engelleyen orada Orhan Ovacıklı vardı, baskı yapan Amar'la birlikte. Ama ısrarla kendi orta da yapamadı, pas da veremedi ve sonunda topu kaptırdı Masuaku. Ya bu kadar bir oyuncu nasıl bencil olabilir? Bu yüzden söyledim sevgili dinleyenler. Anzuana topu aldı. Anzuana kaptırıyor topu. Konyasporlu oyuncular ve şimdi Baye ile topu kazandı Erzurumspor takımı. Eren Tozlu'ya gönderdi Baye. Eren Tozlu destek bekliyor. Baniya bir kez daha. Baye bu arada topu aldı ama maçın hakemi yardımcısına baktı. Bayrak kalktı. Eren Tozlu için offside bayrağı kalktı ki gerçekten net bir offside pozisyonunda Eren Tozlu. Pozisyon tamamlandıktan sonra yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. 38. dakikaya da veda edeceğiz. 39. dakika içindeyiz. Erzurumspor 1, Konyaspor 0 durumu devam ediyor. 17. dakikada Eren Tozlu attı golü. Maçtaki tek golün sahibi Eren Tozlu. Taç kullanacak kendi yarı alanından, sağ kanattan ev sahibi Erzurumspor. Sağ kanatta şimdi kafayla topu önüne aldı. Rakip yer alanda Orhan Ovacıklı Erzurumspor takımında. Orhan sokuluyor, orta şansı. Orhan yaptı ortasını ceza alanına. Ryan Baniya. Ryan Baniya uzaklaştırıyor topu. Şimdi kendi yer alanında topu alan oyuncu Konyaspor takımında. Melih İbrahimoğlu'ydu. Ara pas ceza alanına. Gonçalves en iyi yerde kaldı. Dikkatler maçın hakeminde. Orada bir top paylaşımında tereddüt yaşandı. Enis bu arada bir kendisine darbe var mı? Topu alan Melih ceza alana gönderdi. Gonçalves, Melih ve Orhan bir kez daha izlediğimizde iki oyuncu da topa orada dokunmuş. Bu Amar'ın bir müdahalesi var mı Enis'e? Değerli dinleyenler, sol ayağıyla Enis'e bir müdahalesi var mı yok mu? Bakalım, bu incelenecek. Enis destan yerde kaldı. Şu anda Enis destan yerde. Yasin Kol oyuncular etrafında. Enis Destan'ın tedavisi yapılıyor.

İlk yarıda artık son 5 dakika içindeyiz. Erzurum Konyaspor takımında Enis Destan kalktı ayağa şimdi. Sağlık ekibi tedavisini tamamladı. 41. dakikadayız. İlk yarıda 5 dakika kenarda Deniz Türüç. Konyaspor yedekler kulübesinde ısınan, kenarda ısınan daha doğrusu Deniz Türüç varı işaret etti. Şu anda Yasin Kol'a bir inceleme tavsiyesi gelecek mi? Yasin Kol taç kullanılsın diyor. Var odasında Erkan Engin var. Taç kullanılsın dedi değerli dinleyenler. Amar yerde kalmıştı ceza alanında. Topa yatarak müdahalesi. Enis Destan'a orada bir müdahalesi var mı yok mu? Taç atışı kullanıldı. Konyaspor yükleniyor. Antuana sağ çapraza verdi. Sağ kanattan orta geldi ceza alanına. Kafa vuruşu Baniya. Kaleci Ertuğrul ve maçın hakemi Ertuğrul yerde kaldı. Faulü veriyor. Muleka orada faul yapan isim. Orta geldi ceza alanına. Muleka'nın kaleci Ertuğrul'a bir müdahalesi var. Hava topu mücadelesinde kalecilerin dokunulmazlığı var. Ve Muleka Ertuğrul'la çarpışıyor. Hava topu mücadelesinde ve Ertuğrul şimdi serbest vuruşla oyunu bir kez daha hareketlendirdi. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Erzurumspor'un Tümosan Konyaspor karşısında değerli dinleyenler. Enis Destan 1 dakika kenarda bekliyor. Maçın hakemi o 1 dakika dolduktan sonra oyuna dahil olacak ve şimdi tekrar oyuna dahil oldu. Yeni kurallar gereği sakatlık nedeniyle sağlık ekibi tarafından tedavi görmüştü Enis Destan. 1 dakika kenarda bekledi ve tekrar oyuna dahil oldu. Orhan Ovacıklı yerden ceza alanına gönderdi ama hiçbir arkadaşına gelmedi. Muleka topu alıyor. Kendi yer alanında sol kanatta Muleka. Destek bekliyor geriden. Muleka döndü geriye. Masu Aku'dan pas. Yevtoviç, Ryan Baniya. 43. dakika. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Erzurumspor'un Konyaspor karşısında. Muyakiç, Baye döndü geriye. Savunmada Mustafa Yumlu kontrol ediyor topu. Verdi pasını. Muyakiç. Topla oynama üstünlüğü 59'a 41 Konyaspor'a ait. Eren Tozlu faul yapıyor rakibine. Eren Tozlu Yevtoviç'e faul yaptı. Serbest vuruşu kendi yer alanından sağ kanattan kullandı Konyaspor. Değerli dinleyenler, Baniya'dan pas Adil Demirbağ. Rakip yer alanı ilk metrelerinde paslaşıyor Konyaspor oyuncular. Gonçalves rakip yer alan ortasına kadar gitti ama pasta hata. Şimdi Rodriguez topu aldı. Erzurumspor atak geliştiriyor. Rodriguez ayağından fazla açıyor topu. Ryan Baniya araya giriyor. Topla hareketlenmek, dribling halinde olmak, birebir de topla hareket halinde rakibe çalım atıp rakibi oyundan düşürmek, ekarte etmek gerçekten kondisyon, fizik gücü, hız isteyen bir şey ama resmen Rodriguez topu ayağından fazla açtı. Baniya'ya topu verdi gibi gerçekten. Baniya'ya geçmiş olsa orada önü bomboş olacaktı. Bir anda kontraya çıkacaktı Erzurumspor ama Martin Rodriguez, Ryan Baniya, tabii onu geçmek çok da kolay değil. Baniya 1.94 boyunda, diğer tarafta Martin Rodriguez 1.70'lik Martin Rodriguez için çok da kolay değil Baniya'dan geçmek ama topa yandan fazla açtı orada. En azından top hakimiyetini orada sağlayabilmiş olsaydı çevre kontrolü yapıp belki bir

0: pas opsiyonu olabilirdi. Artı 2 işaret edildi değerli dinleyenler. 45 artı 1'deyiz. Erzurumspor 1, Konyaspor 0 durumu devam ediyor. Masuaki için hızlı bir top. Amar savunmada sağ köşe gönderine indirdi topu. İleriye doğru gönderiyor. Orta çizgi yakınlarından top taca gitti. Sol kanattan orta çizgiyle taç çizginin kesiştiği noktadan Yevtoviç taç atışını kullandı. Adil ile oynadı. Adil yarı alanın sol kanadında top alıyor Konyaspor takımında. Verdi pasını Yevtoviç'e. Yevtoviç'ten pas Adil'e. Adil sağ kanada pas. Anzuana orta yuvarlağın içine gönderiyor Melih. Melih İbrahimoğlu top hareket halinde, rakip bir alanın ortasında. Melih sağ kanada doğru yükseltti ama pasta isabet yok. Araya giren Görbelitse'ydi. Top dışarıda. Eren Tozlu yer alanı sağ kanadında son metrelerde. Adil araya girdi. Yatarak müdahale geliyor. Ve bu kararı Yevtoviç beğenmedi. Yevtoviç sarı kart görüyor değerli dinleyenler. Yevtoviç sarı kart görüyor. Çok sinirlendi. Çok kızdı Yevtoviç. Ovusu yerde kalmıştı. Yevtoviç Ovusu'yu görmedi. Yatarak topa müdahale etmek istedi. Ovusu geldi. Top ayağını uzatmak isterken yerde kaldı. Ve bu arada Masuaku da sarı kart görüyor. Arka arkaya Konyaspor'da oyunculara sarı kart çıkıyor. Değerli dinleyenler, önce Yevtoviç sarı kart gördü. Şimdi de Masuaku sağ kanat hareket halindeki Orhan Ovacıklı'yı düşürdü ve sarı kart görüyor. İki oyuncu sarı kart görüyor. Artı 2 tamamlandı. Artı 3'teyiz. 45 artı 2 işaret edilmişti değerli dinleyenler. Kartlar arka arkaya çıkıyor. Baniya da sarı kartla oynuyor. Bu arada bir anda 3 oyuncu sarı kartla oynar duruma geldi. Yevtoviç ve Mudeka'nın görmüş olduğu sarı kartla birlikte. Serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta. Orhan Ovacık'ta orta şansı. Orhan Ovacık'ta ortasını yaptı. Savunma Baniya ile uzaklaştırıyor ve Yasin Kol ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıyı Erzurumspor 1-0 önde tamamlıyor değerli dinleyenler. İlk yarının sonucu Erzurumspor 1, Tümosan Konyaspor 0. Maçtaki tek gol 17. dakikada Eren Tozlu'dan geldi. Ben Cihan Beşevli. Maçın anlatımında ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız ve sözü merkeze bırakıyoruz.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf

0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.
6: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez banlı ve reçeli.
7: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
10: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
11: Bir kez daha mutlu akşamlar değerli dinleyenler. Ben Cihan Beşevli, ikinci yarıda tekrar birlikteyiz. Ve ilk yarı sonucu Erzurumspor 1, Tümosan Konyaspor 0 ilk yarı sonucuydu. İkinci yarı başlamak üzere. İki takım oyuncuları oyun alanında. Konyaspor ikinci yarıya 3 değişiklikle başlıyor. Bu değişiklikleri sizlerle paylaşacağım. Enis Destan ileri uçta oyundan alındı ve Hamza Muhammed oyuna dahil oldu. Mustafa Muhammed eski bir Galatasaraylı, Galatasaray'da oynamıştı ve 4 sezon Nant forması giydi. Bu sezon 5. sezonuydu. Orada başladı.

Çadama Konyaspor'a tekrar Konyaspor'a transfer oldu, ülkemize geldi. Galatasaray formasının ardından ülkemizde Konyaspor takımı ikinci takımı olarak ülkemizde formayı terletecek. Mustafa Muhammed Mısırlı oyuncu, 28 yaşında değerli dinleyenler. Enis Destan'ın yerine oyuna dahil oldu. Ebrim Akkoley'in yerine Deniz Türüç. Masuaku'nun yerine ise 66 numaralı formasıyla Raymond Todt oyuna girdi. Raymond Todt oyunda. İkinci yarı başladı. 3 değişiklikle Konyaspor sahada. Bakalım bu değişiklikler oyunun gidişatını nasıl değiştirecek? Soyunma odasında neler konuşuldu ve bu konuşulanlar sahaya nasıl yansıyacak? Özellikle Konyaspor adına. Şimdi Konyaspor yükleniyor, orta geldi ceza alanına. Mustafa Muhammed dengesini kaybetti orada. Oyun devam ediyor. Pas yaparak rakip yer alanda. Konyasporlu oyuncular sol kanada pas. Sol kanatta Muleka ortasını yaptı ceza alanına. Ertuğrul çift yumrukla uzaklaştırıyor. Şimdi Erzurumspor atak geliştirecek. Pas sağ kanada, rakip yer alanda, sağ kanattan Erzurumspor takımı. Mustafa Fethioğlu ile hareketliydi ama Mustafa kaptırıyor topu. ...48. dakikadayız. Erzurumspor 1... Konyaspor 0 değerli dinleyenler. Geriye doğru pas. Toh hareketli, verdi pasını Melih. Rakip yer alanın ortasında paslaşıyor Konyasporlu oyuncular. Çizgide top kontrolü Deniz Türüç'ten. Geriye oynadığı Baniya. Baniya'dan pas Adil, tüm atlarıyla rakip yer alanda Konyasporlu oyuncular. Şimdi pas Gonçalves'e, ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Konyaspor takımında Gonçalves. Topu alan Anzuana. Anzuana sol çaprazdan vuruşu yaptı ve top dışarıda. Anzuana vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Konyaspor yüklendi. Sol çaprazdan vuruşu yaptı ama kaleyi tutmayan vuruş dışarıya gitti. Üç oyuncu sarı kartla oynuyor. Konyaspor'da oyundan alınan isimler arasında sarı kartlı oyuncu yoktu. Yevtoviç, Muleka ve Baniya sarı kartla oynuyor. Şimdi Gonçalves topu aldı. 49. dakikadayız. Muleka dengesini ve topu kaybediyor. Taç Erzurumspor'un kendi yarı alanından kullanacak. Sağ kanattan Erzurumspor takımı taç atışını değerli dinleyenler. Saat 16'da başlayan birincilikteki mücadelede Bandırma Spor Boluspor'u 6-0 mağlup etti. Boluspor'un düşüşü devam ediyor. Son 5 maçta bu arada Erzurumspor atak geliştiriyor. Plase vuruş ve top dışarıda. Müsait pozisyonda topu dışarıya gönderiyor Mustafa Fettahoğlu. Çok etkili geldi Konyaspor takımı. Savunmada orada uzaklaştırılamayan top bir anda Baniya uzaklaştırmak isterken bir ayak orada Mustafa Fettahoğlu'na pas oldu. Mustafa Fethioğlu bir anda vuruşu yaptı. Bomboş pozisyondaydı, top dışarıda. Tam Boluspor Bandırma Spor maçı hakkında bilgi veriyordum değerli dinleyenler. Son 5 maçını gol atamadan kaybetti Boluspor birincilikte. Bandırma deplasmanında 6-0 kaybetti gerçekten. Flash bir skor ortaya çıktı Bandırma Spor Boluspor karşılaşmasında birincilikte. Saat 20'de 2 karşılaşma var. Keçiören Gücü Sarıyer, Pendikspor Ümraniyespor karşılaşmaları oynanacak. Deniz Türüç topu aldı. Deniz şut şansı arıyor.

Deniz vuruşu yaptı, top üstten dışarıya gidiyor. Konyaspor bu kez yüklendi. San çaprazdan soluna çekti, çekti, vuruşu yaptı Deniz Türüç ve top üstten dışarıda. Saat 20'de Süper Lig'de haftanın maçında, dev derbide Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş olacak. Değerli dinleyenler, Şükrü Saraçoğlu stadında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Halil Umut Meler karşılaşmayı yönetecek ve bir kez daha hatırlatalım, TRT Radyo 1 frekanslarında olacak bu maçın heyecanı da. 51. dakikadayız. Baniya topu aldı, verdi pasını. Sağ kanat orta çizgi üzerinde Melih İbrahimoğlu. Melih atan yönünü sol kanada doğru çevirdi. Gonçalves. Gonçalves, o da sağ kanada çeviriyor. Deniz Türüç bir kez daha soluna çekti. Pasını verdi Melih İbrahimoğlu. Sola dönüyor. Sol kanattan yüklenecek Konyaspor beraberlik için. Orta şansı. Kale çizgisine doğru içeriye çevrilen top çok kötü vuruyor.

top dışarıya gidiyor. 52. dakika. Kale vuruşu kullanılacak. Erzurumspor kalesi kale vuruşunu kullanıyor. Şimdi uzun mesafeli top. Bir kaleden diğer kaleye, kaleci Bahadır'a kadar geldi top. Bahadır bıraktı Adil Demirbağ. Adil Melih yanına sokuldu. Topu aldı yarı alan ortasında, orta çizgiye doğru Muleka döndü geriye. Baniya geriye. Yevtoviç'ten pas Adil'e. Adil'den pas Melih. Kendi yer alanında pas yapıyor. Konyasporlu oyuncular baskı da yapıyor, Erzurumsporlu oyuncular. Bu pas oyununu bozmaya çalışıyor ama pas yaparak topu rakip yer alana taşımayı başardı Konyasporlu oyuncular. Amzuana şimdi Tohun koşu yoluna pas. Top dışarıya gidiyor. Raymond Toh oyuna girmişti. Onun koşu yoluna gönderdi Amzuana. Macar oyuncu 22 yaşında. Giori'den transferi. Bir sıfırlık. Erzurumspor üstünlüğü sürüyor. Kazım Karabekir stadında Erzurum'da değerli dinleyenler. Erzurumspor Konyaspor karşılaşmasında ev sahibi takım 1-0 önde. Adil topla raketli, kendi yer alanında topu aldı. Rakip yer alanında sol kanatta topu süratle taşıdı, verdi pasını. Şimdi Antuana cezalarını sol tarafındaki boşluktan orta şansı savunmadan sekti ve top kornere gidiyor. Köşe vuruşu kullanacak sol kanattan Konyaspor takımı değerli dinleyenler. Gonçalves hemen kullandı, paslaşarak köşe vuruşunu. Anzuana verdi pasını. Gonçalves sol çapraz orta şansı sekti ve Melih hareketli topa döndü geriye, kalecisi Bahadır'a kadar. Bahadır yer alan ortasına kadar geldi ve topu aldı. Verdi bir kez daha Melih İbrahimoğlu'na. Melih İbrahimoğlu'ndan pas. Deniz Türüç. Deniz savunma arkasına doğru ceza alanı sağ tarafındaki boşluktan top dışarıya gidiyor. Mustafa Muhammed için kontrol edilmesi zor bir top değerli dinleyenler. Ve out kararı geliyor karşılaşmanın hakeminden. Kale vuruşunu kullanacak Ertuğrul Taşkıran. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Erzurumspor'un Konyaspor karşısında değerli dinleyenler. İki teknik adam da bu arada kale vuruşu gecikti orada. 5 saniyeyi işaret etti. 5 saniye doldu diyor Yasin Kol ve köşe vuruşu kararı. Erzurumspor kalecisi Ertuğrul kale vuruşunu geciktirdi ve köşe vuruşu kazanıyor Konyaspor takımı değerli dinleyenler. Evet, Ertuğrul kale vuruşunu şu anda maçın hakemi saydı ve köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu, top dışarıya doğru taca gidiyor ve taç Erzurumspor'un. Gerçekten bu köşe vuruşundan, duran toptan golü bulmuş olsaydı beraberlik golünü Konyaspor, büyük bir ceza olabilirdi Erzurumspor kalesine. Zira 5 saniye kuralını geciktirdi orada Yasin Kol. Arka arkaya bekledi, saydı, tam kullanacaktı Ertuğrul, kullanmadı. Ardından o 5 saniyede doldu ve köşe vuruşunu işaret etti Yasin Kol. Futbolda tabi değişen oyun kuralları zaman geçirmeye yönelik oyunculara, takımlara gerçekten zaman zaman pahalıya mal olabilir. Özellikle köşe vuruşları, duran toplar çok etkili. Az önce Konyaspor köşe vuruşu sonrasında golü bulabilirdi. Ön direkte kafa vuruşu gelmişti ama top dışarıya taca doğru gitti. Deniz Türüç bu arada maçın hakemi Yasin Kol'la konuşuyor. Şimdi taç atışı kendi yer alanından kullandı Erzurumspor takımı değerli dinleyenler.

1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor. Bu arada Erzurumspor'da da Sefa Akgün oyuna girecek. Kenarda bekliyor. Top dışarıda. Yardımcı hakeme altı işaret ediyor. Melih korner bekledi orada. Konyaspor takımında Melih İbrahimoğlu. Şimdi değişiklik işareti yapılıyor kenara değerli dinleyenler. Diabate oyuna girecek. Erzurumspor takımında iki değişiklik. Sefa Akgün'le Diabate oyuna girecek ama şu an bu değişiklik gerçekleşmiyor. Birazdan yapılacak sanırım. İki oyuncu da kenara gelmişti. Değişiklik için herhalde hazırlık tamamlanmadı kenarda. İki oyuncu kenarda hala bekliyor. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Konyaspor karşısına değerli dinleyenler. 58. dakikadayız. Şimdi değişiklikler yapılacak. Sefa Akgün, Ovusu değişikliği. Diabate kimin yerine oyuna girecek? Bakıyoruz kenarda şu anda Diabate bekliyor ve Mustafa Fettahoğlu kenara geliyor. 19 numaralı formasıyla İbrahim Diabate oyuna giriyor. İki değişiklik birden gerçekleştirdi Erzurumspor takımı da. İki takım da böylelikle değişiklik yapmış oldu şu ana kadar. Konyaspor 3 değişiklik yaparak ikinci yarıya başladı. Erzurumspor takımı ise 2 değişiklik gerçekleştirdi şimdi. 59. dakikada geride kalmak üzere. Toh topu aldı. Raymond Toh geriden destek. Şimdi Bania çizgiye sağ kanada oynadı. Deniz Türüç döndü geriye. Topla hareketlenen Melih verdi pasını. Toh cezanın ortasını yaptı. Ön direkte kafa vuruşu geliyor savunmadan. Uyakiç'ten kafa vuruşu geldi. Atak devam edecek sol kanattan. Şimdi Gonçalves yerden pası. Melih şut şansı, vuruş ve top direkten dönüyor. Melih İbrahimoğlu'nun vuruşu 60. dakika. Konyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Gonçalves bıraktı sağ çapraz ceza alanı. Melih İbrahimoğlu ayak içiyle vuruşu yaptı. Top üst direkten oyun alana geliyor. Beraberlik golüne çok yaklaştı Konyaspor değerli dinleyenler. Altmışıncı dakikadayız. Gerçekten çok güzel bıraktı Gonçalves. İkinci yarının en net pozisyonu. İki takım adına da Konyaspor'dan geldi. Şimdi Erzurumspor yükleniyor değerli dinleyenler. Diabate çekti, vuruş yapacaktı ama Bania ayak koyuyor ve topu uzaklaştırıyor. Bania ayak koydu ve topu uzaklaştırdı. Topla hareketlenen Orhan Ovacıklı. Orhan yaptı ortasını uzak noktaya, ceza alanına Eren.

yükleniyor şimdi Erzurum spor takımı. Orta şansı Eren Tozlu'ya pas. Bani ayak koydu, araya girdi. Topu bir kez daha kazandı Bahiye ile Erzurum spor takımı. Orta geldi ceza alanına. Görbelitse. Görbelitse vuruşu yaptı ve kaleci Bahadır. Rövaşata vuruş ve top direkten dönüyor. Neler yaşanıyor cezaları içinde. İnanılmaz bir pozisyon. 62. dakika. İkinci gole çok yaklaştı Erzurum Spor'da el dinleyenler. Müthiş bir rövaşata geldi orada. Bir kez daha izlediğimizde savunma uzaklaştırdı. Kaleci Bahadır, Eren Tozlu müthiş rövaşata Adil'e çarptı. Ondan seken top üst direkten oyun alana döndü. Şimdi bir kez daha yükleniyor Erzurum Spor takımı. Uzaktan vuruş ve top dışarıya gidiyor. Rodriguez'in vuruşu dışarıda değerli dinleyenler. Ayağının dışıyla az önce Görbelitse vuruşu yaptı kaleci Bahadır. Seken top Eren Tozlu rövaşata vuruş. Adil'e çarptı ve üst direkten top oyun alana döndü. Erzurum Spor ikinci gole çok yaklaştı. Az önce beraberliğe çok yaklaşan Konya Spor Melih'le üst direğe takıldı. Ve bu kez bu atakta da üst direğe takılan Erzurum Spor takımı oluyor değerli dinleyenler. Bir anda maç 2-0'a da 1-1'e de gelebilirdi. 2-0'a da gelebilirdi. Gerçekten futbol bunun için çok güzel ve çok ilginç bir oyun. Ne zaman ne olacağı belli değil. Yani aynı dakika içinde bile bir anda skor lehte veya aleyhte duruma gelebilir. Yasin Kol pozisyonlara yakın oyun devam ediyor. Orta yuvarlak içinde Adil yerde kaldı. Serbest vuruş Konyaspor'un. Değişiklik işareti Yasin Kol'dan kenara. Orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminden serbest vuruş kullanacak Konyaspor takımı. Kenarda bir değişiklik işareti. Şu anda değişiklik Eren Tozlu oyundan alınıyor değerli dinleyenler ve Miguel Cardozo oyunda 20 numaralı formasıyla Miguel Cardozo Kayserispor'da forma giydi. 6 sezon Kayserispor forması giydikten sonra bu sezon Erzurumspor'a transfer oldu. Portekizli oyuncu 32 yaşında. Gerçekten çok güzel, birbirinden güzel asistler, gollere imza attı. Kayserispor formasıyla 6 sezon, 5 sezon değerli dinleyenler. Bu sezona Kayserispor'da başladı. Ardından Konya Erzurumspor'a transfer oldu. Miguel Cardozo 32 yaşındaki Portekizli oyuncu. Erzurumspor'un da 3. değişikliği oldu. 65. dakikadayız. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyenler. Yevtoviç yerde kaldı. Diabate ona faul yaptı. Serbest vuruşu kendi yer alanından sol kanattan kullandı Konyaspor takımı. Sağ kanatta kendi yer alanın son metrelerinde Deniz Türüç. Baskı gelince Ryan Baniye'ye döndü. Baniye yükseltti sol kanada doğru. Karşı tribünler önünde Amzuana yerde kalıyor. Karar faul. Rodriguez bir şey yapmadığını anlatmaya çalışıyor. Anzuana yerde kalmıştı. Şimdi Ryan Baniye sağ kanatta rakip yer alanda topu aldı. Ryan Baniye Görbelitse ile çok sert çarpıştı orada. İki oyuncu çok sert çarpıştı. Değerli dinleyenler, şu anda arkadaşlarının yardımıyla ayağa kaldırılıyor iki isim. Şu an Baniye toparlandı, kalktı ayağa. Görbelitse de ayağa kalktı.

66. dakikadayız. Kaleci Ertuğrul Taşkıran baktı arkadaşlarına, ileriye doğru, Diabate'ye doğru seken topa adil hareketlendi Konyaspor savunmacısı. Topu aldı, önünde boş alan var, kendi yer alanında sol kanatta. Yevtoviç yanına sokuldu, Yevtoviç'e bırakıyor. Yevtoviç'ten orta çizgiye sağ kanada doğru pas. Çizgide Deniz Türüç. Deniz Türüç Görbelice'den sıyrıldı. Deniz gidiyor. Deniz'e baskı. Sefa Akgün'den Deniz Türüç. Topu sağ köşe gönderine indirdi. Dengesini kaybetti ve topu da kaybetti orada Sefa Akgün. Görbelice ikisi topu kazandı. Pas Baye'den yerden ileriye doğru. Yevtoviç araya girdi. Melih'e topu kazandırdı rakip yer alana doğru. Anzuana orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminde döndü geriye Adil. Adil'den Baniye. Baniye verdi şimdi pasını sağ kanatta Yevtoviç ileriye doğru Deniz Türüç. Gonçalves'den önce Mustafa Yumlu araya girdi ve sağ kanattan rakip yer alandan taç atışını hemen kullandı Konyaspor oyuncular. Deniz Türüç ortasını yaptı içeriye. Kafa vuruşu ve kaleci Ertuğrul'da kalıyor. Üzerine geldi top Ertuğrul'un. Muleka'nın kafa vuruşu. Değerli dinleyenler, Deniz Türüç ortasını yaptı. Muleka'nın kafa vuruşu. Üzerine geldi top. Köşeye doğru gönderebilmiş olsaydı Muleka. Yakın mesafeden sert de bir geldi kafa vuruşu Muleka'dan ama Ertuğrul'un üzerine geldi. Şimdi Erzurumspor takımında Diabate topu aldı. Ceza alanı dışına çıkarttı. Topu alan Baye. Baye saklıyor topu, sağ kanada çevirdi atağın yönünü. Sağ kanattan sürecek atak değerli dinleyenler. Şimdi Orhan Ovacıklı, karşısında Anzuana var. Orhan Ovacıklı pasını verdi. Martin Rodriguez dışarıya çıkarttı. Baye ortasını yaptı. Kaleci Bahadır sektirmeden topu kontrol ediyor ve hemen eliyle oyunu kuruyor. Melih'i gördü. Melih'ten pas Muleka. Kendi yer alanında sağ kanatta iki oyuncu arasında topu sakladı. Top hareket halinde Jackson Muleka. Melih Toh verdi pasını Anzuana. Anzuana'dan bir kez daha Toh. Dönüyor geriye savunmada Adil'e. Adil de orta yuvarlan kendi yer alana bakan diliminin içine kadar girdikten sonra pasını aktardı sağ kanada. Baniya. Baniya'dan rakip yer alanın ilk metreleri sağ kanatta Deniz Türüç. Top hareket halinde. Deniz Türüç'ün pası yerden biraz geriye doğru Toh. Toh verdi pasını Melih. Tek top sağ kanatta çizgide rakip yer alanda Deniz Türüç. Deniz Türüç'ten bir kez daha Melih İbrahimoğlu. Melih'in geriye pası, savunma kapandı kalabalık şekilde. Erzurumspor takımında boşluk bulmaya çalışıyor Konyasporlu oyuncular. 69. dakika karşılaşmada. Adil atan yönünü sağ kanada doğru çevirmek istedi ama top doğrudan dışarıya gidiyor. Değerli dinleyenler, özür de diledi arkadaşlarından kaptan Adil Demirbağ ve kale vuruşunu kullanacak Ertuğrul Taşkıran. Değerli dinleyenler, bıraktı Ertuğrul. Mustafa Yumlu da ileriye doğru gidiyor ve Amar kullandı kale vuruşunu, ileriye doğru gönderdi Amar. Sefa Akgün'ün pası sağ kanat rakip, sol kanat rakip yer alanda Cardoso. Döndü geriye bir kez daha Sefa, o da geriye oynuyor. Savunmada Mustafa Yumlu. Banye topu aldı, döndü kalecisi Ertuğrul'a. Ön alan baskısı oluşturmaya çalışıyor Konyaspor oyuncular. Ertuğrul yükseltti karşı tribünler önü orta çizgi üzerine doğru. Seken top Yevtoviç yer alan ortasında topu kontrol ediyor. Yevtoviç bıraktı Melih'e. Melih orta yuvarlan kendi yer alana bakan diliminden ileriye doğru pasta hata. Banye araya girdi. Kafayla topu, yükseklik kazanan topu Konyasporlu oyuncular Melih'le aldı. Melih kaptırıyor. Muleka araya girdi. Bir kez daha topu kazandı Konyasporlu oyuncular Melih'le. Melih atan yönünü çevirmek istedi. Bir kez daha top kaybı yaşadı. Baskıyla topu kazanıyor Erzurumsporlu oyuncular. Sefa'nın pası sol kanada doğru. Müthiş bir mücadele var oyun alanında. Bu arada Deniz Türüç'le çarpışıyor orada Baniya. Değerli dinleyenler, iki Konyasporlu oyuncu çarpıştı, yerde kaldı. Top kazanma, kapma mücadelesinde müthiş bir mücadele, o ikili mücadele değerli dinleyenler. Baniya topu almak isterken Görbelitse'den önce Deniz de gelmişti orada. Deniz ile Baniya çarpıştı ve iki oyuncu yerde kaldı. Şimdi toparlanıyor. Sağlık ekibine ihtiyaç duymuyorlar. Değerli dinleyenler, 71. dakika içindeyiz. 1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor. Kendi saha ve seyircisi önünde 17. dakikada Eren Tozdur'un atmış olduğu golle. Bu arada kenarda bir değişiklik hazırlığı var. Konyaspor'da değişiklik olacak değerli dinleyenler.

şu anda bakıyorum. Baniya kenara geliyor ve Dompe oyuna giriyor. 91 numaralı formasıyla Konyaspor'da Dompe oyuna giriyor. Taze kan olarak Baniya çok çalıştı, çok yoruldu ve 91 numaralı formasıyla Jean-Luc Dompe oyuna giriyor. Fransız oyuncu, Hamburg'dan transferi Konyaspor'un deldiğini yiyenler, 31 yaşında. Hamburg'da forma giydi. Zulte, Varagem, Gent, Standard Liège, Amiens formaları, Open formaları da giydi. Bu arada Erzurumspor atak geliştiriyor. Ceza alanına doğru kaleci Bahadır seken topu kontrol ediyor değerli dinleyenler. Erzurumspor golü aradı. Kaleci seken topu kontrol etti değerli dinleyenler. Bu değişikliği sizlerle paylaşırken Dompe oyuna girdi Fransız oyuncu. 1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor Konyaspor karşısında. Bu Konyaspor'un 4. değişikliği oldu. Sevgili dinleyenler, karşılaşmada 72. dakika geride kaldı. 73. dakikadan saniyeler alıyoruz. Erzurumspor yükleniyor. Uzak mesafeden vuruş. Savunmadan dönüyor ve savunmadan seken topa hareketlenen Amar. O da sağ kanat rakibi alana kadar hareketlendi. Konyasporlu savunması yerleşti. Orada bir ayak geldi. Top dışarıda. Yardımcı hakeme baktı Yasin Kol. Dompe'den top dışarıya kornere gidiyor. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Erzurumspor. Bu arada Adil sarı kart görüyor. 73. dakika değerli dinleyenler. Konyaspor'da bu sarı kart gören 4. oyuncu. Şu anda 4 oyuncu sarı kart durumunda ve Baniya sarı kartla oynuyordu. O kenara geldi. 3 oyuncu şu anda oyun alanında. Muleka, Gonçalves ve Adil sarı kartla oynuyor. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak Erzurumspor takımı. 73. dakika karşılaşmada. Orta geldi ceza alanına. Kafa vuruşu ve top yandan dışarıya gidiyor. Diabate kafa vuruşunu yaptı ve top dışarıya gidiyor değerli dinleyenler. İbrahim Yalatif Diabate kafa vuruşunu yaptı. Fil dişiyle oyuncu top dışarıda. İspanya liginden geldi. Deportivo Alaves'den geldi değerli dinleyenler. İsveç takımında Gais'te de oynadı geçen sezon. Erzurumspor yükleniyor. Martin Rodriguez ceza alanında ayak geldi savunmadan orada ve top dışarıya kornere gidiyor. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Erzurumspor takımı. Baskısını arttırıyor. Ön alan baskısıyla savunmayı hataya zorlayarak köşe vuruşları kazanıyor. Erzurumspor takımı 74. dakikadayız. Sefa Akgün topun başında. 1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor. Sefa Akgün ceza alanında itişmeler var. Yasin Kol işaretini verdi. Orta geldiği ceza alanına Cardozo'yu da aşıyor. Top herkesi açtı ve top taça gidiyor. Hızlı bir şekilde sağ kanattan kendi yer alanından taç atışını kullanmak istiyor Konyasporlu oyuncular. 75. dakikadayız. Erzurumspor 1, Konyaspor 0 durumu devam ediyor ve Anzuana kendi yer alanından sağ kanattan taç atışıyla oyunu hareketlendirdi. Anzuana'nın pası. Yerden topu alan Deniz Türüç. Deniz pasını aktardı Anzuana'ya. Anzuana geri döndü. Kısa düşen topa orada savunma ayak koydu ve uzaklaştırıyor ileriye doğru. Orhan Ovacıklı topu aldı, verdi pasını. Şimdi Martin Rodriguez ileriye doğru, ceza alana doğru. Yevtoviç ayak koyuyor. Savunmada çok dikkatli ve hata yapmıyor. Toh verdi pasını. Kendi yer alan ortasından çıkmak istiyor Konyaspor oyuncular. Bir oyuncu yerde kaldı. Yasin Kol avantajı bıraktı. Avantaj orada bozulmadı. Şimdi topu kazanan oyuncu değerli dinleyenler. Dompe yerde kalıyor ve bir de sarı kart çıkıyor. Ceza alanı sol tarafındaki boşluğa girmek isterken Dompe yerde kaldı ve serbest vuruş kararı Konyaspor lehine. 76. dakika mücadelede Martin Rodriguez sarı kart görüyor Erzurumspor'da. Değerli dinleyenler, Dompe'ye yapmış olduğu müdahale, elle aldı mı almadı mı topu orada. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi ve Martin Rodriguez geldi. Direkt rakibinin bacaklarına yatarak müdahalesi. Orada topa sorulan bir müdahalesi var ama sarı kart görüyor Martin Rodriguez değerli dinleyenler. Sol kanattan serbest vuruş kullanacak ceza alanı. Sol tarafındaki boşluğa girmeden yerde kalmıştı Dompe. Bir duran top şansı. Bakalım bu şansı nasıl değerlendirecek konuk Konyaspor takımı. Ertuğrul Taşkıran arkadaşlar.

arkadaşlarını uyarıyor. İki kişilik baraj kuruldu. Kaleci yerini alıyor Ertuğrul. Yasin Kol işaretini vermek üzere. Deniz ve Gonçalves ikilisi topun başında. Konyaspor beraberliği arıyor. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Deniz Türüç ortasını yaptı uzak noktaya. Herkesi aşan topa hareketlenen oradan Zuana top dışarıya gidiyor ve sanırım top alta gitti. Önümdeki monitörden görebildiğim kadarıyla değerli dinleyenler. Bu arada Yasin Kol kenara geldi ve kırmızı kart çıkıyor. Kenara geldi, kırmızı kart çıktı. Orada bir isme kırmızı kart çıktı Erzurumspor Yedekler Kulübesi'nde. Bu kırmızı kart kime çıktı değerli dinleyenler? Şu anda anlamaya çalışıyorum. Kırmızı kart çıktı orada. Serkan Özbalta'nın yardımcılarından biri sanırım kırmızı kart gördü. Erzurumspor Yedekler Kulübesi'nde şu anda o isim tribüne doğru gönderiliyor. 77. dakikada izleyen dinleyenler. Serkan Özbalta'nın yardımcılarından biri kırmızı kart gördü. Görebildiğim kadarıyla tribüne gönderiliyor. Kale vuruşunu şimdi kullanıyor Erzurumspor kalesinde. Amar ileriye doğru gönderilen top sağ kanatta rakip yer alanda topu alan Baye. Baye'den pas bir kez daha verdi, aldı topu sağ kanata Baye. Cezalı'nın sağ tarafındaki boşluğa girdi. Baye, Erzurumspor yükleniyor. 78. dakika mücadelede Rodriguez yerde kaldı ve serbest vuruş. Sağ kanattan rakip yer alandan bu kez serbest vuruşu Erzurumspor takımı kullanacak. Erzurumspor takımı sağ kanattan serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde. Rodriguez yerde kaldı. Değerli dinleyenler, Melih faul yapan isim. Bakalım bu duran topu ev sahibi takım nasıl kullanacak? Erzurumspor taraftarları takımlarına olan desteği maçın başından beri sürdürüyor. Özellikle Erzurumspor taraftarlarının ataklarında onlar da heyecanlanıyor. Coşkuyu üst seviyeye çekiyor. Temponun takımları adına yükselmesiyle birlikte 78. dakikaya da veda ediyoruz. Martin Rodriguez kendisine yapılan faulü kullanacak. 79. dakikadayız. Rodriguez havalandırdı. Ceza alanında Mustafa Yumlu ileriye çıkmıştı. Kafa vuruşu Mustafa Muhammed'den savunmasına yardıma geldi. Ayak koyan isim savunmadan ileriye doğru çıkan Cardozo. O da geriye gelmişti değerli dinleyenler. Şimdi pas yerden kendi yer alanından pas yaparak çıkmak istiyor Konyaspor oyuncular ama Erzurumspor takımı oyuncularından Cardozo'dan top bir kez daha taca çıktı ve kendi yer alanından taç atışını kullandı Konyaspor takımı. Deniz Türüç atan yönünü sol kanada çevirdi. Adil yer alan ortasında sol kanatta. Adil top hareket halinde. Pas verecek arkadaşını aradı. Yanına sokulan Yevtoviç. Yevtoviç topla hareketli ortu yuvarlan kendi yer alana bakan diliminden sağ kanada rakip yer alana ilk metrelere gönderdi Antuana. Bir kez daha geriye döndü Yevtoviç. Kapandı Erzurumspor savunması. Rakip yer alan ortasında Toh. Bir kez daha Yevtoviç. Toh. Yevtoviç paslaşması. Yevtoviç ileriye doğru gönderiyor. Mustafa Muhammed'e gelmedi bu top. Seken top kendi yer alana doğru hareketlendi. Yevtoviç kaleci Bahadır da kalesinden çıktı. Topu aldı. Yevtoviç'e kazandırdı. 80. dakikadayız karşılaşmada. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Konyaspor karşısında. Ceza alana doğru orta geldi. Mustafa kafayla karşılıyor. Sefa ayak koydu. Yatarak müdahale geldi. Cardozo topu aldı. Son metrelerde kendi yer alanının oyun devam ediyor mu diye bakarken Cardozo yerde kalmıştı. Maçın hakemine niye avantaja bırakmadın yönünde. Erzurumspor taraftarlarının yoğun itirazı var. Yasin Kol serbest vuruş kullanılacak diyor ve kendi yer alanının son metrelerinden serbest vuruş kullanacak Erzurumspor takımı. Cardozo topu almıştı. Yerde kaldı. Kalktı ayağa topu aldı ama Yasin Kol düdüğünü çaldı değerli dinleyenler. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. 81. dakikaya giriyoruz artık değerli dinleyenler. Erzurumspor sağ kanattan Diabate ile sağ çaprazdan vuruş yaptı ve savunmadan seken top taca gidiyor. Sağ köşe gönderi yakınından taç atışıyla oyuna başlayacak Erzurumspor takımı. 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor ev sahibi takım. Rakip ceza sahasında topla buluşmada 22-15 Erzurumspor'un üstünlüğü var. Ceza alanı orta geldi. Ön direkte kafa vuruşu. Arka tarafa aşırılan top. Hareketlenen oyuncu orada. Top dışarıya gidiyor. Hiçbir oyuncu orada dokunmadı ve top kornere gitti değerli dinleyenler. Görbelitse bıraktı top kornere gidiyor diye. 81. dakikadayız. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak ev sahibi takım. 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor Erzurumspor değerli dinleyenler. İkinci golü bulup rahatlamak istiyor. Diğer tarafta Konyaspor sezonun ilk puan.

puanını almak istiyor. Tabi amaç, hedefi önce beraberliği yakalamak olacak şüphesiz konuk ekipte. Sefa Akgün ortasını yaptı. Bu arada ceza alanında bir oyuncu yerde kalıyor. Toh yerde. Serbest vuruş kendi ceza alanından Konyaspor lehine. Konyaspor takımı kendi ceza alanından serbest vuruş kullanacak değerli dinleyenler. 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Erzurumspor Tümosan Konyaspor karşısında 17. dakikada Eren Tozlu'nun atmış olduğu golle değerli dinleyenler ve Eren Tozlu maçın tek golünün sahibi, oyundan alınmıştı. Erzurumspor'da yerini 64. dakikada Cardozo'ya bıraktı ve o Cardozo istediği toplarla çok buluşamadı değerli dinleyenler. Yevtoviç topu aldı. Rakip yer alan ortasına doğru Gonçalves'i düşündü. Bu arada Mustafa Muhammed sanırım yerde kaldı. Konyaspor takımında şimdi ayağa kalktı. Toparlandı. Oyun devam ediyor. Sol kanatta topu alan Dompe. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Dompe sokuluyor. Ortasını yaptı. Ceza alanından savunma kafayla karşıya doğru da top dışarıda. Sefa Akgün'den dışarıya gidiyor. Ve korner. Sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Konyaspor takımı. Dompe topu aldı ve çeyrek daireye bıraktı sol kanatta. Bakıyor ceza alanında Dompe. 83. dakika. Erzurumspor beraberliği arıyor. Dompe henüz kullanmadı. Şimdi Yasin Kol işaretini verdi. Dompe ön direği ortaladı. Yevtoviç yükseklik kazanan top. Deniz içeriye doldurdu. Savunma uzaklaştırdı topu. Anzuana rakip yer alanının sağ kanadına topu aldı ve döndü geriye. Baskı gelince Cardozo'dan kalecisi Bahadır'a. Bahadır yer alan ortasına kadar çıktı ve verdi pasını Adil'e. Adil orta yuvarlan kendi yalana bakan diliminden sağ kanada rakip yer alanı Muleka'ya. Muleka ceza alana doğru kafayla doldurmak istedi ama kaleci Ertuğrul Taşkıran'a kadar geliyor top. Rahat bir şekilde Ertuğrul topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının dağılımına bakıyor. 83. dakikadayız ve Erzurumspor'un Konyaspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyenler. Diabate rakip yer alan ortasına topu aldı. Ayak koyan isim Yevtoviç. Melih'e kazandırdı. Melih'ten Anzuana. Anzuana'nın topu gelmedi Deniz Türüç'e ve şimdi topu alan Cardozo. Erzurumspor atağa dönüştü. Konyaspor atağa. Ceza alanı sol tarafındaki boşluktan Cardozo döndü geriye Sefa'ya. Sefa'dan pası Baye'ye. Baye'den bir kez daha Sefa Akgün. Sefa rakip yer alan ortasında topu aldı. Sefa'nın pası yanına sokulan Martin Rodriguez atağın yönünü terse sağ kanada çevirdi Orhan Ovacıklı. Bir kez daha Baye topu alıyor. Baye topu aldı, eksen etrafına döndü. İki oyuncunun baskısı gelince bir kez daha sağ kanata Orhan'ı gördü. Orhan çizgiye paralel yerden pas yaparak sağ kanattan atağa çıkma düşüncesi Erzurumspor takımında. Beşimi ceza alana yerden pas ve top son anda dışarıya gidiyor. Korner. Orhan Ovacıklı nasıl geldi ceza alanına bir anda deldi niyenler. Topu aldı ve ceza alanına sokuldu. Orada son bir müdahale. Yevtoviç'ten top dışarıya gidiyor. Yevtoviç bu topa ayak koymasa topu anlarla buluşturacak. Diabate değerli dinleyenler çok kritik bir müdahale geliyor Yevtoviç'ten. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Martin Rodriguez'le Erzurumspor takımı. 85. dakika karşılaşmada orta geldi. Kafa vuruşu yükseklik kazanan top. Adil bir kez daha uzaklaştırmak istedi topu. Cardozo ceza alanı sol tarafındaki boşluktan yerden içeriye gönderdi. Savunma dikkatli. İçeriye gönderilen top. Müthiş bir mücadele var oyun alanı içinde değerli dinleyenler. Deniz Türüç Cardozo'ya bir faal yaptı mı yapmadı mı? Oyun devam ediyor. Mustafa Muhammed hareketli savunma ayak koydu ve topu dışarıya gönderiyor. Orta çizgi üzerinden sağ kanattan Yasin Kol bekleyin diyor. Değerli dinleyenler Cardozo yerde kaldı Erzurumspor takımında ceza alanı. Sol çaprazında Deniz Türüç orada bir şey yapmadığını vücut diliyle anlatmaya çalıştı. Cardozo yerde kalmıştı ve top da taca gönderilince karşılaşmanın hakemi de oyunu durduruyor sevgili dinleyenler. Gerçekten çok müthiş bir tempo ile oynanıyor karşılaşma ama kalecileri zorlayacak. Kaleye ne bir şut ne de bir gol pozisyonu üretebildi takımlar. Değerli dinleyenler tabii topu alan oyuncuya takım fark etmeksizin müthiş bir baskı geliyor. Bu arada Konyaspor'da bir değişiklik. Melih İbrahimoğlu oyundan alınıyor ve Emir Bars oyuna girdi. Melih İbrahimoğlu'nun yerine 45 numaralı formasıyla Emir Bars oyuna dahil oldu. Erzurumspor'da da değişiklik olacak. Yakup Kırtay oyuna girecek. Müthiş mücadele devam ediyor değerli dinleyenler. Sanki maç yeni başlamış gibi müthiş bir tempoyla, baskıyla ve enerjiyle oynuyor iki takım.
Faul yapıldı. Yerde kalan oyuncu Tohtu. Serbest vuruş Konyaspor'un. Melih İbrahimoğlu da oyundan alındı. 5. ve son değişikliğini gerçekleştirdi Konyaspor. Yevtoviç yerde kaldı. Diabate'nin orada faali var ve serbest vuruşu hemen kullanacak Bahadır. Değerli dinleyenler, ve değişikliğin sanırım yapılmasını istiyor karşılaşmanın hakemi Yasin Kol. Pozisyonlara çok yakın. Yani bu kadar temaslı ve tempolu bir oyunda maçın hakemi Yasin Kol'u da gerçekten tebrik etmek lazım. Pozisyonlara çok yakın olması itibariyle Martin Rodriguez oyundan alınıyor. Yakup Kırtay oyuna dahil oluyor. Savunmayı daha fazla ön planda tutacak Martin Rodriguez oyundan alındı değerli dinleyenler. Bir orta sahadan bir oyuncuyu alıp savunma oyuncusu Yakup Kırtay'ı oyuna aldı ve bu da demek oluyor ki son dakikalarda hata yapmak istemiyor Erzurumspor takımı. Savunmayı daha ön planda tutacak Serkan Özbalta. 87. dakika. Artık hatanın telafisinin çok ama çok zor olacağı dakikalar içindeyiz. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Deniz Türüç ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta topu aldı. Ortasını yaptı uzak noktaya. Savunma kafayla karşıladı. Dompe'ye açıldı. Dompe sol kanattan ortasını yaptı. Kafa vuruşu ve top dışarıda. Kafa vuruşu ve top dışarıya gidiyor değerli dinleyenler. Konyaspor bu kafa vuruşundan sonuç alamıyor. Muleka'nın kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Jackson Muleka kafa vuruşunu yaptı değerli dinleyenler. Altı pasın hemen önünde kafa vuruşunu yaptı ve top dışarıya gidiyor Konyaspor'un. Yine beraberlik golünü aradığı bir an. Maçın son dakikalarındayız. Erzurum'da 88. dakikadayız değerli dinleyenler. Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğünü sürüyor Konyaspor karşısında. Diabate yerde kaldı sol kanatta rakip yer alanda. Kendini yere bıraktı İbrahim Diabate. Maçın hakem oyunu devam ettiriyor. Kendi yer alanından taç atışını hemen kullandı Konyasporlu oyuncular. Kaleci Bahadır hemen verdi pasını Adil'e. Adil topla hareket halinde. Rakip yer alanın ilk metrelerinde sol kanatta. Topla buluşan oyuncu değerli dinleyenler Gonçalves. Oyuna az önce giren Emir Bars. Emir Bars pasını verdi. Dompe Emir Bars'la bir anlaşmazlık yaşadı. Biraz pasın şiddetini ayarlayamadı. Çok hızlı bir top gönderdi. Dompe Emir Bars için ve topta alta gitti değerli dinleyenler ve kale vuruşu kullanılacak Erzurumspor kalesinde. 89. dakika mücadelede. Yani gerçekten değişen oyun kurallarıyla birlikte bu arada 419'a 202 isabetli pas üstünlüğü Konyaspor'un. Bu bilgiyi vermiş olduktan sonra değişen oyun kurallarıyla birlikte ligimizde de oyunun ne kadar tempolu oynanabildiğini bizlere gösteriyor. Gerçekten oyun şu ana kadar hiç durmadı. Genelde önde olan takım, bunu Erzurumspor genelinde söylemiyorum, tüm takımlar genelinde söylüyorum, ne kadar tempolu bir oyun oynandığını bu karşılaşma bizlere gösteriyor. Uzatmalar da çok kısa. Yani 3-4 dakika önceden artı 8'ler, artı 9'lar, hatta artı 10'lara varan uzatma dakikaları izliyorduk. Hem Süper Lig'de hem 1. Lig'de tabii uzatmaların da süresini bir hale düşürdü. Değişen oyun kuralları oyun kaybı, süre kaybına hiç ihtimal vermiyor. Değerli dinleyenler, 90. ve son dakikadayız. Gerçekten Premier Lig havasında bir karşılaşma. Geçiş oyunu çok hızlı iki takım adına da. Cardozo topu aldı şimdi sol çaprazdan ceza alanına girdi. Son çizgi alan sağa yetmiyor Cardozo'ya ve topu çeviremedi Cardozo. 90. ve son dakikadayız değerli dinleyenler. Gonçalves yer alan ortasında topu aldı ve sol kanada oynadı. 3 duraklama. Evet, bakın ne kadar az bir duraklama izleyeceğiz. Çünkü oyun değişiklikler dışında hiç durmadı ikinci yarıda. Dompe topu almak istiyor. Mustafa Yumlu ile çarpıştı. Oyun devam ediyor değerli dinleyenler. Konyaspor yükleniyor. Ansuana topu aldı. Verdi pasını. Deniz Türüç ortasını yaptı. Kafa vuruşu yükseklik kazanan top dışarıya gitti ve out işaret ediyor Yasin Kol. Yasin Kol out işaret ediyor. 96-1'deyiz. 96-1'deyiz ve 1-0'lık Erzurumspor üstünlüğü devam ediyor. Tümosan Konyaspor karşısında. Gerçekten bizlerin de anlatım şekli, temposu, oynanan maçlarla alakalı ve tempomuzu tabii ki bizlerin de maçların tempolu olması şüphesiz veya olmaması belirliyor. Bu maçın tempolu
ve özellikle geçiş oyununun çok hızlı oynananın da altını çizecek.

0: olursak şu ana kadar gerçekten tempo anlamında güzel bir karşılaşma izledik ama tabii taraftarlar isterdi ki gol veya goller olsun, gol futbolun en önemli durumu, meyvesi tabii şüphesiz. Taraftarlar sadece bir gol izleyebildi bu maçta. Altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırmaya artık çok ama çok yakın Erzurumspor takımı. 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. 17. dakikada Eren Tozlu'nun atmış olduğu golle değerli dinleyenler. Artık son fırsat, son şanslar olabilir iki takım adına. Deniz Türüç'e uzun mesafeli top. Deniz topu kontrol edemedi ve top taca gidiyor. Kendi yarı alanından Görbeli Dise ile taç atışını şimdi hemen kullanmak zorunda. Çünkü 5 saniye kuralı var ve Görbeli Dise taç atışını hemen kullandı. İleriye doğru gönderilen top Diabate yerde kaldı. Ve şimdi top alan oyuncu Baye. Baye gidiyor. Sağ çaprazdan ceza alana girdi. Baye yerde kaldı. Kalktı Baye ve yardımcı hakem elle oynadığını işaret ediyor. Şut şansı aradı Baye. Düştü, yerde kaldı, orada topun eline çarptığını işaret ediyor. Değerli dinleyenler, bu arada bir omuz orada Emir Barslan dengesini de bozmuş Baye'nin. Yerde kalmış Baye, o yerde kalmanın ardından top eline çarptı. 90+3 ve son duraklama dakikasındayız. Deniz Türüç topu aldı, Konyaspor için son atak, son bir fırsat olabilir mi? Deniz ortasını yaptı, Muleka yükseltiyor ve Ertuğrul Taşkıran yükseldi ve topu kontrol ediyor değerli dinleyenler. Erzurumspor ve Konyaspor takımları, ligde galibiyeti olmayan iki takımın mücadelesinde değerli dinleyenler. Baktığımız zaman şu anda ligde galibiyeti olmayan 4 takım var. Bu 4 takımdan 15. Göztepe, 16 Çorum, 17 Erzurum ve 18 Konya. 17. sıradaki Erzurum'la 18. son sıradaki Konyaspor karşı karşıya geliyor ve ilk galibiyetini almak üzere kendi saha ve seyircisi önünde Erzurum spor takımı. Dompe ortaladı, kafa vuruşu, rövaşata ve top dışarıda. Mustafa Muhammed vuruşu yaptı. 90+3'ün sonlarında top dışarıya gidiyor ve artık dikkatler Yasin Kola çevriliyor değerli dinleyenler. İnanılmaz bir pozisyon. Mustafa Muhammed'in vuruşu top dışarıya gidiyor. Bu pozisyonun ardından da artık dikkatler Yasin Kola çevriliyor. 90+4'teyiz ve maç bitiyor değerli dinleyenler. Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini evinde alıyor değerli dinleyenler. 1-0'lık skorla altın değerinde 3 puanı tek golle 17. dakikada Eren Tozlu'nun atmış olduğu golle alıyor. 1 puanını 4'e çıkartıyor gerçekten. Ligde 3 hafta sonra galibiyete kendi saha ve seyircisi önünde uzanıyor Erzurumspor takımı değerli dinleyenler. Ve bizler de böylelikle yayınımızın sonuna geliyoruz. Ben Cihan Beşevli, teknik yönetmen arkadaşlarım Engin Erkan ve Abdullah Tombuloğlu ile sizlere yardımcı olduk. Bir başka maçta tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel

0: bankart, kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr. Bankart, seni düşünür o.
1: Arif abi, sağdan.
2: Tamam.
3: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
4: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili, Asus Vivo

0: Sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
3: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklam.
5: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
6: Ya.
5: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Reklam.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha can bedeline ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta bir

0: Öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi.
1: Önlerindeki zuhuri engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, İşte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
0: Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının başarısına dikkat çekti. Her alanda Türkiye'ye özveriyle hizmet ettiklerini belirtti.
1: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz

0: gönderdiği görüntülü mesajda gençliğe duyduğu güvenin altını çizdi.
1: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum.
0: Birlik ve beraberlik mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gençliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
1: Nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak kabullerde yer aldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabuller basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul, muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, bir gazetecinin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kamuoyu araştırmalarının sağlam bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, sporun siyasete karıştırılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir dedi. Bahçeli, Mekke ortak savunma anlaşmasının genişlemesi eğiliminin stratejik önem taşıdığını belirtti. Türkiye'nin liderliğinde çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir, İslam dünyası da bundan büyük fayda görür dedi. Bahçeli'nin gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır dedi. Anayasayla uyumlu şekilde siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda ele alınması gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Naaşın kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Yüz taraması ve DNA testinin ardından kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Robotik dalış gemisi TCG Işın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar da günlerdir Girne açıklarında yoğun mesai yapıyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Saldırganın anne ve babası Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu üyeleri, AK Parti milletvekilleri İrfan Karatutlu ve İsa Mesih Şahin de duruşmada hazır bulundu. Psikologlar tanık olarak dinlendi. Baba Uğur Mersinli savunmasında oğlu İsa Aras Mersinli'nin silahları kendisinin bulduğunu söyledi. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ölen oğlundan silahlarını çaldığı için şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti ara kararında baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına Anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı anne Mersinli'nin tahliyesine itiraz etti. Kahraman

0: Maraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, anne Peyman Pınar Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Duruşma 4 Aralık'a ertelendi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Daha önce tanık olarak dinlenen doktorun beyanlarıyla ihbar kaydı ve telefon verileri arasında çelişki tespit edildiği belirtildi. Hakimlik Doktor Nurettin Demirkol hakkında kuvvetli suç şüphesi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. 7 Eylül 2016 gecesi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un İstanbul Beykoz'daki bir çiftlikte hayatını kaybettiği 155 numaralı telefon hattına ihbar edilmişti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ertelendi. Seçim 8 Eylül Salı günü yapılıyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmişti. Adana Yüreğil beldesinde yapılan başkan vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı verildi. Cumhur İttifakı'nın aday gösterdiği AK Partili Tarık Özünal, 31 Temmuz'da CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz'ın 2 oyla farkla kazandığı oylamanın iptali için dava açtı. Seçime mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. Başkan vekilliği görevini Tarık Özünal yürütecek. Ankara'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 21 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 15'i yakalandı. 7 Ağustos'tan beri gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda hakkında işlem yapılan kişi sayısı 64'e yükseldi. Şimdiye kadar 32 şüpheli tutuklandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. 2027-2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli program hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonluğunda hazırlanan orta vadeli programın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantıda kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Orta vadeli programda büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor. Okullarda uyum haftası 7 Eylül pazartesi başlıyor. Okul öncesi ve birinci sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerden biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesi konusunda açıklamalarda bulundu.
1: Cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kılık kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacaklar. Kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 2 ayrı orman yangını çıktı. Soma ilçesine bağlı Heciz ve Beyce mahalleleri mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Otoyol yakınındaki yangına 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 iş makinesi desteğinde çok sayıda ekiple müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Soma Cenkyeri mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangınsa büyümeden kontrol altına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak nitelendirdi. İran'a karşı aktif saldırı halinde olmadıklarını söyleyen Trump, nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz, orada hareketlilik tespit edilirse gereğini yaparız dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise ABD yaptırımlarına karşı konuştu, ekonomik savaşa karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Sahada da tansiyon yüksek, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu. Tasnim Haber Ajansı ABD'nin bir İran petrol tankerini füzelerle vurduğunu yazdı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik insansız hava aracı saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının başkent Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi Merkezi'ne isabet ettiğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişi yaralandı. Odessa'da düzenlenen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. Save Trump Duel 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol takımı Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları final maçında yarın Polonya-İtalya maçının galibiyle oynayacak. Trendyol Süper Lig'de günün iki maçından ilki tamamlandı. Ligde bu maça kadar galibiyeti bulunmayan iki takımın mücadelesinde Erzurumspor Futbol Kulübü ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Tümosan Konyaspor 0 skoruyla sona erdi. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada ise Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Sezonun ilk derbi maçı TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de ise günün ilk maçında Bandırma Spor Bolu Spor'u 6-0 mağlup etti. Saat 20'de spor severleri iki mücadele bekliyor. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, SMS Grup Sarıyer maçı TRT Spor, Orfa Yapı Pendik Spor, Eminevim Ümraniye Spor karşılaşması TRT Türk'ten ekranlara gelecek. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Hakkari hariç, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Konya ve Isparta 17, İstanbul, Muğla, Trabzon ve Gaziantep 20, Bursa 18, Çanakkale 21, İzmir 22, Antalya 26, Adana 24, Rize ve Diyarbakır 19, Bolu 14, Sivas 9, Erzurum 10, ve Van 13 derece.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Sağlıkla ilgili faydalı, güncel, doğru bilgiler paylaştığımız Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve bu hafta size sesimizi ulaştıran teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize esenlikler diliyoruz efendim. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve bu haftada bir yerine iki doktor konuğumuz var. Geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Kendisiyle astım hastalığını konuşmuştuk. Tekrar

0: hatırlatmak istiyorum size. Multidisipliner İmmünoloji, Alerji ve Astım Derneği Başkanı ve aynı zamanda Erişkin Alerji, İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Avrupa Alerji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Gülfem Elif Çelik tekrar bizlerle TRT stüdyolarına hoş geldiniz Sayın Çelik.
1: Teşekkür ediyorum Funda Hanım. Nazik davetiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, var olun.
1: Sizlerle olmak çok keyifli yine tekrar.
0: Bizler de gurur duyuyoruz değil mi İbrahim
2: Ya
0: Hocam?
2: Gülfem hocamla ben ömrüm sonuna kadar programı yapsam da keyif alırım yani öyle bir insanla beraberiz.
0: Ne güzel.
1: Nasip ediyorsunuz
0: Ne
1: vallahi
0: güzel.
1: çok
0: Sayın
1: teşekkür
0: dinleyenlerimiz,
1: ederim.
0: bugün çoğumuzun hayatında belki bir kere kapısını çalan, kimilerinin ise aylarca, yıllarca mücadele ettiği, halk arasında kurdeşen olarak bilinen ürtiker hastalığını konuşacağız. Bize kulak verin lütfen. Evet, ürtiker hastalığı diyoruz. Hocam, benim hep aklıma bu cilt hastalıklarında hep zona gelir aklıma, stres gelir. Sanki stres olunca kaşınacakmışız gibi gelir ama doğru mu? Konuk doktorumuza soracağız hepsini. Çünkü en ufak bir kızarıklıkta aman kaşırsak ürtiker olurum, zona olurum. Çok kafa karışıklıkları var bu deri hastalıklarında değil mi hocam?
2: Yani zona tabii ayrı bir şey ama ürtiker, şimdi ben de cilt hastalıklarıyla ilgili şu anda ilgilendiğim için son zamanlarda çok fazla görülmeye başlanan. Yani belki de 30 yıl önce diyelim her 10 kişiden atıyorum ikisinde görülüyorsa şu anda belki de 4'ünde 5'inde görülüyor gibi düşünüyorum. Niye? Ciltten bahsedelim. Yani ürtikerin tabii ki sebeplerini soracağız ama yaşadığımız çevre buna sezaryen oranları da dahil olmak üzere. Çünkü sezaryen oranlarında da alerji riskinin arttığı falan da herhalde hocamıza sorarız. Yani her zaman biraz daha yaşadığımız çevre bizi çok çok daha her şeyimizi daha duyarlı hale getiriyor. Yani bedenimizi daha duyarlı hale getiriyor. O duyarlılıkta bir yerden girdiğinizde işte ürtiker olarak, başka şey olarak, gaz olarak yani mide bağırsakta farklı bir şekilde çıkıyor. Ama ürtikerin ben son zamanlarda daha sık görüldüğünü en azından kendim şahit oldum ciltte hocam. Ama yine de bir terminolojiden başlayalım herhalde. Ürtiker, kurdeşen ne demek?
1: Şimdi dinleyicilerimiz arasında da Funda Hanım sizin de İbrahim senin de söylediğin gibi kesin bunu deneyimleyen kişiler vardır. Ürtiker ciltte gördüğümüz cilt üstünde kaşıntılı kızarıklık, kabarıklık olması ani ortaya çıkan bir lezyondur ve de 24 saat içinde yer değiştirir. En önemli özelliği odur. Bir veya birden fazla sayıda olabilir. Kolunuzda çıktı, kolunuzda 3-5 tane var. Oradakiler sönüp gövdenize çıkabilir. Yer değiştirir. En karakteristik özelliği odur. Sık görüyoruz, oldukça sık karşılaşıyoruz. İki tipi var. Akut dediğimiz ani olarak ortaya çıkan ve ilk 6 haftada tedaviyle veya kendiliğinden geçen tip. Bir de kronik dediğimiz müzminleşmiş, tedaviye rağmen 6 haftadan uzun süren ürtiker. İkisi farklı biraz birbirinden. İki tane grubumuz var ama ben hani burada bir hekim olarak şunu söylemek istiyorum. Kişilerin yaşam kalitesini aşırı etkileyen bir şey. Kaşıntı çok kötü bir his. Gece uyuyamıyor, kolları bacakları da kabarıklıklar oluyor boynunda. Biraz rahatsız oluyorlar toplum içine çıktığında. Bu insan öğretmen, öğrenci, doktor, avukat, hemşire, herhangi bir yerde çalışan bir insan, ev hanımı, anne ve hani sağınızda solunuzda kırmızılıklarla toplum içine çıkmak rahatsızlık uyandırıyor insanlarda. Utanılacak hiçbir şey yok. Bu bir hastalık elbette ama hissediyorlar öyle, tedirgin oluyorlar. Bir öyle boyutu var, bir de çok kaşıntı oluyor. Çok rahatsız oluyorlar. O kaşıntı özellikle de gece daha fazla oluyor. Bu dayanılmaz bir şey. Aslında gece daha fazla olmasının sebebi de sabaha karşı kortizol düzeyi düşüyor vücudun. Kortizol düzeyi düştüğü için kortizol aslında bir kapak gibidir. Yine bizim tencere kapağımız meşhur. O baskı yapan bir şeydir vücudumuzda inflamatuar süreçlere. O kalkınca azalınca bu sefer o baskı azalınca semptomlar daha belirgin hale geliyor. Onun için gece yarısı sabaha karşı daha fazla şikayetler olur hastalarımızın.
2: Bir de
1: Rahatsızlık oluşturan bir şey.
2: egzama diye bir şey var hocam.
1: Evet.
2: Egzama, ürtiker,
1: Bambaşka şeyler, hiç alakası yok birbiriyle. Egzama da kendi içinde çok değişik boyutları var. Alerjik olanı var, alerjik olmayanı var, çeşit çeşit var. Egzama daha böyle immün mekanizmalarla meydana gelen alerjik bir tepki aslında.

0: da tip 4 reaksiyon, özellikle alerjik olan, mesela küpe takıyorsunuz veya işte saat takıyorsunuz, onu taktığınız yerde tekrarlayan maruziyette veya birkaç saat sonra işte böyle sulantılı, içi sıvı dolu, kaşıntılı lezyonlar oluyor. Mesela küpe takıyorsanız, imitasyon küpe özellikle, orası böyle ödem oluyor, kızarıyor, sulanıyor, kaşınmaya başlıyor, dayanamayıp çıkarıyorsunuz. Bu alerjik kontak dermatit dediğimiz bir şey. Çok bambaşka hastalıklar, birbiriyle hiçbir alakası olmayan iki durum. Egzama da kendi içinde alt bir dolu grubu var. Hani orası deniz derya, o başka bir günün konusu olabilir ama önemli bir konu hakikaten.
1: Bir de zona hastalığı var. Aslında çok deri
0: Evet,
1: hastalıkları
0: zona
1: var,
0: da
1: değil mi?
0: bir viral enfeksiyonun sonucu, herpes virüsünün oluşturduğu bir ağrılı vezikül dediğimiz, içi sıvı dolu küçük küçük küçük küçük böyle minik minik lezyonlar oluyor ve bir sinir trasesi doğrultusunda oluyor. Ağrı oluyor. Çok tipik ayırt ettirici özelliğidir. Hani ben dermatolog değilim ama
2: İki yıl.
0: bize de bazen geliyor hastalar.
2: İki yıl
0: Oradan
2: önce ben geçirdim hocam
0: öyle
2: zona.
0: mi? Çok
2: Yani nasıl?
0: zorlayıcı bir hastalık o da.
2: Çok zor yani,
0: Anladım.
2: ağrısı inanılmaz. Bu arada son bir iki yıldır zonanın aşısı çıktı.
0: Evet.
2: Ve onunla ilgili de gayet iyi olumlu yayınlar var. Çok da fazla yayın geliyor zona aşısıyla ilgili. 45 yaş sonrası falan herhalde, tam net bilmiyorum ama aşı yaptırmak gerekir diye de. Çünkü hakikaten beni mahveden bir şey. Genelde de tatil
1: Hocam
2: ortamında falan.
1: stresli miydiniz o dönem?
2: Ya ben
1: Stresten mi acaba?
2: her zaman stresliyim de, herhalde o dönemlerde bir stresim artmıştı. Yani o kuşak etrafında, yani kuşak tarzı, gerçekten yani nefret ettim. Bir diş
0: Ağrı
2: ağrısından bir zona
0: dayanılmaz
2: ağrısı.
0: bir oluyor. Evet,
2: Diş
1: öyle
2: ağrısı da benim için
1: derler.
2: çok dayanılmazdı.
1: Karın bölgesinde oluyor, değil mi hocam
2: Evet.
1: genelde?
2: Değişebiliyor.
0: Karın
2: Genelde
0: oluyor,
2: o
0: sırt da
2: sırtta
0: olabiliyor.
2: olur.
0: Yani bir dinleyicilerimiz açısından böyle minik sivilcemsi, sıvı dolu minik minik şeyler ve ağrılı bir şey çıkarsa bir dermatoloji uzmanına muhakkak başvurmaları lazım. Çünkü hakikaten erken başvurduklarında tedavi seçenekleri de daha çeşitli olabiliyor.
2: Ama ürtiker, yani
0: Hiç
2: kuruleşen, çok iç
0: alakası yok.
2: alak, yani o tamamen
0: Farklı
2: virüs, bir viral uyuyan virüs
0: zona
2: bedenimizde
0: virüsle, evet, ama
2: uyanıyor, herpeste.
0: ürtikerde öyle bir şey yok.
1: Peki stres kaynaklı mıdır ürtiker hastalığı?
0: Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Hani akut ve kronik ürtikerin neden oluştuğunu söyleyeyim, sonra da stresin yerini söyleyeyim. Şimdi akut ve kronik diye ayırmamızın altında da bu var, sebepleri var. Akut ürtiker daha böyle alerjiyle ilişkili olandır. Mesela fındık alerjiniz vardır. Fındık yemişsinizdir. Bir saat içinde ürtiker çıkmıştır. Fındığı kestiğinizde ve bir daha yemediğinizde de tekrarlamaz. Veya penisilin alerjiniz vardır. Penisilin size bir şekilde yanlışlıkla verilmiştir veya ilk atağınız olacaktır o. Aldınız ve ürtiker çıktı. Bir daha verilmezse tekrarlamaz. Bu akut ürtiker. Genelde bir alerjen temasıyla ortaya çıkar. Enfeksiyonlar da bazen tetikleyebilir. Hatta enfeksiyon en önemli ürtiker tetikleyicilerinden biridir akut ürtikerin. Bu akut ürtiker hani bizim daha öyküden çözebildiğimiz ve tedavisini verip yüz güldürücü ve birçok insanın da yaşadığı da budur. Çoğu hastamızın İlk kez başına gelen bir insanın genelde yaşadığı akut ürtiker fazında genelde kalır. Bir de kronik boyut var. Şimdi kronik ürtiker bambaşka bir şey. Demin dedin ya İbrahim, artış var diye. Şimdi aslında ona biraz cevap vereceğim bir şey olacak. Şimdi aslında kronik ürtiker de bambaşka bir hastalık. Otoimmün bir hastalık aslında kronik ürtiker. Yani bir hastalarımız bunu çok alerjiyle ilişkilendirme eğiliminde oluyorlar genellikle ve hep bizden alerji testi talep ediyorlar ama kronik ürtiker bambaşka bir mekanizmayla çıkıyor. Otoimmünite şu demek. Vücudumuzda bizi koruyan askerler var. Antikor diyoruz biz bunlara. Bu askerlerin kafası karışıp vücudun kendi hücrelerine, kendi dokularına saldırıyor. Buna otoimmünite deniyor. Mesela tip 2 diyabet bir otoimmün hastalıktır. İşte bu kişilerde safra kesesinde taş olabilir, astım, alerji olabilir, migren olabilir, kadın hastalarda polikistik over olabiliyor, tiroidde problem olabiliyor, romatizmal hastalıklar olabiliyor. Ürtiker de bunun bir parçası aslında. Şimdi ürtikerde artışa gelelim. Gelişmiş çağın handikapları çok fazla işlenmiş gıda ve otoimmün hastalıklarda artış var esas. Otoimmün hastalıklardaki artış sebebiyle ve otoimmünitenin desteklenmesi sebebiyle maruz kaldığımız kimyasallar ve işlenmiş gıdalar biraz arttırıyor bu şeyi maalesef. Bu sebeple ürtikerin de görülmesinde artış var. Çünkü ürtiker otoimmün bir hastalık aslında.
2: Mesela
0: Tamamen onunla.
2: Hashimoto geçen programlarından koyduk. Artık Hashimoto'su olmayanı dövüyorlar dedim. Yani biz önce anamnez alıyoruz ya, geldiğinde bakıyorum 10 kişiden 5-6 tanesi Hashimoto'yu zaten doğrudan işaretliyor.
0: Evet, çok
2: Ben de
0: fazla
2: ona
0: var.
2: diyorum ki zaten çok abartmayın, bunu zaten herkes de artık görüyoruz gibi bir şey geldi. Çünkü ürtiker de yani neredeyse o oranda gördüğüm bir şey şu anda
0: Evet,
2: bu
0: çünkü
2: durumda.
0: ürtiker otoimmün profilin bir parçası. Sebep o. Yani endojen, yani vücudumuzun içinden kaynaklanan bir sebeple ortaya çıkıyor. Ama uyarabilen faktörler olabiliyor. Sebep bu. Bir toprağınız var. Toprağınız çok sağlıklı değil. Onu besleyecek şeyler ekerseniz oradan kötü ürün alıyorsunuz. Yani ürtikeriniz gelişiyor. Nedir bu? Zemini sağlam olmayan, yani böyle otoimmün altyapısı olan kişilerde mesela stres tetikler. Sebep değildir ama tetikler. Ama çok ciddi bir tetikleyicidir. Şimdi çağımızın şeyi, herkeste stres var. Ama stresin arttığı dönemler oluyor. Boşanma, vefat, mali sorunlar, iş değişikliği, şehir değişikliği gibi majör bir şey olduğunda mesela ilk başlatan öykülerden biri genelde odur. Hastalarımızın çok farkında olmadığı, toplumun da çok farkında olmadığı ikinci önemli nokta enfeksiyonlar. Çürük bir diş bile bazen ürtikeri tetikleyebiliyor. Sinüzitiniz, akciğer enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu kadın hastalarımızda biz muhakkak bir enfeksiyon odağı ararız. Üçüncüsü ağrı kesici kullanımı. Ürtikeri olan 3 hastadan bir tanesinde aspirin ve benzeri ağrı kesiciler ürtikeri tetikleyebiliyor. Kişi bunu fark etmezse migrenim var diye ağrı kesici aldıkça atakları geçiriyor. Fark ettiğinizde onu kesiyorsunuz. Başka bir ağrı kesici öneriyorsunuz. Emniyetli kullanabiliyor. Onun dışında önemli bir madde, mesela hastalarımız genelde böyle bir de alerjik kaşıntı, kızarıklık vesaire olunca hemen bir besine yöneliyorlar. Halbuki kronik ürtikerde besinlerin alerjik olarak çok katkısı yok. Ne demek bu? Biraz önce örnek vermiştim. Fındık alerjisi olan fındık yiyince oluyor diye. Kronik ürtiker, şimdi fındık, zaten fındık alerjisi olan adam zaten bir daha yemiyor fındığı. Uzak duruyor. Genel olarak yapılan yaklaşım öyle. Kronik ürtiker, kronik, süreç kronik. Zaten yemiyor alerjik olduğu şey veya öyküsünde bir besinle tekrarlayarak o besini her yediğinde, yedikten 1-2 saat sonra ürtikeri artıyorsa bu anlamlı. Besin alerjisi için değerlendirmemiz lazım. Ama buna çok az karşılaşıyoruz kronik ürtikerde. Esas katkı maddeleri, işlenmiş gıdalar ve katkı maddeleri ve baharatlar ürtikeri tetikleyebiliyor. Her hasta da tetiklemiyor. Soruyoruz, tetikliyor mu? Beslenme biçimine bakıyorum ben mesela. Mesela akut ürtikerle gelmiş bir hastamda ben baharatları, biberdi, kekikti, kırmızı biber, karabiber, işte köri kullanıyorum. Soruyorum ne tarz yemek pişiriyorsunuz diye. Bunları mesela azaltıyorum. Ve mümkün olduğunca evde yemek yiyin diyorum akut dönem için. Çünkü yani hazırladığı, kullandığı malzemeyi, yağı, katkı maddesini hepsini kendi kontrol edebilir ama dışarıda daha farklı tabii ki. Hani orada daha farklı bir süreç işliyor. İşlenmiş gıdaya ve katkı maddesine işte tadını arttırsın diye, raf ömrünü uzatsın diye verilen katkı maddeleri var konulan besinlerin içine. Hani onların ürtikeri arttırma şeyi yüksek olabiliyor. Mesela hastam diyor ki evde köfte yapıyorum bir şey olmuyor. Dışarıda köfte yiyorum oluyor diyor. Hani bunun sebebi katkı maddeleri. Yani burada vurgulamak istedim. Hastalarımız katkı maddeli ürünlerden uzak durmalı. Paketli ürünler, onlar özellikle akut dönemde uzak durmalarını öneriyoruz. Ama öykü, bu böyle hani genel bir yaklaşım asla doğru değil. Çünkü besin, beslenme çok temel bir ihtiyaç. İnsanın haz duygusunu gideriyor. Siz yemek yerken arkadaşınızla oturuyorsunuz, sosyalleşiyorsunuz. Şimdi onu yeme, bunu yeme, onu yapma, bu doğru bir yaklaşım değil. Öykü önemlidir. Ürtikerde bu hastalığın karakteri nedir? Yakınmaları arttıran faktör nedir? Bu kişi bunlara nasıl maruz kalıyor? Bu kişinin hayatını da göz önüne alarak biz bunları nasıl yönetebiliriz sorularına cevap vermemiz gerekiyor. Karşımızda bir insan var. Hani biz ürtikeri tedavi etmiyoruz. Biz ürtikeri olan ve bundan muzdarip olan, yaşamı etkilenmiş bir insanın hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Aslında hani olaya öyle bakmak lazım ve yine bir işbirliği beraber yürütmemiz gerekiyor. Çok zor bir süreç. Hastalarımız çok zorluk çekiyorlar. Ben

0: Ben de çok gerçekten üzülüyorum. Elimden geldiğince de yanlarında olmaya çalışıyorum. Takip gerektiriyor. Akut ürtiker özellikle yeni alevlenme olan hastalarda 2 günde bir, 3 günde bir biz mutlaka takip ediyoruz. Nasıl olduğunuz, onlar toparlayıncaya kadar ben eşlik ediyorum süreçlerine.
1: Kadınlarda daha mı sık görülüyor hocam?
0: Fark etmiyor, fark etmiyor. Ama otoimmün hastalıkların bazıları kadınlarda biraz daha fazla. Ama erkeklerde de görüyoruz. Yani iki grupta da görüyoruz.
2: Bulaşıcı mıdır? Merak
0: Hayır
2: ediyoruz
0: hayır asla
2: ürtiker.
0: asla asla. Ama bulaşıcı değil ama aynı ailede görülebilir. Astım genetik kökenli bir hastalıktır. Ailede astım oluşu sizin riskinizi arttırır. Ama ailede ürtiker oluşu sizin ürtiker riskinizi arttırmaz ama ailede ürtiker oluşu ailede otoimmün hastalık olduğunu işaret edebilir. Ben mesela hastama sorarken annenizde babanızda da var mı bunlar diye soruyorum. Çıkıyor zaten. %90, 100'e yakın sorduğum hastalıklar çıkıyor. Hani otoimmün bir profil olduğunu oradan görüyorum. Hastamızda henüz her türlü şey çıkmamış olabilir. Çıkmayabilir zaten. Çıkmak zorunda değil. Bu sadece bir profil. Ona göre hani belirtileri ortaya çıkıyor hastalarımızın.
1: Şimdi tıp şöyle bir şey aklımda kalmış, doğru mu size sormak isterim hocam. En sık proteinlere alerji gelişiyor gibi kafamda bir şeyler var, doğru mu? Protein alerjisi daha fazladır diye.
0: Yok. Yani her şey olabiliyor. Sebzelere de olabiliyor. Protein hani et, süt, et, yumurta,
1: Yumurta.
0: balık, tavuk onlara oluyor elbette ama mesela sebzelere, meyvelere de oluyor. Çileğe de oluyor, elmaya da oluyor, patlıcana da
1: Tabii
0: oluyor.
1: tabii yani
0: Hepsine
1: fıstık alerjisi
0: oluyor.
1: mesela çok fazla
0: Fıstığa da
1: da
0: oluyor.
1: bir herhalde yumurtadan aklımda kalmış. Yumurtayla ilgili de
0: Çocukluk
1: vardı.
0: döneminde daha fazla, erişkinde çok daha az. Hani besin alerjileri çocukluk yaş grubunda biraz daha fazla görünüyor ama erişkinlerde de biz görüyoruz. Artık giderek artmaya başladı. O da çok enteresan bir alan. Erişkinde besin alerjisi aslında bir başka bir gün işleyebiliriz diye düşünüyorum. Önemli karşılaşıyoruz ve yönetsel olarak da yeni gelişmeler var tanısında da. Çok çok ilginç şeyler var. Artık yeni tanı yöntemleri var çünkü. Bizim de önümüz açıldı
1: Ya
0: biraz.
1: otoimmünite ve alerji günümüz hastalıkların neredeyse çoğunu kapsıyor gibi bir
0: Evet.
1: durum var. Ama ürtiker olduğunda ben de mesela önceden memlekete gittiğimde hep bir şeyler olurdu. Hemen kabarırdı vücudum. Yani 3 yıl öyle oldu. Her
0: Nereye
1: memleket
0: gittiğinde mi
1: her
0: oluyordu?
1: memlekete gittiğimde olurdu.
0: Memleket neresi?
1: Maraş.
0: Maraş.
1: Oraya gittiğimde olurdu. Bizim de bir arkadaşın polikliniği vardı. İşte giderdim, işte tedavisini, acil
0: Sonra
1: tedavisini
0: geçer miydi
1: yaptırırdım.
0: buraya gelince?
1: Geçerdi. Burada hiç olmadı.
0: Böyle
1: Öyle bir
0: polen
1: şeyim vardı.
0: mevsimi falan mı? Hani genelde
1: Yok,
0: memlekete yazın, baharda falan hani
1: yok.
0: Haziran'da mı gidiyordun?
1: Genelde yaz aylarında giderdim. Yani stres derseniz stres olmaz. Zaten memlekete gidiyorsun yani. Ne stresin olacak?
0: Yani
1: Daha
0: memlekette stres
1: da
0: oluşturan bir faktör varsa belki olabilir.
1: yoktu o zamanlar. Ama yaygın bir şekilde kaşıntı ve kabarıklıklar olurdu ta o zamanlar.
0: Belki mesela baharatlı yemek yeme artıyor
1: Ha
0: olabilir.
1: tabii
0: Şimdi o
1: Maraş'ta.
0: bölgeler Güneydoğu çok güzel yemekler yapıyorlar biliyorsunuz inanılmaz. Ben de çok üzüntü içinde biraz baharatı ve biber salçasını azaltmanız lazım diye üzüntü içinde söylüyorum. Çünkü çok güzel yapıyorlar. Böyle hepsi ben öyle söyleyince böyle yüzleri düşüyor nasıl yani diye. Bayağı yoğun kullanıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim benim bir arkadaşım vardı. Kronikleşmişti ürtikeri ama hani antihistaminik kullanıyoruz. İdare ediyor ama kesemiyoruz. Çok baharat kullandığını Güneydoğu'da büyümüş. Çok baharat kullanıyor ve biber salçasız yemek yapmıyordu. Şimdi biber salçalarının içine de katkı maddesi de koyabiliyorlar. Hani biberin kendisinin uyarıcı özelliği yanı sıra renge katkı sağlayacak. Ya dedim sen şu baharatları bir azalt, biber salçasında bir kessene dedim. Geçti ürtikeri. Yani tetikliyor, çok ciddi bir tetikleyici. O yüzden hani ürtikerli hastalarımızda öykü çok önemli. Maruziyetleri, neler tetikliyor bunları saptamak çok önemli.
2: Sayın Çelik bir de merak ediyorum soğuk sıcak su duş alırken fark eder mi? Malum yaz aylarındayız deniz suyu, havuz suyu, güneş ışığına fazla maruz kalmak bunlar da ürtikeri tetikliyor mu?
0: Yani çok güzel bir soru. Şimdi şöyle bir şey var. Inducible yani uyarılabilir ürtiker dediğimiz özel bir grup var. Bu söylediğiniz Dış faktörler, güneş, soğuk, sıcak, terleme, bası uygulanması, vücuda temas hatta uygulanmasıyla ürtiker veya işte hafif kabarıklıklar olması. Sırf bu olan bir grup var. Hiç ürtikeri yok. Yani vücutta kendiliğinden spontan kronik ürtiker diyoruz. Spontan

0: insan kendiliğinden demek. Yani bir anda ortaya çıkan demek. Şuralarda çıkmıyor. Sadece bir uyaranla ortaya çıkıyor. Bu sorduğunuz şey uyarılabilir ürtiker etkenleri. Ama tek başına olabileceği gibi spontan, yani deminden bari konuştuğumuz ürtikerin bir parçası olarak da olabiliyor ve aşırı önemli. Mesela bir hasta hep yanağının sol tarafı sabahları şişik uyanıyor. Hep bunu söylüyor ve bu sebeple gelmişti. Konuştuk ettik, ben bütün her şeyi, tabii bütün detayları alıyorsunuz. Sonunda şey sordum, ne tarafa dönük yatıyorsunuz? Hani yatış biçiminiz nasıl falan? Hep sola yatık öğrendik ve sadece yatış pozisyonunu değiştirerek hastamızın o şeyini toparladık. Yani bu ürtiker alevlendiği dönemde bu fiziksel ürtiker sebepleri de artıyor. Güneş tetikleyebiliyor. Soğuk hava tetikleyebiliyor. Terlediğiniz zaman, vücut ısınız arttığı zaman, mesela spor yaptınız, terlediniz. O terleme kaşıntı hissinizi arttırabiliyor. Vücudunuza mesela sıkan bir kıyafet giydiniz. Kemerinizin olduğu yer, iş çamaşırınızın sıktığı yerlerde iz oluyor. Böyle hafif pembe kırmızımsı kabarıklıklar. Bazen kaşıntı eşlik ediyor, bazen etmiyor. Bunlar birçok kişinin gündelik hayatında yaşadığı ve normal kabul ettiği şeyler. Aslında bunlar birer işaret. Dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle böyle ürtiker alevlenmelerinde bu durum daha da artıyor. Mesela bası derken hani insan kuvvetli bir şey algılıyor ama inanın üstüne şöyle hafif sıkan bir şey giydiğinde bile insanların kaşıntısı artabiliyor. O sebeple eğer bunlardan herhangi biri, bazen bir tanesi tetikliyor, bazen hepsi tetikleyebiliyor. Sormak gerekiyor. Mesela diyelim temasla, basıyla bir şey oluyorsa, mesela o dönemde rahat kıyafetler giymesini, sıkmayan, gevşek kıyafetler, vücuduna temas etmeyen, kemer takmaması, dar ağızlı bir şeyler giymemesi gibi şeyler öneriyoruz. Mesela otururken sandalyede kalçanın temas ettiği yer bası sebebiyle ağrı yapıp hastalar böyle sürekli yer değiştirir. Hani fark etmiyor insanlar. Hani şimdi dinleyenler arasında "Aa" diyebilirler diye söylemek istiyorum. Mesela dirseğini koydu, dirseğinizin altında iz çıkması, poşet taşıdığınız ağır, avucunuzda onun izinin çıkması. Bunlar hep böyle ürtikerin, fiziksel uyarılabilir ürtikerin belirtileri aslında
1: Kaşıntı olması
0: olabiliyor.
1: gerekiyor mu onlarda mutlaka? Kaşıntısız olabiliyor mu?
0: Uyarılabilir de genellikle tek başına uyarılabilir de olmayabiliyor. Onun düzeyi değişken ama şey de olabiliyor. Spontan ürtikerle birlikte çıkıyorsa genellikle oluyor ama olmaya da biliyor. Sadece yani kızarıklık ve kabarıklık da olabiliyor. Ama ürtikerin kendisi çok kaşıntılı. Bir de anjiyoödem var. Aslında bunlar kardeş hastalıklar. Ürtiker cildin üst kısmının rahatsızlığı. Anjiyoödem de bir alt tabakasının hastalığı. Orada ödem oluyor. Yani bir şişlik oluyor. Cildi yukarı kaldırıyor. Dudakta şişme, göz kapağında şişme, genellikle de asimetrik oluyor. Böyle şuraya sanki botoks yapılmış gibi burası öyle oluyor. İşte el sırtı,
1: Hocam
0: ayak
1: o
0: sırtı.
1: dolgu botoks değil değil. Genelde her şeyi
0: Ya benim bir kere
1: botoksa
0: öyle bir şeyim oldu, gafım
1: yarıyorlar.
0: oldu. Çok da mahcup oldum. Hanımefendinin dudakları çok büyüktü. Ben de "Anjiyödeminiz var herhalde" dedim. "Hayır, botoks yaptırdım" dedi. Çok utanmıştım bir daha. Yani şikayetini kişi söylemeden hiç kimseye bir şey söylemiyorum. Yani çok
2: Bence iyi
0: mahcup
2: olmuş
0: olmuştum.
2: hocam, değil mi? Biraz abartı durduğunu bu
1: Doğru.
2: vesileyle
0: Yani
2: iletmiş
0: kendi
2: olmuş.
0: tercihi. Hani
1: Ama şu
0: kimseye bir
1: anda
0: şey diyemeyiz
1: tamamen
0: yani.
1: doğala dönüş başladı zaten. Herkes
0: Evet.
1: bunun farkında ve herkes artık hocam doğal, yani doğal olsun istiyorlar. Öyle
0: Her
1: bir durum
0: şeyin,
1: var.
0: yani
1: Doğalı
0: her
1: güzel,
0: zaman
1: orantılısı.
0: yeni bir şeyin ilk başında karakterini bulmaya çalışır. Ne olursa bu, sosyal medya kullanımı, öbürü, bir biyolojik bir şey, yeni uygulama, ilaç tedavisi, bir fazla farklı kullanımlar olur. Kafa karışıklığı olur, sonra o yerini buluyor. Yani hani 60 yaşındayım, bu yaşa kadar geldiğimde gördüğüm ana patern bu. Hep böyle bir önce bir heyecan oluyor, herkes bir yoğunlaşıyor ona. Ama ondan sonra böyle bir kafalar karışıyor, sıkıntı oluyor falan deniyor. Ama sonra o yerini buluyor zaman
2: Şimdi
0: içinde,
2: bizim de
0: zaman gerekiyor.
2: kafamızı karıştırdı. 60 yaşındayım deyince devreler yandı bende.
0: Bir şey
2: Sayın
0: yok, yani rakamların hiçbir önemi
2: hiç
0: yok.
2: göstermiyorsunuz maşallah.
0: Kendinize nasıl baktığınız çok çok önemli. Aslında minicik, ben belki fırsat olmazsa şimdi söylemek istiyorum. Ürtiker otoimmünite diye konuştuk. Benim dinleyicilerimize naçizane bir önerim var. Bir hekim ve bir büyükleri olarak sağlıklı yaşam

0: ilkeleri aşırı önemli. Biz hep hastalıklar çıkınca onun tedavisi vesairesini konuşuyoruz ama hastalıkları çıkartmamaya çalışmamız lazım. Ne demek bu? Sizin ailenizde bir otoimmün profil varsa ne demek bu? İşte annenizde, babanızda diyabet, işte tiroid rahatsızlığı, bir romatizmal hastalık, işte migren, ürtiker, astım, alerji gibi. Bunlar bir grup hastalık çünkü. Bunlar varsa siz de risk altındasınız demek. Bu kişi ne yapacak? Korkmasına gerek yok. Ben bunu ürksünler, korksunlar diye demiyorum. Hepimiz sağlık sorumluluğumuzu almamız lazım. Ben istediğimi yaparım diye bir şey yok. Hayır. İstediğimizi yapabileceğimiz ölçüde kendimize dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Bu doğrultuda bir kilo almamak gerekiyor. Sağlıklı kiloda kalmak gerekiyor. İki, sağlıklı içerik yemek gerekiyor. Gluteni kesin demiyorum. Kesinlikle sağlıklı karbonhidrat, sebze, meyve, Akdeniz beslenmesi bütün özellikle bizim alerjik hastalıklarda çok önerilir. Akdeniz zaten Girit Adası en uzun yaşayan insanların olduğu yer yani kanıtlanmış zeytinyağın etkileri, sebze, meyve, balık, omega 3'ten zengin beslenme, liften zengin. Sağlıklı beslenme, 3 egzersiz ama bu egzersizi sadece yürüyüş yaptım bitti gibi algılamamak lazım. Kas gücünü, kütlesini de arttırmak gerekiyor. Çünkü metabolizmayı yap onu. Dört, hepimizin ağzında, hepimiz bunu kabullenmiş durumdayız. Ay çok stresliyim, çağımız böyle. Bunu normal kabul ediyoruz. Hayır, stresi normal kabul etmememiz gerekiyor. Stres DNA'da kopma bile yapabiliyor, kanser bile yapabiliyor. O sebeple fazla stresli olan insanların yöneticiler, stresi yüksek işlerde çalışan kişiler bunu normal kabul edip öyle devam etmemeleri gerekiyor hayatlarına. Bunu yönetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yani bunu böyle sanki başımıza hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Hayır, geliyor. Onun için bu dört şeye dikkat ettikleri takdirde ürtikerden de korunabilirler. Ürtiker hani çünkü otoimmünitenin bir parçası.
1: Çok hızlı tedavi de çok
0: Evet.
1: hızlı konuşmamız lazım hocam.
0: Bir korunma, tetikleyicilerin önlenmesi, iki ilaç tedavisi. İlaç tedavisinde de antihistaminik dediğimiz mast hücre çünkü burada esas rol oynuyor. Oradan salınan ürünlerden bir tanesi de histamindir. Histamin damarda bir histamin koltuğu dediğimiz tıp dilinde reseptör dediğimiz bir yere oturur. Oraya oturunca etkisini gösterir. İşte damarda genişleme olur, sıvılar dışarı çıkar vesaire. Onun için o koltukları kapatalım ki histamin salınırsa etki gösteremesin diye antihistaminik diye adlandırdığımız rupatadin, bilastin, desloratadin, loratadin, setirizin,
1: Bunların
0: levosetirizin gibi
1: hiçbirisi ilaç ticari ismi değil hocamın
0: hiçbiri
1: söylediklerinin
0: değil. Evet,
1: hiçbirisi.
0: etken madde
1: Hepsi etken madde,
0: söylüyorum.
1: yani tıbbi
0: Aynen.
1: isimleri.
0: Ve bunlar birbirine denk olarak kabul ediliyor. Hani bir hastada birisi işe yararken öbüründe öbürü işe yarayabiliyor. Bunları başlıyoruz. İkincisi bunun dozu yetmezse dozu arttırabiliyoruz. Bazen araya kısa süreli 10 günü geçmemek şartıyla kortizonlu ilaç giriyoruz. Ama baktık hala devam ediyor ve 1,5 ayı geçti yönetemiyoruz. O zaman da biyolojik ilaç olan yine etken maddeyi söylüyorum. Omalizumab isimli Türkiye'de de 10 küsür senedir var. Bir ilaç enjeksiyon şeklinde başlıyoruz. Halk arasında aşı diye geçiyor ama aşı değil aslında ilaç. Sadece aşı gibi yapıldığı için aşı olarak yerleşmiş durumda ve biz bunu değiştiremiyoruz maalesef. Bu tedaviye dirençli vakalarımızda da bu tedavileri başlıyoruz ama mutlaka bir dermatoloji ya da alerji immünoloji uzmanına gitmeleri gerekiyor.
2: Bir de son olarak kozmetik ürünler, deterjanlar ve parfümlerle ilgili konuşmak ister misiniz? Bunlar da tetikliyor mu bu hastalığı? Örneğin çok duyuyoruz son zamanlarda parfümü direkt cildinize sıkmayın, elbisenizin üzerine sıkın derler. Doğru bir yaklaşım mıdır?
0: Yani ürtiker özelinde çok bir önemi yok ama genel sağlık özelinde önemi var. Biz hatta yolda da konuştuk. Şimdi bizim epitel dediğimiz cildimizin üstünde koruyucu bir katman yapı var. Yutma borumuzda da var, solunum yolunda da var. Her yerde var. En üst tabaka. Şimdi kullandığımız kimyasal içeren maddeler, kremler, parfümler, kolonyalar vesaireler. Siz bunu fark etmeden uzun sürede kullandığınızda hatta da cildinize iyi gelsin, iyi kokayım diye güzel amaçlarla kullandığınız şeylerin epitel geçirgenliğini bozduğu ve bu bozulma sebebiyle de mesela alerjik hastalıkların ve birçok hastalığın arttığıyla ilgili bilimsel veriler giderek artıyor. O sebeple bu katkı maddesi içermeyen ürünler, eczanelerde satılan kremler vesaireler daha çok öneriliyor. Yani duş alarak sağlıklı kokmak.

0: veya çok hafif sıkmak parfümü iyi içeriklerine bakarak cilde direkt değil de dediğiniz gibi hafif şöyle üstümüze minicik bir sıkmak yeterli diye düşünüyorum. Her adımın sonrasını düşünmek lazım. Kızımın yöntemi bence çok iyi. Her şeyin etiketine bakıyor. Besinlerde bakıyor ama kremlerde de bakmak lazım.
1: Güneş kreminin dışında herhangi bir şey sürmemek lazım. Bir de nemlendirici. Öyle ol, çünkü çok kozmetikler, hocamla da konuştuk. Cildi inceltiyor, epiteli geçirgen hale
0: İşte
1: getiriyor.
0: iyi ürün kullanmak gerekiyor. İçeriğine bakıp hani bir görüş alarak ilerlemek en doğrusu. Her satılan ürün, ismi olan ürün iyi demek değil. Zaman zaman duyuyoruz bazı meşhur markaların içinde toksik ürün saptandı diye haber çıkıyor mesela. Dikkat etmek lazım. Sosyal medyada ürtikeri olan veya alerjik hastalığı olan hastalarımızın diğer alerjik hastalıkları olan bu işi yapan işin uzmanı kişilerin paylaşımlarını takip etmelerini veya dernekleri takip etmelerini öneriyorum. Çünkü hani bu işle direkt ilişkili olmayan kişiler de paylaşımlar yapabiliyorlar ve bunlar arasında ne yazık ki hiç kanıta dayalı olmayan öneriler oluyor, kafa karıştırıyor. O sebeple bu kafa karışıklığını azaltmanın en önemli yolu sağlıklı bilgi kaynağına ulaşmak, dernekler ve işin uzmanlarını takip etmelerini öneriyorum. Çünkü ciddi bir orada sıkıntı yaşanıyor. Onunla mücadele ediyorum. Ben gelen her hastanın besinler kesilmiş, hastalar mutsuz, yüzler düşmüş geliyor, zayıflamış oluyorlar. Birçoğu çok gereksiz.
2: Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Gülfem Elif Çelik'e. Bu hafta da bizimle beraberdi. Ürtiker hastalığını konuştuk. Sağ olsun, var olsun. Kıymetli vaktini
0: Rica
2: bizlere
0: ederim. Ben
2: ayırdı.
0: teşekkür ediyorum.
2: Programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, cildimiz alarm veriyorsa hayat kalitemiz düşmeye başlamadan önlemini alalım diyoruz. Bu hafta da burada noktalıyoruz Mikrofonda Doktor Var programını. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Hemen 11 lirayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe'de kalede Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Mason Greenwood, Oğuz ve Vedat Muriç. Beşiktaş'ta Nübel kalede Murillo, Agbadu, Emirhan Rıdvan, Salih Özcan, Orkun Olaytan, Černý, Leandro Trossard ve Dušan Vlahović. Beşiktaş'ın 11'i de bu şekilde. Halil Umut Meler maçın hakemi. Hazırlıklar tamamlanıyor Kadıköy'de. İlk düdük Guendouzi'nin vuruşu ve mücadele başlıyor. Yoğun tezahürat. Fenerbahçe taraftarının takımına desteği. Kante kendi yarı sahasının son metrelerine döndü orada. Milan Skriniar. Şimdi Nathan Ake. En geride kaleci Ederson. Kontrolü sağladı Ederson. Ceza yayındaydı. Ederson ardından Skriniar sağ bekine, Semedo'ya. Emirhan yerde kaldı Beşiktaş'ta. Karar faul. Serbest vuruş kazandı Beşiktaş. Orkun geldi. Serbest vuruşu kullandı. Sevgili futbol severler, şimdi Guendouzi'nin baskısı Salih'e. Černý, Salih yerde, top dışarıda, taç. Atak yönüne göre sağ kanattan Beşiktaş takımı taç atışıyla oyuna başlayacak. Beşiktaş siyah formasıyla, Fenerbahçe sarı lacivert çubuklu formasıyla sahada. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Rıdvan şimdi kendi yarı sahasının ilk metrelerinde.

topu aldı. Hemen önünde Trossard, kendi yarı sahasının son metreleri. Trossard pasını verdi kaptan Orkun'a. Trossard kendisini yere bıraktı, bir sakatlık yaşıyor. Orada İrfan Can'la ikili mücadeleye girmişti. Yavaş yavaş şimdi ayağa kalktı Leandro Trossard. Beşiktaş savunmasında Agbadu, bugün Calo Beşiktaş'ta yedekler arasında. Miretti kadroya alınmadı, Raşitsa kadroya alınmadı. Yeni transfer Ümit Akdağ kadroda yok. Savunma arkasına Vlahovic düşüncesi. Skriniar dikkatli, Orkun geldi. Semedo'yla ikili mücadele içerisinde top dışarıda, taç Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de de Asensio'nun biliyorsunuz bir sakatlığı var, maç kadrosunda yok. Yine Osterwolde de sakatlığı sebebiyle bir süre Fenerbahçe'de forma giyemeyecek, o da maç kadrosunda yer almıyor. Semedo topu havalandırdı Vedat Muriç'e doğru, kendi yarı sahasının son metrelerinde. Vedat Muriç hakeme baktı, itirazı vardı, top Fenerbahçe'de. Halil Umut Meler oyunu durduruyor, topu ev sahibine veriyor. Fenerbahçe ilk hafta Gençler Birliği'ne deplasmanda mağlup olmuştu. Sonrasında önce burada Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Geçen hafta da Samsun'da deplasmanda Samsunspor'u 2-0'la geçti. 6 puana sahip Fenerbahçe, aynı Beşiktaş gibi. Beşiktaş 2 iç saha maçını kazandı. Eyüpspor 1-0, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 yendi. İkinci haftada Alanya deplasmanında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı Beşiktaş takımı. Atak yöne göre sol kanattan taç atışını kullandı Beşiktaş'ta Rıdvan. Orada devamında bir anlık hata, topu oyun alanı içerisinde tutamıyor, taç Fenerbahçe'nin oluyor. Taç atışı hemen kullanıldı Greenwood tarafından, kendi yarı sahasının ortalarında Skriniar, ondan Nathan Ake, bir kez daha Milan Skriniar, dönüyor Ederson'a. Ederson topu havalandırıyor Beşiktaş yarı sahasına doğru. Agbadu sekti, Murillo kontrolü sağladı. Onun pası Genduzi bozmak istedi Salih'i. Şimdi yine Murillo, Vlahovic yükselmiyor. Top Emirhan'da. Emirhan gelişi güzel bir vuruş. Archie Brown kafayla indirdi. Hemen kendi yarı sahasının son metrelerindeki Oğuz'a. Oğuz topu dışarıdan çeviriyor. Hakemin kararı bu yönde. Taç Beşiktaş'ın geçen haftanın yıldızlarından da Oğuz, bir gol bir asistle mücadeleyi tamamlamıştı. Hatırlayacaksınız, Samsun'da sahaya iyi bir performans koymuş, maça imza atmıştı. İsmail Kartal'ın itirazı var maçın dördüncü hakemine. Şimdi Halil Umut Meler bir faul tespit ediyor. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Maçın hakemi Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyar, Can Abdullah, Bora Özkara yardımcıları, dördüncü hakem Batuhan Kolak, VAR hakemi Tomaş Kwiatkowski, AVAR Murat Altan. Nathan Ake uzun bir top, Agbadu sekti, baskı var Oğuz'dan. Agbadu kontrolü sağlıyor. Agbadu eksen etrafında döndü, oynadı Nübel'e. Nübel şimdi kendi yarı sahasının son metrelerini. Olaytan'dan önce Ake, Murillo ve Agbadu yan yanaydı. Agbadu gelişi güzel bir vuruş. Semedo takipte, Trossard orada hareketlenen isim, topu aldı Trossard. Semedo ile birebir oynadı, döndü. Şimdi Fenerbahçe yarı sahasının ortaları, Trossard çalımını attı Kante'ye. Trossard şut denedi Kante, önünü kapattı, topu kazandı Kante. Greenwood'dan Semedo, Semedo savunmasına Skriniar'a, Milan Skriniar. Semedo yerden merkeze Genduzi'ye. Genduzi, ondan topu alan N'Golo Kante. Semedo, Semedo bekledi. Genduzi pas istedi Kante ile beraber. Kante'yi gördü. Şimdi Greenwood açtı oyunu. Kendi yarı sahasının ortalarında Nathan Ake. Topu İrfan Can'a kazandırıyor. Archie Brown göğsüyle indirdi kendi yarı sahasının son metrelerinde topu Kante. Greenwood'a, Greenwood sıyrıldı. Vlahovic'den dripling halinde Greenwood topu taşıdı Beşiktaş yarı sahasının ortalarına. Kaleye baktı, Greenwood'un şutu Emirhan'dan sekiyor, dışarı çıkıyor ve Fenerbahçe köşe vuruşu kazanıyor. Atak yönüne göre sol kanattan köşe vuruşu kullanacak İrfan Can'la Fenerbahçe. İrfan Can topun başında. İrfan Can ceza sahasına baktı.
İçeride 5 takım arkadaşı var. Orta geldi İrfan Can'dan. Sekti top Murillo'dan. Şimdi Černý, Václav Černý. Merkez.

hızlı oynadı. Kendi yarı sahasının ortalarında Rıdvan. Sol kanada döndü. Fenerbahçe yarı sahasında topu aldı. Şimdi Trossard. Belçikalı gidiyor. Ondan Černý düşüncesi. Kaleci Ederson yattı, topun sahibi oldu. Bir kontratak şansı yakalamıştı Beşiktaş. Top Ederson'da kalıyor. Sevgili futbol severler. Bir kez daha Ederson. İrfan Can. Oğuz. Kendi yarı sahasının ortaları. Oğuz yerde. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Meytin Ake. Kante. Ondan Milan Škriniar. Topu aldı Semedo. Beşiktaş yarı sahasına Vedat Muriç'i düşündü. Emirhan. Geçen hafta kulübedeydi. Bugün 11'de Emirhan. Cabo yedekler arasında Agbadu ile savunmanın merkezini oluşturuyor Emirhan. Şimdi orta yuvarlakta Olaytan. Salih bir sakatlık yaşıyor. Halil Umut Meler. Şimdi oyunu durdurmak için gitti ama top da dışarı gönderildi. Anlatıyor pozisyonu. Top Beşiktaş'ta olduğu için oyunu durdurmadığını belirtiyor. Anladığım kadarıyla ve oyun taç atışıyla hareketlensin dedi. Taç Fenerbahçe'nin. Salih'e pozisyonu anlattı. Halil Umut Meler. Oğuz da topu Beşiktaş'a, Agbadu'ya bıraktı. Agbadu. Ondan kalecisine Nübel'e. Ceza sahası içinde Nübel topu aldı. İrfan'ın baskısı vardı. Sol ayağıyla uzun oynadı. Şimdi Semedo'nun kontrolü. Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Nelson Semedo orta yuvarlağa, merkeze Ake'ye. Ake'den de Škriniar. Milan Škriniar. Ondan topu alan Mason Greenwood. Greenwood'dan pas Škriniar'a. Hazırlık pasları savunmada. Kaleci Ederson ceza sahası dışına çıktı. Ederson yayda. Ederson sol bekine. Archie Brown oynadı. Archie Brown ondan hemen önündeki Oğuz. Oğuz Aydın bekledi. Oğuz takipte onu. Murillo geriye Nathan Ake'ye. Ake bir pas kanalı aradı. Nathan Ake şimdi yanına yaklaşan Guendouzi'yi gördü. Guendouzi kendi yarı sahasının ortalarında. Ondan Vedat Muriç. Vedat Muriç de kendi yarı sahasına kadar geldi top alabilmek için. Ve yaklaşık 35 metrelik bir pas kalecisi Ederson'a. Ederson yine yayda topla buluştu. Ardından yerden oynadı. Kendi yarı sahasının son metrelerine Greenwood'a. Greenwood'dan Archie Brown, ondan yine Greenwood. Greenwood anlaşamadı. İrfan Can ve Archie Brown'la taç Beşiktaş'ın sağ kanattan taç atışı hemen kullanıldı. Junior Olaytan. Olaytan onun pası geçmiyor. Ake ve devamında Archie Brown. Şimdi İrfan Can kahveci. Archie Brown önündeki boş alanı değerlendirdi. Beşiktaş yarı sahasına girdikten sonra soluna Oğuz oynadı. Oğuz Aydın. Oğuz aradan harika bir top. İrfan Can tek pas ceza sahasına. Greenwood gidemedi. Kapattı orayı Beşiktaş savunması. Agbadu. Agbadu. Sağ kanatta Černý, Václav Černý iyi pas gönderdi Salih'e. Beşiktaş baskıyı kırdı. Kaptan Orkun, Orkun dripling halinde. Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Sağ kanada Olaytan'a. Olaytan şimdi Černý ceza sahasında. Václav Černý ortayı yaptı. Uzak nokta Rıdvan kontrol. Rıdvan şutu son anda müdahale savunmadan. Yine Rıdvan etkili geldi Beşiktaş. Rıdvan çalım denedi, sıyrılamadı Semedo'dan. Semedo bir de fake attı rakibine, topu saklamayı bildi. Nelson Semedo, ardından göğüs kontrol. Vedat Muriç kendi yarı sahasının son metreleri. Halil Umut Meler oyunu durduruyor, faul. Guendouzi serbest vuruşu kullandı. Sağ kanatta Mason Greenwood. Biraz tempo kazandı, mücadele. Dakika 11. Top şimdi Orkun'da, ondan Emirhan. Gol yok Kadıköy'de. Bu arada Beşiktaş'ta bir sakatlık var. Bir oyuncu yerde. Rıdvan yavaş yavaş yerden kalkıyor. Rıdvan, Orkun ona yardımcı oluyor. Halil Umut Meler de Rıdvan'ın yanında. Emirhan topu yere bıraktı. Emirhan topçu. Oyun yeniden hareketlenecek. Emirhan şimdi döndü Nübel'e. Kaleci Nübel bugün Beşiktaş taraftarı da yerini aldı. Onlar da takımlarını destekliyorlar Kadıköy'de.

Top Fenerbahçe'ye geçti. Gündüz'i. Gündüz'i faul düdüğü. N'Golo Kante serbest vuruşu kullandı. Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Greenwood ayağının dışıyla gördü Semedo'yu. Nelson Semedo. Ondan Milan Skriniar. Topu aldı Nathan Ake. Nathan Ake. En sağda Semedo. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Şimdi Vedat Muriç. Vedat Muriç Greenwood ver kaçı. Vedat Muriç o da performansını yükseltti son dönemde. İki golcü de takımları için çok kıymetli. Bir tarafta Vedat Muriç, diğer tarafta Dušan Vlahović. Geçen hafta hat-trick yapmıştı Vlahović. Oğuz sıyrıldı. Oğuz'un pası Vedat Muriç'e. Ondan tek top ceza sahasına Brown'a. Sol çapraz. Archie Brown çevirdi. Uzak nokta son anda. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı, bayrak da havada. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Yardımcı hakem pozisyon noktalandıktan sonra bayrağını kaldırdı. Abdullah Bora Özkara Halil Umut Meler'i uyardı. Nübel oyunu hareketlendirecek. Şimdi Agbadu. Az önce Archie Brown için kalkmıştı bayrak. Emirhan yerden kendi yarı sahasının son metrelerini orada. Olaytan, Junior Olaytan, o da sezonun oyuncularından şu haftaya kadar. Şimdi Murillo top havalandırdı Cerny'nin kanadına. Cerny sağ kanatta koşu yaptı. Cerny, Archie Brown top dışarıda. Beşiktaş köşe vuruşu kazanıyor. Atak yönüne göre sağ kanattan kullanılacak. Bu köşe vuruşu Cerny, Skriniar, orada bir gerginlik. Cerny, Archie Brown'a sinirlendi. İkili arasında kısa süreli bir gerginlik. Şimdi sağ kanattan Orkun köşe vuruşunu kullanacak. Orkun Kökçü. Ceza sahası içi kalabalık. Orkun yaptı ortayı. Ön direkte Emirhan yükseldi. Top dışarıda. Son bir müdahale var diyor savunmadan. Halil Umut Meler. Aynı nokta. Bir korner daha. Yine Orkun Kökçü. Beşiktaş'ın kaptanı. Topu çeyrek daireye bıraktı. Orkun. Baktı içeriye. Geldi. Köşe vuruşunu kullandı. Sekti top. Nathan Ake'den. Devamında İrfan Can. Şimdi Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında Trossard. Onun pası Olaytan. Olaytan en geriye döndü Nübel'e. Nübel kendi yarı sahasının ortalarında topu aldı. Kaleci Alexander Nübel, Alman eldiven. Hemen önünde Agbadu. Agbadu'dan sağ kanada Olaytan'a. Junior Olaytan uzun mesafeli pas Vlahović'e. Vlahović yardımcı hakemin bayrağı havada, offside. Gündüz'ün itirazı var. Top bizde, neden düdüğünü çaldın şeklinde maçın hakemine. Şimdi endirek vuruş kullanıldı. Gündüz'ün en geride kaleci Ederson. Ederson'dan sağ bekine Nelson Semedo'ya pas. Semedo yerden kendi yarı sahasının son metrelerine Vedat Muriç'e. Greenwood onun pası iyi değil, çıkamadı Fenerbahçe. Orkun'la geliyor Beşiktaş. Orkun Trossard'a, ceza sahası içi. Leandro Trossard, kaleci Ederson golü izin vermedi. Eski Arsenal'lı, eski Manchester City'liği geçemedi. Premier Lig sekansı izledi Kadıköy'de. Defalarca karşı karşıya gelen ikili bu kez Süper Lig'de rakip. Şimdi Rıdvan. Rıdvan sol kanadı Trossard'a. Trossard'dan yine Rıdvan'a, ceza sahası içi. Rıdvan çevirdi, kale sahası savunma. Bir kez daha Rıdvan sağ ayağıyla ortaladı. Müdahale Oğuz'dan. Şimdi Orkun. Orkun'un şutu Kante kapattı. Fenerbahçe'de bir oyuncu ceza sahası içinde. Yerde bu arada. Kontratak şansı Fenerbahçe adına. Beşiktaş yarı sahasının ortaları İrfan'dan sağ kanada Vedat Muriç'e. Vedat Muriç topu aldı. Vedat Muriç topu sakladı. Pasını da verdi. İrfan Can. İrfan Can sol kanada Oğuz'a. Oğuz Aydın ceza sahasına girdi. Oğuz şimdi çevirdi. İrfan Can'ın kontrolü iyi değil. Topu uzaklaştırdı Beşiktaş savunması. Vlahović kafayı vurdu. Gündüz'ü. Ondan Kante. Skriniar ayağa kalktı. O da şimdi oyuna katıldı. Semedo. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Greenwood'la paslaştı. Nelson Semedo.

Tempo kazandı mücadele. Az önce Beşiktaş gole yaklaşmıştı. Trossard'la devamında Fenerbahçe etkili geldi. Topu alan Nathan Ake. Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Sol kanat Archie Brown. Archie Brown sağ ayağıyla pası Vedat Muriç'e. Ondan Oğuz. Oğuz Aydın baktı arkadaşlarına. Oğuz döndü Gendouzi'ye. Gendouzi 2-3 metre ilerledi. Gendouzi devam etmek istedi. Beşiktaş savunmasının müdahalesi yeterli olmadı. Salih Gendouzi mücadelesi. Top Salih'te, itirazlar var. Oyun sürüyor. Şimdi Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Önce devam ettirdi. Ardından düdüğünü çaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler. Serbest vuruş kararı. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Önce pozisyonu devam ettirdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler. Ardından düdüğünü çaldı. Bir duran top şansı elde ediyor. Şimdi Fenerbahçe, İrfan Can ve Oğuz topun başındaki isimler. Ceza sahası sol yan çizgisinin hemen yarım metre dışı. Fenerbahçe'ye göre sol kanat, Beşiktaş'a göre sağ kanat. Sevgili dinleyiciler, iki kişilik bir baraj. Çok kalabalık kale sahası. Orada bir kümelenme, iki takım oyuncuları. Kale sahasında işaret verildi. Oğuz geldi. Doğrudan kaleyi düşündü. Emirhan kafayla karşıladı. İrfan Can kafayla doldurdu. Penaltı noktasına doğru. Şimdi Kante. Kante'nin şutu. Murillo. Murillo'dan döndü top. Vedat Muriç yükseldi. Sekti top uzaklardan. Greenwood dışarıya. Yandan dışarıya Greenwood. Dakika 19. Kadıköy'de gol yok. 0-0'lık eşitlik. Agbadu Nübel'den topu aldı. Agbadu yerden Olaytan'a. Olaytan topla buluştu. Olaytan, Orkun tek pas. Salih, Salih üçlü sıkıştırma Salih'e. Serbest vuruş. Yerde kaldı. Üç oyuncu arasındaydı Salih. Şu ana kadar Beşiktaş takımının bu sezon vazgeçilmez oyuncusu. Çok iyi performans gösteriyor. Milli futbolcu. Salih Özcan ve top ona geldiği anda Fenerbahçe'de İki, bazen de üç isim hemen baskıya geliyor. Agbadu, Salih. Beşiktaş yarı sahasının ortaları Salih. Bir kez daha Agbadu. Ondan sağ çizgideki Çerni'ye. Çerni oyunun yönü değiştirdi. Sağ öndeki Çerni sol öne. Trossard'a topu gönderdi. Leandro Trossard. Trossard, Semedo ile mücadelesi. Şimdi Semedo ayak koyuyor. Top dışarı çıkıyor. Taç Beşiktaş'ın. Atak yönüne göre sol kanattan Beşiktaş takımı taç atışıyla oyuna başlayacak. Sevgili futbol severler, Rıdvan taç atışını kullanacak. Rıdvan, kaptan Orkun tüm hatlarıyla şu an Fenerbahçe yarı sahasında. Beşiktaş, Murillo. Murillo bir kez daha Agbadu'ya. Agbadu'dan Murillo. Kendi yarı sahasının son metrelerinde şu an Murillo. Şimdi Olaytan, Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Junior Olaytan kayarak müdahale. Nathan Ake top halen Olaytan'da. Döndü savunmasına. Agbadu'dan tek pas. Emirhan. Emirhan. Rıdvan. Rıdvan bekledi. Fenerbahçe yarı sahasının ortaları sol kanat. Vlahovic, Orkun. Kontrol iyi değil Orkun'un. Topu kaybetti Orkun. Şikrinyar. Ondan Greenwood. Kante topla buluştu. Kante pası Şikrinyar. Şikrinyar en sol oynamak istedi. Murillo kafayı vurdu. Çerni, Archie Brown'la mücadelesi. Mücadeleyi kazanan Brown. Devamı da Gendouzi'nin pası değil. Agbadu. Agbadu'dan hemen önündeki Murillo. Murillo Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Pası Vlahovic'e. Dušan Vlahovic. Şikrinyar'dan sıyrılmak istedi. Olmadı. Ardından müdahale. Kante. Serie A'nın tozunu yutmuş iki isim. Şikrinyar ve Dušan Vlahovic. Bugün iki oyuncu karşı karşıya. Topu taşıdı Greenwood. Anlaşamadı Semedo'yla. Semedo mevkisini boşalttı. Trossard topu aldı. Leandro Trossard sol kanattan ilerliyor. Pası merkezi Olaytan'a. Olaytan kaleye baktı. Olaytan Ederson köşeden çıkardı.

0: Şimdi Orkun. Orkun geldi, köşe vuruşunu kullandı. Orkun kale sahası yükseldi. Vedat Muriç savunmasını rahatlattı. Vedat Muriç. Rıdvan en sola Orkun'a. Zor bir top, Orkun kafayı vurdu, topu oyun alanında tuttu ama kontrol Semedo'da. Semedo topu havalandırdı. İrfan Can göğüs kontrol, araya giren Rıdvan, şimdi N'Golo Kante, İrfan Can, iki takıma gitti geldi top. Kante orada, top kaybı, topu alan Trossard. Olaytan, Dušan Vlahović sağ kanada dönmek istedi, olmadı. Archie Brown ve kaleci Ederson. Top havalandırıyor Ederson Beşiktaş yarı sahasına doğru. Vedat Muriç indirdi topu Greenwood'a. Orta yuvarlakta Greenwood. Şimdi attı çalımını. Greenwood Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Sonrasında pas denedi, olmadı. Černý, Václav Černý. Topu taşıdı enine. En sola döndü Trossard'a. Leandro Trossard kontrolü sağladı. İki takımda alanlar buluyor. Son 5 dakikadır boşluklar buluyor iki ekipte. Olaytan, Orkun, Salih. Salih Özcan Fenerbahçe yarı sahasının ilk metreleri. Ondan Olaytan. Topu alan Agbadu. Agbadu'dan Salih Özcan. Salih santra noktasındaki Emirhan'a. Emirhan'dan sol kanada Rıdvan. Rıdvan'dan topu alan taç çizgisi kenarındaki Trossard. Trossard'dan geriye Emirhan. Emirhan'dan da Nübel'e. Beşiktaş'tan hazırlık pasları. Nübel, Emanuel Agbadu sağ çizgiye Murillo'ya. Murillo topu aldı. Murillo yerden Černý'e. Černý ayak koydu Ake. Şimdi Guendouzi. Guendouzi pası kendi yarı sahasının ortalarındaki Kante'ye. Kante'den hemen soluna Mason Greenwood'a. Mason Greenwood. Greenwood bazen merkeze geliyor, bazen sağ önde görüyoruz onu, zaman zaman solda, çok değişken saha içerisinde. Mason Greenwood Fenerbahçe için çok çok özel, önemli bir oyuncu. Şimdi Greenwood, Mason Greenwood pası sol kanada Archie Brown'a. Archie Brown dripling halinde. Archie Brown Beşiktaş yarı sahasına girdi, topu kaybetti Archie Brown. Ayak koydu Olaytan, devamında Murillo. Murillo'dan Černý, taç Fenerbahçe'nin. Çıkamadı Beşiktaş, basit bir top kaybı. Italiano, Vincenzo Italiano sinirlendi. Archie Brown Beşiktaş yarı sahasının ilk metrelerinden taç atışını kullanıyor. Dakika 25. Maçta 25. dakika. Topu aldı Guendouzi. Pası Beşiktaş yarı sahasına Greenwood'a. Greenwood boşluğu buldu, gidiyor. Sağında Semedo var, sağına çekti. Greenwood ceza sahasına da girdi. Greenwood çaprazda. Greenwood bekledi. Greenwood yerden pas denemesi. Emirhan topu karşıladı. Kante'den tek pas. Guendouzi. Guendouzi attı çalımı. Guendouzi sağ kanattan ilerliyor. Guendouzi orta denedi. Rıdvan ortanın geçmesine izin vermedi. Fenerbahçe'de bir sakatlık. Orada Greenwood yerde. Mason Greenwood. Şimdi yavaş yavaş doğruldu Greenwood. Atak yönüne göre sağ kanattan taç atışı kullanılacak. Archie Brown uzun bir taç atışı gönderdi. Setli top. Kale sahası gol! Milan Škriniar. Škriniar'dan kaptanıyla öne geçiyor Fenerbahçe. Kadıköy'de Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0. Çok büyük bir coşku yaşanıyor Kadıköy'de, Çobani Stadyumu'nda. Škriniar ve arkadaşları seviniyor. Uzun bir taç atışı. Sekti top. Kale sahası. Škriniar. Topu ağlara gönderen isim.
1: Fenerbahçe'nin golü 26. dakika 37 numara.
0: Son anda o kalabalıkta ayağını uzattı. Gol vuruşunu yaptı. Milan Škriniar. Milan Škriniar'ın golü. ...31 yaşındaki isim Fenerbahçe öne geçirdi. Nübel uzun oynuyor. Nübel, Ake,

Seken top dışarı çıktı. Taç Beşiktaş'ın. Atak yönüne göre sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Orkun. Nübel. Top dışarıda. Taç Fenerbahçe'nin. Oğuz taç atışını kullandı sol kanattan. Vedat Muriç. Oğuz sıyrılmak istedi. Top dışarıda. Out. Agbadu ile mücadelesi sıyrılamadı Oğuz. Kale vuruşu hemen kullanılıyor. 26. dakikada Milan Škriniar'la öne geçti Fenerbahçe ve bu sezon ilk golünü attı Milan Škriniar. Sol kanattan Vlahović geliyor. Yerden içeriye Olaytan'dan önce Škriniar kayarak müdahale, korner. Olaytan kendisini boşa çıkarmıştı. Top dışarıda. Köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş. Atak yönü sol kanat. Orkun. Orkun Kökçü. Ceza sahası hiç kalabalık. Agbadu da geldi. Emirhan'la beraber. Orkun. Şimdi köşe vuruşunu kullandı. Orkun, Ederson çıktı. Ederson oyun durdu. Bir faul tespit etti Halil Umut Meler. Bir duran toptan, taçtan golü buldu Fenerbahçe. Uzun taç atışı. Beşiktaş savunması topu uzaklaştıramadı ve devamında ayağını orada koydu, uzattı. Fenerbahçe öne geçirdi. Škriniar. Ederson. Uzun oynuyor Ederson. Beşiktaş yarı sahasına gönderdi topu. Vedat Muriç kafayla çevirdi Škriniar'a. Škriniar göğsüyle. Nelson Semedo'ya. Semedo kendi yarı sahasının ortalarında. Semedo şimdi topu aldı. Ederson. Ederson. Semedo. Kendi yarı sahasının ortalarına geldi. Yine pası Greenwood. Greenwood'dan sağ kanada Vedat Muriç'e. Vedat Muriç topuk pası denedi. Trossard orada. Rakibiyle mücadelesi Semedo'yla. Semedo, Trossard mücadelesi. Faul düdüğü. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Semedo'nun faul yaptığını belirtti Halil Umut Meler. Agbadu. Salih. Agbadu'dan yine Salih'e. Salih Fenerbahçe yarı sahasına topu taşıdı. Salih Özcan. Salih topu havalandırdı Vlahović'e doğru. Milan Škriniar. Bu arada Škriniar bir sakatlık yaşıyor. Vedat Muriç orta yuvarlakta. Kante. Kante'den sol kanada Škriniar ayağa kalktı. Genduz Agbadu mücadelesi. İki oyuncu çarpıştı hemen. Halil Umut Meler.

sağlık görevlerini oyun alanına davet ediyor. Guendouzi ve Agbadou, iki isim yerde, sağlık görevlileri oyun alanında. 26. dakikada Milan Škriniar'ın golüyle öne geçmişti Fenerbahçe. İyi bir derbi mücadelesi oluyor. Beşiktaş'ın da denemesi var Trossard ve Olaytan'la. Fenerbahçe'nin de etkili geldiği anlar oldu ve golü buldu sarı lacivertler. Dakika şu an 31, hatta 31. dakikadan da çıkıyoruz, 32. dakikaya giriyoruz. 1-0'lık üstünlüğü Fenerbahçe'nin 6 dakika önce golü yapmıştı Milan Škriniar. Agbadou ayağa kalktı, Guendouzi tedavi görüyor. O da Fenerbahçe için orta sahada çok önemli bir oyuncu Guendouzi. Agbadou'nun tedavisi saha kenarında devam ediyor. Guendouzi doğrulabilmiş değil henüz. Şu an oturuyor. %55'e %45 topla oynama oranları Fenerbahçe'nin lehine. Guendouzi doğruldu, ayağa kalktı. Matteo Guendouzi. İki takımın beşer şutu var. İki isabet Beşiktaş, bir isabet Fenerbahçe, o da gol oldu. Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı resmi maçlarda Milan Škriniar. Italiano geçmiş olsun dedi, Guendouzi'ye sarıldı. Güzel görüntüler ve oyun yeniden hareketlendi. Kendi yarı sahasında son metreleri Orkun. Orkun'dan soluna Rıdvan'a. Rıdvan şimdi bir kez daha kendi yarı sahasının ortalarına topu gönderdi Emirhan'a. Hem Guendouzi hem de Agbadou saha kenarında bekliyorlar. Murillo rakibinden sıyrıldı. Oğuz'dan Murillo driplingle topu taşımak istedi. Yerde kaldı, faul. Murillo'ya yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanılacak. Černý Fenerbahçe yarı sahasından kendi yarı sahasının son metrelerine döndü. Salih'e, ondan Emirhan. Emirhan'dan şimdi Nübel. Salih kendi yarı sahasının ortalarında, Salih gördü Olaytan'ı. Junior Olaytan orta yuvarlakta, Olaytan enine geçti sahayı. Pası soluna Rıdvan'a. Rıdvan'dan Trossard. Trossard'dan Junior Olaytan. Olaytan'dan savunmasına Emirhan. Topu alan Salih. Salih şimdi Murillo. Bir kez daha Salih. Guendouzi ile Agbadou oyuna dahil oldular. Fenerbahçe yarı sahasının ortaları Orkun. Sol kanada döndü Trossard'a. Taç çizgisinin hemen yanı Leandro Trossard. Topla buluştu, onu karşılayan Semedo. Trossard dikine gönderdi pasını. Ama Rıdvan'ın kontrolü iyi değil. Milan Škriniar topu aldı kendi yarı sahasının ortalarında. Pas vermek istedi, olmadı, çıkamadı Fenerbahçe. Top Olaytan'da. Olaytan'dan Vlahovic düşüncesi. Savunma arkasına koşu Vlahovic'den. Şimdi Vlahovic topu aldı. Škriniar top dışarıda. Ve korner. Köşe vuruşu kazanıyor Beşiktaş şu ana kadar. Milan Škriniar'da iyi bir maç çıkarıyor. Fenerbahçe takım adına gol dışında da oyun içi aksiyonları gayet iyi. Milan Škriniar'ın atak yönü sol kanat. Topu çeyrek daireye bıraktı Orkun. Dakika 35. Orkun ceza sahasına baktı. Orkun Kökçü. Orkun şimdi köşe vuruşunu kullandı. Salih'e doğru, Salih'in şutu. Savunmadan döndü top. Kontrolü sağlayan Kante. Kante önünü açtı. Guendouzi'yi düşünmek istedi. Salih bir kez daha Kante. N'Golo Kante. Trossard'la mücadelesi. Son anda pasını verdi Vedat Muriç'e. Muriç'ten Semedo kendi yarı sahasının ilk metreleri. Semedo top dışarıda. Taç Beşiktaş'ın atak yönü sol kanat. Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından taç atışı şimdi kullanıldı. Orkun yaptı ortasını ceza sahasına. Vlahovic topu alamıyor. Archie Brown kontrolü sağladı. Archie Brown sol kanada Oğuz'a. Oğuz kendi yarı sahasının ortaları sol kanatta topla buluştu. Şimdi kaleci Ederson'a kadar geldi. Top Halil Umut Meler. Bir faul var dedi. Serbest vuruş. Düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kazanıyor Fenerbahçe. Kendi yarı sahasının ortalarından sarı lacivertler serbest vuruşu kullanacaklar.
Nathan

Ake. Ake. Guendouzi. Guendouzi uzun oynuyor. İyi bir pas gelmiyor Guendouzi'den. Lübel. Rıdvan. Rıdvan'ın pası Emirhan. Emirhan gördü Agbadu'yu. Agbadu. Sağ kanatta Murillo, kendi yarı sahasının ortaları. Bir kez daha pas Agbadu'ya. Agbadu. Şimdi Emirhan. Emirhan topçu. Topu havalandırdı Emirhan. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Trossard için kalktı bayrak. Top Fenerbahçe'de. Dakika 37. Şikrinyar. Milan Şikrinyar. Oyunu hareketlendirecek Şikrinyar. Baktı arkadaşlarına. Şimdi uzun mesafeli pas denedi. Çok soğukkanlı Murillo kafayla döndü. Kalecisine Nübel'e. Agbadu. Murillo. Ondan Olaytan. Černi bir vücut çalımı Archie Brown'a. Černi merkeze çok iyi top. Vlahovic. Ondan Murillo. Murillo kapattı orayı Guendouzi. Gerçekten müthiş bir mücadele Guendouzi'den. Ve taraftarından alkış alıyor Matteo Guendouzi. Atak günü sağ kanat. Taç Beşiktaş'ın. Murillo. Murillo. Taç atışını kullandı. Olaytan. Agbadu. Olaytan Fenerbahçe sahasının ortaları. Orkun tek top. Salih. Salih'ten pas. Emirhan. Emirhan. Şimdi sol kanatta Trossard. Ayağının dışıyla ceza sahasına nefis pas Rıdvan'a. Rıdvan'ın şutu direkt ve gol. Sol bekten geldi. Golünü attı Rıdvan. Ama Trossard'ın pası olağanüstü. Trossard şapkadan tavşan çıkardı. Sağ ayağının dışıyla enfes bir top gönderdi. Savunma arkasına. Rıdvan iyi kontrol. Düzgün bir vuruş. Top ağlarda. 1-1. Goller savunmacılardan. Fenerbahçe'nin golü Milan Şikrinyar'dan gelmişti. Beşiktaş'ın golü sol bekinden Rıdvan'dan geliyor. Trossard enfes bir pas. Ölçtü biçti. Olağanüstü gönderdi. Rıdvan kontrolü sağlamadan direkt köşeye düzgün bir vuruş yapıyor. Direğe çarpan top ağlarla buluşuyor. 38-1-1. Rıdvan Yılmaz. Kadıköy'de skorda denge var. Bu sezon Rıdvan da ilk golünü attı. Aynı Şikrinyar gibi. Şimdi Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri ve Dakmur için faul yaptığını belirtti Halil Umut Meler. Serbest vuruş Beşiktaş'ın kendi yarı sahasının ilk metrelerinden Emirhan kullanacak.

serbest vuruşu uzun oynadı. Ake yükseldi, kafayı vurdu. Sekti top, Greenwood topa yakın. Mason Greenwood Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Orkun'la mücadelesi. Greenwood yerde kaldı. Greenwood serbest vuruş. Bir duran top şansı elde ediyor. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Hafif sağ çapraz. Serbest vuruş kullanılacak. Mason Greenwood, İrfan Can ikilisi yan yanalar. İrfan Can bir şeyler anlattı Greenwood'a. Ceza sahası, çevresi kalabalık. İrfan Can bıraktı, Greenwood sağ ayağıyla ortasını gönderdi. Salih kafayı vurdu. Kante Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Topla buluştu N'Golo Kante. Kante orada Oğuz pas istemişti. Orkun'dan sıyrıldı. Şık bir çalım. Çerniye de çalımını attı. Şimdi paslar var offside. Nübel oyunu başlatacak. Ceza yayına topu bıraktı. Dakika 42 oluyor. Kadıköy'de bir birlik eşitlik. Semedo ondan seken top. Şikrinyar kayarak müdahale. Taç Beşiktaş'ın. Atak yönü sol kanat. Orkun taç atışını kullandı. Trossard. Leandro Trossard. Bekledi Trossard. Şimdi pas Orkun'a. Orkun Olaytan'a. Olaytan ceza sahasına Vlahovic'e. Vlahovic dönemedi. İki oyuncu arkasındaydı. Top Semedo'da. Semedo uzun oynuyor. Emirhan kafayla indirdi topu. Rıdvan'ın pası. Şimdi sol kanatta Trossard vardı. Semedo dokundu. Kante'ye topu aldı. Kante orada İrfan Can'ı bulmak istedi, olmadı. Emirhan, Rıdvan, çizgide Rıdvan pası Trossard'a. Leandro Trossard Fenerbahçe sahasının ilk metreleri. Trossard serbest vuruş. Halil Umut Meler oyunu durdurdu. Serbest vuruş kazanıyor Beşiktaş. Fenerbahçe sahasının ilk metreleri. Taç çizgisinin hemen yanı. Serbest vuruş kullanılsın dedi maçın hakemi. Rıdvan bekledi. Bıraktı topu Emirhan'a. Emirhan şimdi en sağda, Çerni boş. Ona doğru Çerni tek pas ama Genduzi'ye gönderdi pası. Matteo Genduzi dikini oynadı. İrfan Can tek top, son anda Agbadu. Kante yine girdi araya. Ondan Genduzi. Sağ kanada Mason Greenwood'a. Greenwood Rıdvan'la birebir oynadı, sıyrıldı. Mason Greenwood gidiyor. Ceza sahasına da girdi Greenwood. Çaprazda Greenwood yan fileler. Müthiş getirdi topu. Mason Greenwood tribünleri ayağa kaldırdı. Şutu, bu top yan filelerde. Dakika 43. Orkun kendi yarı sahasının son metrelerine topu taşıdı. Ondan Olaytan en sağa. Çerni düşüncesi, Václav Çerni. Topla buluştu Çerni. Václav Çerni gidiyor sağ kanattan. Çerni pası iyi değil. Şimdi Nathan Ake. Ondan Oğuz tek top. İrfan Can kayarak müdahale geldi Murillo'dan. Salih Çerni'ye sağ çizgide. Çerni şimdi yerden pas. Olaytan kaleye baktı. Olaytan vurmadı. Çalım denedi, topu kaybetti. N'Golo Kante. Ondan Ake. Ake sol kanada Oğuz'a. Oğuz Aydın topu aldı. Kendi yarı sahasının son metreleri. Oğuz pasını verdi. Fenerbahçe kalabalık geliyor. Vedat Muriç. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Vedat Muriç'ten Genduzi. Semedo'nun gerisine ama orada Greenwood var. İrfan Can yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Greenwood, Genduzi. Beşiktaş yarı sahasının ortaları Genduzi. Nathan Ake. Ake'den İrfan Can kahveci. İrfan Can. Şimdi Oğuz. Oğuz'un pası. Archie Brown. Archie Brown'dan Oğuz. Oğuz Aydın en geriye Nathan Ake'ye. Dakika 45. Nathan Ake çevre kontrolü yaptı orta yuvarlakta. Şimdi gördü Şikrinyar'ı. Şikrinyar'dan yanına yaklaşan Genduzi. Genduzi'den Vedat Muriç'e pas. Vedat Muriç yine duvar oldu, topu aldı. Vedat Muriç, Emirhan pozisyonu. Orada ikili mücadele, karar faul. Oyunu durdurdu Halil Umut Meler ve kart çıkıyor. Emirhan sarı kart gördü 45. dakikada. Kart görüyor Emirhan, dakika 45. 26 şık.

Skriniar 1-0, 38 Rıdvan 1-1. Skorda denge var. En az 2 dakika işaret edildi ve 45+1'deyiz. Sevgili futbol severler, 45+1 oynanıyor. N'Golo Kante Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topu aldı. N'Golo Kante, ondan Greenwood, Mason Greenwood enine geçti sahayı. Greenwood şık hareket, Rıdvan son anda ayak koydu. Şimdi Olaytan formadan çekildi. 45+1 sarı kart Mason Greenwood. Olaytan'ı faulle durdurdu Greenwood. 45+1 kart çıkıyor Greenwood'a. Orkun, ondan Agbadu, Emmanuel Agbadu. Agbadu pası Václav Černý, Černý'den Orkun Kökçü. Orkun

0: Fenerbahçe yarı sahasının ilk metreleri. Rıdvan kendi yarı sahasının ortalarına döndü. Emirhan'a 45+2'deyiz. Son duraklama dakikası ilk yarıda. Nübel uzun oynuyor. Nübel Ake kafayı vurdu kendi yarı sahasının ortalarında. Şimdi Kante topu sakladı. N'Golo Kante savunmasına, Ake'ye, Nathan Ake yerden Beşiktaş yarı sahasına, Vedat Muriç sol kanada döndü Oğuz'a. Oğuz Aydın, Kante bir kez daha, Oğuz Kante paslaşması, N'Golo Kante Beşiktaş yarı sahasına girdi.
1: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
2: Reklam. TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
5: Ya.
4: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oldu.
11: Bize huzur lazım.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kar-

0: Futbol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handikredi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin. Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima. Renkli hesap.

0: en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Saç kurutma makinesi deyince vatan.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Arif abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
0: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 1-9 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FİBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

0: ekspertiz.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Kadıköy'de yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili futbol severler. İlk yarıda bir birlik eşitlik vardı. İkinci yarı birazdan başlayacak. 26. dakikada Fenerbahçe Şikrinyar'la öne geçmişti. 38 Rıdvan Beşiktaş'a beraberlik golünü getirdi. İki takım oyuncuları da şimdi oyun alanına geliyorlar. İki takım sahaya çıkıyor. İki ekipte de hazırlık var. Beşiktaş'ta Uatara, Fenerbahçe'de de Kerem. Hazırlanan isimler.

değişiklikler. Rıdvan golün sahibi. Bir sakatlık da olabilir. Golünü attı, iyi bir performans sergilemişti. Uatara'ya yerini bırakıyor. Fenerbahçe'de de Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. İrfan Can Kahveci çıkan isim. İrfan Can merkezde oynuyordu. Kerem bir kanat oyuncusu biliyorsunuz. Ve Kadıköy'de ikinci yarı başladı. Şu an Vedat Muriç'e yakın oynuyor Kerem. İkinci forvet gibi sevgili futbol severler. İlk diziliş, şu anki görüntü bu. Taç atışı kullanılacak. Atak yönüne göre sağ kanattan Murillo. Topu aldı Murillo. Şimdi araya girdi Nathan Ake. Ake Beşiktaş yarı sahasına sokuldu. Kerem, Kerem'den Vedat Muriç. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Savunma arkasına pas Kerem'e. Kerem ceza sahasında. Akbado ayak koydu. Yine Kerem sol kanada Oğuz'a. Oğuz şimdi orta şans aradı. Yaptı ortayı. Son anda Uatara. Vedat Muriç'ten önce Uatara yükleniyor. Fenerbahçe ikincinin başında. Kante. Kante. Semedo. Semedo'dan sağ kanat Mason Greenwood. Şikrinyar. Az önce Uatara golü önledi. Vedat Muriç'ten önce müdahaleyi yaptı. Topu karşıladı Uatara. Rıdvan'ın yerine oyuna girmişti sevgili futbol severler. Genduzi'ye geriye döndü kalecisine Ederson'a. Ederson. Uzun top. Murillo kafayla karşıladı. Şimdi Nathan Ake topa yakın. Nathan Ake. Milan Şikrinyar. Şikrinyar'dan Semedo. Kendi yarı sahasının ilk metreleri. Semedo. Ondan Kerem'e pas. Kerem şık bir çalım denedi. Başarılı da oldu. Semedo desteğe geldi. Topu aldı. Semedo dripling halinde. Sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Ortayı yaptı Nübel. Topu aldı Nübel. Kale sahasında kontrolü sağladı Nübel. Sevgili futbol severler. Şimdi Vlahovic'e pas. Fenerbahçe yarı sahasının ilk metreleri. Vlahovic'ten savunma arkasına Olaytan'a. Junior Olaytan. Olaytan ceza sahasında. Olaytan pası geçmiyor. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırıyor. Offside. Olaytan için kalktı bayrak. Kante topu bıraktı. Şikrinyar. İkinci yarının başı, dakika 48. Şikrinyar döndü kalecisine Ederson'a. Ederson'dan ceza sahası içindeki Ake'ye. Ake'den hemen ceza sahası ön çizgisindeki Kante. Ondan bir kez daha Nathan Ake. Ake topun dibine girdi. Kendi yarı sahasının son metrelerine Vedat'a. Vedat Muriç göğsüyle indirdi Oğuz. Oğuz'dan yine Vedat Muriç. Savunma arkasına pas Greenwood'a. Greenwood koşuyu yaptı. Mason Greenwood. Agbadu takipte. Greenwood top Beşiktaş'ta. Topun çıktığını belirtti Halil Umut Meler. Atak yönü sağ kanat. Taç Beşiktaş'ın. Murillo. Agbadu. Agbadu. Kendi yarı sahasının son metrelerine gönderdi Vlahovic'e. Vlahovic'ten Uatara'ya. Uatara. Ondan Orkun. Fenerbahçe yarı sahası. Orkun derin bir pas kademede Archie Brown. Černi'den önce araya girdi. Archie Brown. Şimdi Kerem tek top gönderdi Kante'ye. N'Golo Kante Beşiktaş yarı sahasına girdi. Sol kanada pası Vedat Muriç'e. Vedat Muriç. Vedat Muriç destek bekliyor. Yerden pas denedi Olaytan ve top dışarıda taç. Atak yönü sol kanat. Taç Fenerbahçe'nin Archie Brown. İlk yarıda taçtan golü bulmuştu Fenerbahçe. Archie Brown uzun bir taç atışı göndermiş kale sahasında. Seken topu takip eden, gol vuruşunu yapan Şikrinyar olmuştu. Sol kanat. Archie Brown uzun bir taç atışı yine Nübel. Yükseldi, topun sahibi oldu Nübel. Hemen sol kanada döndü. Sol kanatta Trossard. Leandro Trossard. Kendi yarı sahasından çıktı. Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Leandro Trossard çizgide gidiyor. Genduzi karşısında. Trossard ceza sahasına Vlahovic'e. Vlahovic kontrol. Vlahovic Kante.

mücadelesi. Vlahovic oyunu durduruyor. Halil Umut Meler bir faul tespit ediyor. Vlahovic dar açıdan şutunu çekti. Topu ağlara gönderdi ama öncesinde düdüğümü çaldım diyor. Halil Umut Meler işareti bu yönde. Bir çekme var diyor. Eliyle Vlahovic'e bu şekilde pozisyonu anlattı. İtiraz ediyor Dušan Vlahović. Kaleci Ederson oyunu hareketlendirecek. Sevgili futbol severler, Ederson uzun bir top gönderdi. Ederson Agbadu kafayı vurdu. Agbadu Uatara, kendi yarı sahasının son metreleri. Uatara pası Vlahović'e doğru, offside'daydı, hareketlenmedi Vlahović. Şimdi hak eden Ederson, ondan Milan Škriniar. Topu aldı Guendouzi kendi yarı sahasının ortalarında. Guendouzi bekledi. Guendouzi Beşiktaş yarı sahasına topu gönderiyor. Emirhan topa yakın isimdi. Riske girmedi Taç. Atak yönü sağ kanat. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Vedat Muriç topu bıraktı şimdi. Taç atışını kullanması için Semedo'ya. Kante, Semedo top dışarıda. Ve Taç Beşiktaş'ın dediği yardımcısının uyarısıyla Halil Umut Meler. Uatara taç atışını kullandı. Uatara, Škriniar, onun pası. Bu arada Vlahović ile Škriniar arasında bir gerginlik. İki oyuncu arasında bir gerginlik. Şu an Vlahović yerde, Škriniar, Vlahović, bu ikili arasında tartışma. Umut Meler kartıyla gidiyor oraya. Yardımcısına bakarak gitti. Elini cebine götürdü ama kart çıkarmadı. Elini cebine götürüp gitti ama kart çıkarmadı. Yardımcısına, dördüncü hakemine döndü ve bekledi. Bekledi Halil Umut Meler. Şimdi Milan Škriniar kart görüyor. Orkun'un itirazı var. Vlahović ayağa kalktı. Ederson da kalesinden geldiği için bir sarı

Skriniar kart görmüştü. Orada tartışmalar sürüyor. Vlahovic ile Skriniar arasında. Halil Umut Meler kulağını gösteriyor. VAR odasıyla iletişim halindeyim diyor. İtirazlar var iki takım oyuncularından. Orkun orada, Semedo orada, Genduzi orada, Emirhan orada, itirazlar. Vlahovic de kart gördü. Vlahovic, Skriniar, Ederson. Sayabildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla 3 isim. Vlahovic, Skriniar, Ederson. 3 oyuncu kart gördü. Halil Umut Meler, Skriniar'ı, Orkun'u, iki kaptanı çağırıyor. İki kaptanı çağırıyor. İki oyuncuyla, iki kaptanla, Skriniar ve Orkun'la konuşuyor. İki isimle konuştu şimdi. Halil Umut Meler. Orkun'un itirazı devam ediyor. Skriniar Orkun'a anlatıyor pozisyonu. Notlarını alıyor şu an Halil Umut Meler. Arka arkaya kartına başvurmuştu. Şimdi topu istedi maçın hakemi. Halil Umut Meler topu Beşiktaş'a verdi. Oyun başlasın diyor Halil Umut Meler. Fenerbahçe sahasının ilk metreleri. Orkun topun başında. Orkun şimdi geldi. Salih bıraktı topu Orkun'a. Orkun'dan savunmasına Emirhan'a. Emirhan, Agbadu, sağ kanada Murillo'ya döndü. Murillo, Çerni, Murillo devam etti, topu aldı gidiyor sağ kanatta. Murillo ortasını yaptı, Vlahovic'e doğru Ederson yükseldi, topun sahibi oldu Ederson. Hemen sol kanada Genduzi, ondan Nathan Ake. Nathan Ake, Genduzi kendi yarı sahasının ilk metreleri. Ake, Vedat Muriç kalecisine oynuyor Ederson'a. Ederson Vlahovic'in baskısını gördü. Topu ayağından çıkardı. Uzun oynadı. Kerem yükseldi. Agbadu kafayı vurdu. Çerni'den pas. Junior Olaytan. Olaytan sıyrıldı Genduzi'den. Olaytan pası Çerni'ye. Çerni şimdi ceza sahasının ortasını yaptı. Ederson yattı. Topun sahibi oldu Ederson. Eliyle hemen Kante'yi gördü. Kante. Kendi sahasının ilk metreleri. Trossard'ın baskısı Kante'ye. Kante. Top halen onda Kante. Trossard baskıya devam ediyor. Şimdi Skriniar topu dışarı gönderiyor. Taç Beşiktaş'ın ön alan baskısı sonuç verdi. Atak yönü sol kanat. Uatara taç atışını kullandı. Trossard, Trossard bir taç daha. Uatara, Orkun. Orkun'dan yine Uatara. Uatara iki oyuncu karşısında. Uatara ceza sahasına çevirdi. Skriniar. Trossard topu aldı sol kanatta. Trossard içeriye. Çerni'ye, Çerni topuk pası, kontrolü sağlıyor kaleci Ederson. Ederson bekledi. Bu kez hızlı hareket etmedi. Sakin dedi arkadaşlar Ederson ve sağ kanada dönüyor Semedo'ya. Dakika 57. Semedo kendi yarı sahasının son metrelerine. Vedat Muriç'e pas. Vedat Muriç'in topuna müdahale. Top şimdi Semedo'da. Semedo devam etti. Ardından pası Agbadu. Ayak koydu ama Kerem araya girdi. Ceza sahası içi sağ kanat. Kerem pası iyi değil. Trossard. Trossard'dan Salih'e. Salih kendi yarı sahasının son metrelerine geldi. Gördü Olaytan'ı. Olaytan. Sonrası da Salih. Salih. Bıraktı soluna Vlahovic'e. Dušan Vlahovic. Vlahovic'den Orkun. Orkun'dan Vlahovic, iyi pas. Şimdi Olaytan ceza sahasına. Dušan Vlahovic, Ederson enfes kurtarış. Ederson golü izin vermiyor. Mükemmel kurtarış. Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı az önce. Ederson. Olaytan ceza sahasına bıraktı Vlahovic'e.

Vlahovic sol çapraz karşı karşıya. Vuruşunu yaptı. Çok iyi çıkardı Ederson. Köşe vuruşu kullanılacak sol kanattan. Orkun. Orkun Kökçü. Orkun yaptı ortayı. Ceza sahasını Agbadu çevirdi. Genduzzi'nin müdahalesi var. Çerni Greenwood yan yana. Şimdi Çerni top kaybı. Araya girdi Oğuz. Müdahale geliyor Beşiktaşlı Olaytan'dan. Junior Olaytan hem savunmada var hem hücumda. Pası sol kanada Trossard'a. Leandro Trossard. Merkezi oynadı Salih'e. Salih. Trossard. Orkun Kökçü. Orkun. Olaytan. Orkun. Bu ikilinin ver kaçında başarı var. Bir kez daha Orkun. Pas geçmedi. Şimdi Salih. Salih. En sağ Çerni'ye. Václav Çerni yetişti ama Oğuz'a topu kaybetti. Ardından faul yapıyor. Serbest vuruş. Ve sarı kart Çerni. Václav Çerni 59'da kart görüyor. Sarı kart Çerni. Kaleci Ederson oyunu başlatacak. Ederson şimdi uzun bir top gönderdi. Vedat Muriç'i düşündü. Vedat Muriç topu yapıştırdı yine ayağına. Ardından Orkun yükseldi. Şimdi Uatara, Orkun bıraktı. Trossard sol kanada top hızlı. Taç. Atak yönüne göre sağ kanattan Fenerbahçe takımı kendi yarı sahasının ortalarından taç atışını kullandı Şikrinyar'la. Milan Şikrinyar, Ederson. Topu alan Ake, Nathan Ake. 5-6 metre ilerledi. Şimdi Fenerbahçe yarı sahasından çıktı. Beşiktaş yarı sahasına girdi ama pası iyi değil. Archie Brown'un gerisine taç. Taç atışını sağ kanattan Çerni kullandı. Agbadu, Nübel topu havalandırıyor. Murillo, Genduzzi bir taç daha. Atak yönü yine sağ kanat. Salih topu bıraktı Murillo'ya. Murillo kendi yarı sahasının ortalarından bu taç atışını kullanacak. Murillo, Orkun. Araya girdi Archie Brown. Devamında Ake sol kanat. Şimdi Brown dokundu Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Ona yapılan hareket faul. Agbadu'nun faul yaptığını belirtti Halil Umut Meler. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin. Kerem topu aldı, Archie Brown'a gönderdi. Paslaşarak kullanıldı bu serbest vuruş. Oğuz Aydın. Oğuz ceza sahasına baktı, ortasını yaptı. Son anda Emirhan yükseldi, kafayı vurdu. Şikrinyar dokundu. Trossard savunmasına yardımcı. Gelişi güzel bir vuruş Leandro Trossard'dan. Vlahovic, Genduzzi, Nathan Ake. Ake'den de 35-40 metrelik bir pas kalecisi Ederson'a. Ederson uzun oynuyor Greenwood'a doğru. Uatara'nın gerisine Greenwood hareketlendi. Greenwood, Mason Greenwood, Uatara ve topu Fenerbahçe'ye verdi. Halil Umut Meler serbest vuruş kazanıyor Fenerbahçe. Atak yönüne göre sağ kanattan bu serbest vuruş kullanılacak. Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Uatara'nın faul yaptığını belirtti. Yardımcısının uyarısıyla maçın hakemi Halil Umut Meler. Dakika 62. 3'te 2'lik bölüm geride kaldı. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın en önemli maçı. Derbi mücadelesi. Sağ kanatta Kerem topun başında bu serbest vuruşta. Düdüğümü bekle dedi. Kerem'e Halil Umut Meler. Kalabalık içerisi. Kerem geldi, serbest vuruşu kullandı, uzak nokta. Serbest vuruş bu kez Beşiktaş'ın. Murillo'ya faul yapıldığını belirtti Halil Umut Meler. İkinci yarıya Italiano

Hatırlayacaksınız, Rıdvan yerine Uatara ile başlamıştı. Muhtemelen bir sakatlık var demiştim. Çünkü hem gol attı hem iyi oynamıştı Rıdvan. Kasığında ağrı hissettiği için oyundan alınmış Rıdvan. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Emirhan baskı altında. Kerem'in baskısı var ve serbest vuruş. Kerem'in Emirhan'a faul yaptığını belirtiyor. Yardımcısının uyarısıyla Halil Umut Meler, yardımcı hakemin, İbrahim Çağlar Uyarcı'nın hemen önündeydi pozisyon. Şimdi Beşiktaş'ta bir değişiklik olacak. Kenarda İlhan Fakılı'yı gördüm. İlhan Fakılı oyuna girecek. Kaleci Nübel

Kartından çıkıyor. Kartı da vardı. Çenli çıktı. İlhan oyunda. İlhan oyuna girdi. İlhan Fakılı. Beşiktaş'ta, o da Fransa'dan, Clermont'dan geldi ve kısa sürede önemli katkı sağladı Beşiktaş takımına. İlhan Fakılı oyuna dahil oluyor. Şimdi sol kanatta Trossard. Topu sakladı. Leandro Trossard golde çok iyi bir asisti vardı. Agbadu, o da Fenerbahçe yarı sahasında. Agbadu dikine pas Olaytan'a. Olaytan topu kaybetti, Genduzi'ye. Skriniar. Skriniar'ın topunu Agbadu karşıladı. Sağ kanat Murillo. İlhan'la Verkaç. Murillo sağ kanatta ilerledi İlhan. İlhan Fakılı. İlhan top dışarıda. Out. Ake ile mücadelesi. İlhan'ın top dışarı çıkıyor. Ederson kale vuruşunu kullanacak. Kaleci Ederson oynadı Ake ile. Nathan Ake. Ederson. Ederson. Yine uzun bir top. Beşiktaş savunmasında Uatara topa yakın, baskı var Kerem'den. Nübel'e riskli bir pas. Nübel, Agbadu, ondan Uatara. Uatara. Baskı devam ediyor. Kaleci Nübel. Nübel, Agbadu. Agbadu, ondan iyi bir pas Olaytan'a. Olaytan merkezde topu aldı. Olaytan sol kanada döndü. Leandro Trossard. Trossard topu taşıdı. Trossard ceza sahasına girdi. Trossard içeride. Trossard soluna çekti. Şimdi sağ. Trossard ortasını da yaptı. Uzak nokta Orkun. Orkun Kökçü çevirdi kale sahasını. Hiçbir arkadaşı yok. Topu aldı Semedo. Semedo uzun oynadı. Agbadu. Murillo. Top yine Beşiktaş'ta. Salih. Olaytan. Salih bir kez daha. Savunma arkasına pas. Şimdi Murillo. Murillo çevirdi. Vlahovic pası. Trossard kaleci Ederson iki hamlede kontrolü sağladı. Bayraktar'da offside. Pozisyon noktalandıktan sonra yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Eli havada Halil Umut Meler'in. Dakika 66. Kaleci Ederson oyunu hareketlendirecek. Ederson şimdi uzun bir top Brezilyalı eldivenden. Vedat Muriç kafayla indirmeyi başardı Kerem'e. Kerem'den Vedat'a. Vedat ceza sahası dışı, sert şut Nübel'in üzerine. Çok rahat kaleci Alexander Nübel. Fenerbahçe'nin ikinci isabetli şutu bu. İlki gol olmuştu Skriniar'la. Bu ikinci isabetli şutu. Beşiktaş'ın 4 isabetli şutu var. Şimdi İlhan kendi yarı sahasının son metreleri. İlhan Fakılı savunmasına döndü. Fenerbahçe'de Lukaku'yla Dorgeles Nene birazdan oyuna girecek. İki isim oyuna dahil olacak. Sağ kanatta topla buluştu Beşiktaş'ta Murillo. Olaytan savunma arkasına pas İlhan'a. İlhan'ın şut Ederson. Bir kurtarış daha Ederson. Şu ana kadar Fenerbahçe'de en yüksek performansı sergileyen oyuncu Ederson. İki çok çok çok önemli kurtarış Ederson'dan. Değişiklikler. Oğuz çıkıyor. Dorgeles Nene. Süratli hareketli bir isim oyuna giriyor. Ve Vedat Muriç. Lukaku değişikliği. Romelu Lukaku. Duran topta iki isim oyuna girdi. Köşe vuruşu Beşiktaş'ın. Orkun sağ kanattan yaptı ortayı. Murillo sektirdi. Kante karşıladı. Dorgeles Nene. Ondan pas. Greenwood. Greenwood. Onun pası. Şimdi Kante'den önce. Olaytan. Olaytan merkezden gitti. Ceza sahasına girdi. Olaytan şık hareketler. Son anda müdahale. Skriniar topu dışarı gönderiyor. Skriniar topu dışarı atıyor. Sol kanattan taç atışı kullanıldı. Uatara. Trossard. Trossard. Sağ tarafa Murillo. Olaytan. En sağda Orkun Kökçü. Orkun. Vlahovic tek top sağ kanada İlhan'a iyi paslaşmalar. İlhan Fakılı. İlhan.
Ondan geriye Murillo ceza sahası.

Aslına baktı Mourinho, ortasını yaptı Ederson. Topun sahibi oluyor Ederson, yükseldi, kontrolü sağladı Ederson. Şimdi yerden Kante'ye, N'Golo Kante kendi yarı sahasının ortaları. N'Golo Kante pasını verdi, araya girdi İlhan, top Beşiktaş'a geçti. Top Beşiktaş'a geçti, Agbadu, ondan en geriye Nübel, Salih tek pas, Agbadu, bir kez daha Salih'le oynuyor. Salih Özcan, ondan soluna, şimdi topu alan Emirhan, Emirhan'dan kaleci Nübel, ceza yayında Nübel, pası Emanuel Agbadu, dakika 69, topla buluştu İlhan sağ kanatta, geriye döndü Agbadu'ya, Agbadu'dan yine Nübel'e, Nübel, Salih, ön alan baskısı Fenerbahçe'den, Beşiktaş'ta ısrarla orada pas yapıyor, Nübel, bir pas kanalı aradı. Nübel yine kısa oynadı. Şimdi Agbadu. Agbadu fake attı, sıyrıldı rakibinden. İlhan Fakılı. Yerde kaldı İlhan. Vlahovic. Olaytan, top Beşiktaş'ta. Fenerbahçe sahasının ortaları. Olaytan'ı pası Uatara ceza sahasında. Uatara şimdi pas denedi. Son anda Şikrinyar oyun duruyor. Halil Umut Meler tehlikeli hareket dedi. Elini de gösterdi ve topu Fenerbahçe'ye verdi Halil Umut Meler. Ederson. Nathan Ake. Şimdi Archie Brown. Merkeze gönderdi Kerem'e. Fenerbahçe bu kez hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş yarı sahasının ortalarında. Sağ kanada pas. Greenwood ceza sahasına girdi. Mason Greenwood sağına çekti. Mason Greenwood, top dışarı çıktı. Mason Greenwood bir anda boşluk buldu. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, ki boş alanları seven bir isim, topu iyi taşıdı. Greenwood'u topla buluşturdu ama Greenwood bu topu iyi kullanamadı. Emirhan. Nübel. Agbadu. Şimdi Salih. Yine savunmada paslar. Lukaku'nun baskısı. Emirhan. Emirhan'dan Trossard bekletmeden topu gönderdi. Ake. Orkun kafayla indirdi kendi sahasının son metrelerine topu Trossard'a. Leandro Trossard, onun pası. Orkun Kökçü. Orkun sağ kanada dönmek istedi kademede. Dorge Lesnene. Orkun yerde Beşiktaş'ta. Şimdi Genduzi. Topu aldı Genduzi kendi sahasının son metreleri. Genduzi. Salih ile mücadelesi, Genduzi yerde. Oyun duruyor. Orkun da ayağa kalktı. Genduzi serbest vuruşu kullanacak. Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri. Geriye döndü Ake'ye. Nathan Ake. Genduzi Ake paslaşması. Nathan Ake. Genduzi. Milan Şikrinyar kendi yarı sahasının ortalarında. Şikrinyar topu havalandırdı. Emirhan. Sonrasında Trossard, geriye Uatara. Uatara. Kasım Uatara. Kalecisine dönüyor. Nübel. Agbadu uzun top. Olaytan'dan önce Ake kafayı vurdu. Kendi yarı sahasının ortalarında. Şimdi Kante topu aldı. N'Golo Kante sol kanada döndü Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Kerem, onun pası. Araya girdi Mourinho. Beşiktaş'ta araya giren Mourinho. Dönüyor soluna Uatara'ya. Uatara. Şimdi Trossard. Leandro Trossard merkeze doğru ilerledi. Salih'i topla buluşturdu. Salih bir fake attı, sıyrıldı Kerem'den. Dikin oynadı, Olaytan'la oynadı. Olaytan nefis bir top Orkun'a. Orkun karşı karşıya. Orkun Kökçü pasını verdi. Vlahovic gol! Dušan Vlahovic! Beşiktaş mükemmel geldi. Sonrasında Sırp golcü bitirdi. Geçen hafta hat-trick yapmıştı. Derbide de golünü attı. Dušan Vlahovic! Beşiktaş Kadıköy'de 2-1 önde. Orkun ve Vlahovic beraber taraftarlarına koşuyorlar. İki oyuncu
Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş tribününe koşuyor. Nefis bir top. Olaytan, ardından Orkun, aldat dedi Vlahovic'e. 1-0'lık mağlubiyetten 2-1'lik üstünlüğe taşıyor Dušan Vlahović Beşiktaş'ı. 73'te geldi gol. Merkeze enfes bir pas. Orkun çevirdi devamında. Vlahović penaltı noktası üzerinden boş kaleye topu gönderdi. Şimdi Semedo. Semedo onun pası. Mason Greenwood. Guendouzi. Lukaku'ya pas. Lukaku'dan Semedo kendi yarı sahasına döndü. Skriniar'a. Skriniar'dan şimdi topu alan futbolcu. Orada Nathan Ake'de uzun oynadı. Karşıladı bu topu. Agbadu. Top dışarıda. Bu arada Olaytan bir sakatlık geçiriyor. Değişiklik istedi. Junior Olaytan kulübeye döndü. Değişiklik istedi. Sevgili futbol severler. Kerem kaleye baktı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girdi. Yerde kaldı. Oyun sürüyor. Trossard. Leandro Trossard. Dripping halinde. Trossard topla buluştu. Trossard Fenerbahçe yarı sahasına girdi. Leandro Trossard pası Olaytan'a. Junior Olaytan ayağın dışıyla sağ kanadı İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan ceza sahasına girdi, çıktı. Şimdi geriye Orkun'a. Orkun'un şutu Ake'den döndü. Bir kez daha Orkun Kökçü. Orkun Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Orkun devamında topu aldı Murillo. Murillo savunmayı Agbadu'ya. Agbadu ondan Emirhan. Bu arada itirazlar vardı. Ali Umut Meler Guendouzi'nin yanına gitti, oyunu durdurdu. Guendouzi az önceki pozisyon için itiraz etmişti. Ali Umut Meler kulağını gösterdi. Bir şey yok işareti yaptı. Bir şey yok dedi. Guendouzi'nin itirazı devam edince de sarı kart gördü. 77'de Guendouzi. Beşiktaş'ta değişiklikler olacak. Endidi'yi görüyorum kenarda. Endidi oyuna girecek. Jalo oyuna girecek. Endidi ve Jalo oyuna dahil olacak. Siyah beyazlarda değişiklikler. Olaytan sakatlandı, devam edemiyor. Endidi oyunda. Ve Emirhan sarı kartı vardı. Emirhan'ın stoperde bir değişiklik. Sarı kartı vardı ve yerini Jalo'ya bırakıyor Emirhan. Orkun'u yanına çağırdı. Italiano Orkun'a taktikler veriyor. Az önce Guendouzi de sarı kart görmüştü. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. Trossard. Oyun yeniden hareketlendi. Kendi yarı sahasının son metreleri Jalo. Ondan Agbadu. Agbadu. Şimdi sağ kanat Murillo. İlhan. Yerde İlhan. Toparçı Brown'da karar faul. Serbest vuruş. Salih. Topla buluştu. Şimdi ceza yayında Nübel. Kaleci Nübel. Beşiktaş taraftarının yoğun desteği bu anlarda. Nübel uzun top gönderdi. Murillo'ya nefis bir top. Murillo çizgide kontrolü sağladı. Nene onu takipte. Murillo top dışarıda. Karar out. Kale vuruşu kullanılacak. Ake. Nathan Ake. Topu aldı Archie Brown. Nathan Ake kalecisine döndü. Ederson.
Ederson uzun bir top. Uatara kafayla karşıladı. Trossard, Leandro Trossard günün iyilerinden pası Salih'e. Şimdi Semedo, Guendouzi topu aldı. Greenwood kendi yarı sahasının son metreleri. Lukaku'yla ver kaç. Mason Greenwood soluna döndü Nene'ye. Dorgeles Nene pasını verdi Kante'ye. N'Golo Kante önünü açtı. N'Golo Kante kaleye baktı. N'Golo Kante dışarıya farklı şekilde topu dışarı gönderiyor. N'Golo Kante. Nübel topu yere bıraktı. Kaleci Nübel. Nübel riskli hareketler. Sağ bekine döndü. Orada Murillo. Taç çizgisinin hemen yanı Murillo. Pas iyi değil. Şimdi Ake önde karşıladı. Agbadu kafayı vurdu. Orkun topa yakın. Bu top dışarıda. Ve taç Fenerbahçe'nin. Ake bıraktı Brown. Archie Brown. Archie Brown. Taç atışını kullandı. Kante ile oynadı. Bir kez daha Archie Brown sol kanattan devam etmek istiyor. Ver kaç girişimi. İlhan Fakılı topa yakın. İlhan yerde kaldı. Serbest vuruş. İlhan'a yapılan hareket faul. Dakika 80 oldu. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. Derbide siyah beyazların üstünlüğü var. Golleri hatırlatalım. 26 Şikrinyar, 38 Rıdvan, 73 Dušan Vlahović. Kaleci Nübel. Nübel uzun oynayacak. Şimdi uzun bir top Nübel'den. Şikrinyar müdahale yaptı Vlahović'ten önce. Orkun yükseldi, kafayı vurdu. Brown indirdi kendi yarı sahasının ortalarında. Kerem dokundu, top Beşiktaş'ta. Endidi'de. Endidi, Trossard. Trossard döndü. Leandro Trossard Orkun'a. Orkun zor bir toptu Orkun için. Kontrol iyi değil. En geride şimdi Ederson Fenerbahçe'de. Ederson topu havalandırdı Beşiktaş yarı sahasına doğru. Agbadu kontrol iyi değil ama sonrası da topu kurtardı Kerem'den. Agbadu, Murillo. Murillo top kaybı. Kante, Kerem Aktürkoğlu. Kerem, Kerem. Kante, Trossard girdi araya. Leandro Trossard mükemmel oynuyor bugün. Trossard sağ kanatta. İlhan şimdi ondan topu aldı. İlhan Fakılı. İlhan Trossard pası merkeze Salih'e. Fenerbahçe yarı sahasının ortaları. Salih Endidi. Salih bekledi. Yine Endidi'yi tercih etti. Endidi en sola. Uatara. Uatara ortayı yaptı. Son anda müdahale Ake. Şimdi araya girdi Trossard. Kaleye baktı. Trossard'ın şutu yandan dışarıya. Leandro Trossard sol ayağıyla sağ çaprazdan şansını denedi. Bu top dışarı çıktı. Kale vuruşu Fenerbahçe'nin. Ederson kale vuruşunu kullanıyor. Kısa oynadı. Semedo, Şikrinyar. Şikrinyar'dan pas. Topla buluştu Nathan Ake. Archie Brown. Archie Brown müdahale geliyor. İlhan Fakılı'dan top dışarıda. Taç sol kanat. Archie Brown. Ake. Nathan Ake, Ederson. Şimdi Lukaku. Lukaku kayarak müdahale. Yerde vatandaşı Trossard, iki Belçikalı. O pozisyonda karşı karşıya geldi. Kante kendi yarı sahasının ortaları. Kante'den pas. Dorgeles Nene. Guendouzi sol kanatta bir boşluk var. Guendouzi oraya şimdi döndü. Archie Brown topu aldı. Lukaku elini kaldırdı. Brown ceza sahasının ortasını yaptı. Lukaku kafa, top dışarıda. Out. Nübel arkadaşlığını uyarıyor. Fenerbahçe'de değişiklik olacak. İsmail. İsmail Yüksek oyuna girecek. Birazdan sevgili futbol severler. Kale vuruşu paslaşarak kullanıldı. Nübel şimdi uzun oynuyor. Şikrinyar'ın müdahalesi. Greenwood topun indiği yerde. Calo, Thiago Calo pası iyi değil. Salih ayak ucuyla son anda dokundu. Topu uzaklaştırdı. Top Fenerbahçe'de Semedo'da. Kendi yarı sahasının ortalarında Nelson Semedo. Semedo'dan pas. Nathan Ake. Ake ondan geriye. Kaleci Ederson. Ederson bekledi.
Ederson yerden iyi bir pas Guendouzi'ye. Kendi sahasının ortalarında topu aldı Guendouzi. Matteo Guendouzi'den şimdi Mason Greenwood. Bir kez daha Guendouzi. Vlahovic'in baskısı var. Milan Škriniar. Škriniar'ın pası. Endidi. Ayak koymak istedi. Olmadı. Devamında Agbadu. Ardından İlhan Fakılı. Pas Orkun'a. Orkun Kökçü. Orkun Kante'nin müdahalesi. Salih iki takıma gitti geldi. Top orta sahada. Kıran kırana bir mücadele. Guendouzi kendi sahasının son metreleri. Guendouzi'den Kerem'e. Kerem. Agbadu topu kazandı. Agbadu şimdi oyun duruyor. Serbest vuruş kararı. Orkun'un itirazı.

var. Fenerbahçe'de değişiklik var. İsmail kenardaydı. Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkıyor. Matteo Guendouzi. Kartı da var. İsmail Fenerbahçe'de oyunda. İsmail oyunda. Dakika 84. 84. dakika. Beşiktaş'ta da Oh oyuna girecek. Yang Yuoh birazdan oyuna dahil olacak. Sol kanatta Archie Brown. Archie Brown topu aldı. Merkeze İsmail'e. Beşiktaş yarı sahasının ortaları İsmail'in dedi mücadelesi. İsmail ve topu Fenerbahçe'ye verdi. Halil Umut Meler. İsmail topun başında. İsmail bıraktı şimdi. O noktadan ayrıldı. Kante'de bıraktı. Kerem topun başında. 84. dakikadan da çıktık. 85. dakikaya girdik. Dušan Vlahović ikinci golün sahibi. Oyundan alınıyor. Onun da kartı vardı. Yang Yuoh. Savaşçı, mücadele gücü yüksek bir isim. Yang Yuoh Beşiktaş'ta oyuna giriyor. Sevgili futbol severler. Yang Yuoh siyah beyazlarda oyunda. Kerem Beşiktaş yarı sahasının ortalarında serbest vuruşu kullanacak. Kerem şimdi ceza sahasına doldurdu. Kafayı vurdu. Uatara sağ kanatta Greenwood. Greenwood'dan Nelson Semedo. Semedo oyunu açtı. Kante'yi gördü. Kante yaptı ortayı. Son anda müdahale geldi. Beşiktaş savunmasından. Korner atak yönüne göre sol kanattan. Fenerbahçe köşe vuruşunu kullanacak. Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Kerem topu çeyrek daireye bıraktı. Kalabalık geldi Fenerbahçe. Beraberlik golünü arıyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu şimdi geldi. Ortasını yaptı. Nübel rahatlıkla çıktı. Topun sahibi oldu. Kaleci Alexander Nübel hemen sonuna gönderdi. Calo nefis bir çalım. Savunma oyuncusu Calo'dan harika bir çalım. Ve Calo takımını hata kaldırıyor. Sol kanada pası Trossard'a. Leandro Trossard. Trossard bekledi. Trossard. Trossard. Pas geçmiyor. Taç Beşiktaş'ın. Calo da yavaş yavaş geriye dönüyor. Kasum Uatara taç atışını kullandı. Orkun'un kontrolü sol kanat. Orkun yerde kaldı. Uatara. Uatara. Top halen onda. Uatara. Şimdi geriye Salih'e. Salih Fenerbahçe sahasının ilk metreleri. Salih Özcan. Ondan Emmanuel Agbadu. Agbadu'dan sağ kanadı İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan geriye yine Agbadu'ya. Agbadu ondan da 30 metrelik bir pas Nübel'e. Nübel ceza sahası dışında. Şimdi Salih Nübel paslaşması. Yine Nübel. Nübel bu kez uzun oynadı. Topun gittiği noktada Brown ama Brown'un pası iyi değil. Taç Beşiktaş'ın atak yönü sağ kanat. Kendi yarı sahasının son metrelerinden Beşiktaş takımı Murillo ile taç atışını kullandı. Yang Yuoh. Yang Yuoh yerde kaldı. Bir top kaybı. N'Golo Kante. Kante kendi yarı sahasından çıktı. Beşiktaş yarı sahasına girdi. Endidi ayak koyuyor. Endidi kazandırdı topu İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan sol kanada döndü. Orada Trossard var. Leandro Trossard. Trossard gidiyor. Trossard şimdi soluna. Orkun'a. Orkun uzak noktaya ortası. Kafayı vuran Ake. Yang Yuoh topu aldı. Bir vücut hareketi. Topu sakladı. Şimdi Endidi ceza sahası ön çizgisi. Endidi geriye döndü. Pasın gittiği noktada Agbadu. Agbadu Salih paslaşması. Agbadu. Agbadu bu kez 45 metrelik bir pas kalecisine Nübel'e. Dakika 87. Nübel'den soluna Thiago. Calo. Calo. Lukaku onu takipte. Calo iyi bir pas Uatara'ya. Uatara sol kanattan geliyor. Ceza sahasına girdi. Uatara pasını çıkardı. Ederson takım arkadaşıyla çarpıştı orada. Sakatlık yaşadı Ederson. Salih şimdi pas. Son anda müdahale. Orada Archie Brown yerde oyundurdu. Oyundurdu Halil Umut Meler. Oyunu durduruyor. Bu arada Ederson'la Nathan Ake'de çarpışmıştı. Şimdi Ederson bir kez daha yere bıraktı kendisini. Ake'de kalkamadı. İki oyuncu az önce bir çarpışma yaşamıştı. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2 dakika 88. Halil Umut Meler Ederson'un yanında. Fenerbahçe'de şu ana kadar 4 değişiklik yapılmıştı. Bakalım Ederson'un durumu nedir? Sağlık görevlerini çağırdı Halil Umut Meler. Takım arkadaşıyla Nathan Ake ile iki eski Manchester City'li çarpıştı. Fenerbahçe'de yeniden buluştular. Aynı forma altında mücadele ediyorlar bir kez daha. Şimdi hafif doğru.

Yoruldu Ederson. Oturdu. Tedavi görecek. Golleri hatırlatalım. 26'da Milan Škriniar Fenerbahçe'yi taçtan gelen top sonrası öne geçirmişti. Uzun bir taç atışı gelmişti. Sekmişti top. Beşiktaş savunması topu uzaklaştıramadı. Škriniar müdahaleyi yaptı, golü attı. Ardından 38 Rıdvan Yılmaz Trossard'ın harika asistinde topu ağlara göndermişti. 73 Orkun Kökçü Dušan Vlahović'e aldı, at dedi. Vlahović'in golü Beşiktaş öne geçirdi. Mücadelede dakikalar ilerliyor. Son bölümdeyiz. 89. dakika maçta. Tabii sakatlık sebebiyle bir süredir oyun oynanmıyor sevgili futbol severler. Uatara topu çevirmişti. Nathan Ake ile Ederson çarpışmıştı. Ve şimdi ayağa kalktı kaleci Ederson. Ayağa kalkıyor Ederson. Oyun yeniden başlayacak sevgili futbol severler. Kaleci Ederson oyunu hareketlendirecek. Oyun başlasın dedi Halil Umut Meler. Ederson ceza yayında geldi, uzun oynadı. Ederson Nene'yi düşündü. Uatara yükseldi. Nene'den önce kafayı vurdu. Top dışarıda, taç. Atak yönü sağ kanat. Semedo taç atışını kullandı. Škriniar kendi yarı sahasının ortaları. Ondan Nathan Ake. Ake'den bir kez daha Milan Škriniar. Škriniar sağ kanatta Semedo. Semedo topun dibine girdi. Lukaku'yu düşündü. Lukaku kafayla sektirdi. Nene'ye pas. Dorgeles Nene sağ kanatta. Ayak koyan Uatara. Top dışarıda, taç. Atak yönü sağ kanat. Semedo taç atışını şimdi kullandı. Kante ile oynadı. En az 7 dakika işareti. Mücadele en az 7 dakika daha oynanacak sevgili futbol severler. 90+1'deyiz. 90+1'deyiz. En az 7 dakika işareti geldi. Milan Škriniar Beşiktaş yarı sahasına topu taşıdı. Milan Škriniar bir pas kanalı aradı. Škriniar yerden oynadı. İsmail ile oynadı. İsmail sağ çizgiye döndü. Orada Semedo. Beşiktaş yarı sahasının ortaları. Semedo. Semedo'dan İsmail. İsmail'den Milan Škriniar. Škriniar'dan topu alan Nathan Ake. Ake gördü. Şimdi Kante'yi. N'Golo Kante. N'Golo Kante'den topu alan Ake. Nathan Ake bir kez daha. N'Golo Kante. Fenerbahçe boşluk arıyor. Sol kanada pas Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Ortasını yaptı, ceza sahasına Thiago Diallo kafayı vurdu. İsmail yükseldi. Yang Yo müdahaleyi yaptı. Beşiktaş Dendidi topu aldı. Sağ kanada gönderdi İlhan'a. İlhan Fakılı. İlhan onu karşılayan Nathan Ake. Şimdi İlhan'dan pas Endidi'ye. Endidi hızlı çıktı Beşiktaş. Endidi ceza sahasında şık bir çalım. Pası Oha. Yang Yo şut denedi. Top savunmadan döndü. Archie Brown kendi sahasının ortalarına. Salih'ten önce Greenwood. Greenwood bir top kaybı. Top Beşiktaş'ta İlhan'da ama maçın hakemi oyunu durduruyor. Halil Umut Meler bir faul tespit ediyor 90+2. dakikada. Kendi sahasının ortalarından Kante serbest vuruşu kullandı. Archie Brown topu aldı. Archie Brown'dan pas Nathan Ake'ye. Nathan Ake ondan Milan Škriniar. Milan Škriniar şimdi derin oynadı. Lukaku kontrolü sağlayan isim. Romelu Lukaku mücadelesi Calo'yla. İki oyuncu yerde. Lukaku ayağa kalktı. Ardından Uatara. Uatara'nın pası iyi değil. Topu alan Fenerbahçe'de Semedo. Nelson Semedo. Semedo'dan orta yuvarlaktaki Ake'ye. Ake'den pas Mason Greenwood'a. Merkezde Greenwood. Dribbling'de topu taşıdı. Greenwood bir ver kaç. Greenwood kapattı Salih orayı. Şimdi Orkun. Orkun Kökçü. Orkun. Yerde top Beşiktaş'ta İlhan'da. İlhan oyunduruyor. Orkun'a yapılan hareket faul. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. 90+2 bitti. 90+3'e girdik. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri. Ben Özkan Öztürk, bu maçın anlatımında mikrofondayım. Teknik yönetmen arkadaşım İhsan Bulut ve sevgili Gülşen Kızıler bu yayının sizlere ulaşmasını sağlıyor. Nübel kendi sahasının ortalarında serbest vuruşu kullanacak. 90+3 Nübel uzun bir top gönderdi Nübel. Kafayı vuran Archie Brown son müdahale. Oh'tan dedi Halil Umut Meler. Taç Fenerbahçe'nin atak yönü sol kanat. Kontrolü sağladı, topu aldı şimdi. Archie Brown. Uzun bir taç atışı gönderdi Archie Brown Lukaku'ya doğru. Lukaku Calo ile mücadelesi. Lukaku topu aldı. Lukaku Calo Lukaku ikili karşı karşıya. Top Beşiktaş'ta. Sıyrılamadı Lukaku. Murillo. İlhan. İlhan'dan pas Murillo'ya. Murillo ondan sağ

Da Yang Guo dripling halinde, Yang Guo gidiyor, Yang Guo ceza sahasına girdi, Yang Guo sol kanada çevirdi Trossard'a, Trossard Dorge Lesnene ayak koydu, savunmasına yardım etti, topu kazandırdı orada Kante'ye, Kante'den pas Nelson Semedo bir kez daha Kante, kendi ceza sahası içinde Kante, şimdi Skriniar'dan N'Golo Kante, Kante topu havalandırdı kendi sahasının son metrelerine Lukaku'ya, Lukaku kafayla sektirdi, Agbadu topa yakın, Agbadu, Kerem'in itirazı var, faul beklemişti, Emmanuel Agbadu en geriye Nübel'e, 90+4 kaleci Nübel sol ayağıyla uzun bir top gönderiyor, Milan Skriniar yükseldi, kafayı vurdu, şimdi Jalo topa yakın, Jalo riskli hareket bekledi, pası endidi topu havalandırıyor, Trossard'dan önce Semedo kafayı vurdu, orta yuvarlak Salih, İsmail araya girdi, N'Golo Kante büyük bir heyecan var son bölümde, Kante kendi yarı sahasının son metreleri, ondan Greenwood merkezde, Greenwood kendi yarı sahasının son metrelerine topu taşıdı, şimdi soluna döndü Kante'ye, N'Golo Kante geriye, orada Nathan Ake'nin kontrolü kendi yarı sahasının ortasında, Nathan Ake alanda daraltıyor Beşiktaş, Yang Yo'nun presi vardı, İsmail Beşiktaş yarı sahasının ilk metreleri, ayak koydu Murillo, Kerem Aktürkoğlu, Kerem gitmek istiyor, Kerem yerde faul, serbest vuruş kazandı Fenerbahçe, 90+5 serbest vuruş kullanılacak, Greenwood topu alıyor, soluna döndü Kante'den Mason Greenwood onun ortası, Trossard savunmasına yardımcı müdahaleyi yapıyor, taç Fenerbahçe'nin, atak yönüne göre sağ kanattan taç atışı kullanılacak, Dorge Lesnene topu aldı bıraktı şimdi topu, Dorge Lesnene, Archie Brown geldi, uzun bir taç atışı izleyeceğiz yine, çok kalabalık geliyor Fenerbahçe, Budran topta, Archie Brown topu havalandırdı ceza sahasına, Beşiktaş savunması dikkatli topu karşıladı, Beşiktaş yarı sahasının ortaları Semedo, ondan top alan Greenwood havalandırdı ceza sahasına, Jalo kafayı vurdu, endidi, sektirdi, topun indiği yerde Orkun Kökçü ayakta kaldı, çalımı attı, sağ kanada pası, İlhan Fakılı kontratak, İlhan Fakılı gidiyor, İlhan ceza sahasını yöneldi, şimdi döndü Orkun'a, Orkun bekledi, Orkun iyi bir pas gelmedi, Skriniar kalecisini oynadı Ederson'a uzun bir top gönderdi, Ederson Lukaku'ya doğru, Uatara kafayı vurdu, Lukaku gidemedi, savunma araya girdi, top uzaklaştırdı Agbadu, sağ kanatta İlhan Fakılı kendi yarı sahasının son metrelerinde, İlhan'dan topu alan Murillo havalandırdı, Ake topa yakın, onu takipte, Ake kalecisine 90+6'da döndü Ederson'a, Ederson'dan hemen önündeki Nelson Semedo kendi yarı sahasının ortalarında, Semedo'dan pas Mason Greenwood, o da kendi yarı sahasının son metrelerinde, Greenwood topu havalandırıyor, uzun toplar başladı, Skriniar kafayla çevirdi, Jalo Salih sonrasında Endidi'ye baskı var ve top Fenerbahçe'de, şimdi Archie Brown, Kerem ceza sahasında, Kerem Akbadu ile mücadele adresi. Kerem, Archie Brown topu aldı, N'Golo Kante topu sakladı, Kante ceza sahasına havalandırdı, Nübel bana bırakın diyor, 90+7 Nübel bana bırakın dedi, baskı gelmedi, elini almadı topu, şimdi Skriniar'ın baskısı, Nübel kontrolü sağlıyor, 90+7 en az 7 dakika demişti Halil Umut Meler, Beşiktaş kulübesi ayakta, Beşiktaş kulübesi heyecanlı bir şekilde ayakta, uzun top Nübel'den, Yang Guo, Semedo topa yakın, Semedo topu aldı, Halil Umut Meler son düdüğü çaldı, derbi kazanan Beşiktaş, Kadıköy'de kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe 1 Beşiktaş 2, sezonun ilk derbisi Beşiktaş'ın, çok önemli bir galibiyet, Orkun ve arkadaşları taraftarına koşuyor, Skriniar'la 26. dakikada öne geçmişti Fenerbahçe, 38 Rıdvan 1-1, 73 Dušan Vlahović 2-1, kazanan Beşiktaş büyük bir sevinç yaşıyor, Beşiktaşlı oyuncular Kadıköy'de sezonun ilk derbisi oynandı ve galip gelen Beşiktaş oldu. Ben Özkan Öztürk, maçın anlatımında mikrofondaydım. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu heyecan verici yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, içeriklerimizi titizlikle bizle birlikte yayın hazırlarken teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak ve pürüzsüz haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize canlı yayında ve sonrasında ulaşmak, görüşlerinizi paylaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, internetin ulaştığı her noktada Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izlerimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yeryüzünden gökyüzünün en derin köşelerine, oradan da zihnimizin sınırlarını zorlayan yapay zeka vadilerine uzanan, 3 duraktan oluşan ve ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Ama her şeyden önce bugün masamızda hangi heyecan verici başlıkların yer aldığına isterseniz hep birlikte bir göz atalım. Bugün uzay teleskoplarının gözünü kamaştıran devasa dijital gözleri, Mars'ın derinliklerinde saklanan gizemli lav nehirlerini ve insanlığın 50 yıl önce başlattığı o çılgın ay yolculuğu biletlerini konuşacağız. Ardından rotamızı yeryüzüne çevireceğiz. Arama kurtarma çalışmalarında devrim yaratması beklenen dalgıç kıyafetli cyborg hamam böceklerini, damarlarımızda dolaşacak mikroskobik ilaç taşıyıcılarını ve Avrupa'nın dev teknoloji şirketlerine karşı başlattığı veri savaşlarını inceleyeceğiz.

Son durakta ise yapay zekanın hayatımızı nasıl baştan aşağı değiştirdiğini ele alacağız. Bizimle dertleşen akıllı asistanlardan, karşısındaki otoriteye göre karakter değiştirebilen dil modellerine, yapay zeka ile kurduğumuz dostlukların getirdiği yalnızlık sarmalından cephelerde tek başına

Evet, yolculuğumuzun ilk durağı insanlığın her zaman büyük bir merak ve aslında huşu ile izlediği o sonsuz karanlık olan uzay. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o küçük ışık noktaları aslında milyarlarca yıllık geçmişin veya bir nevi çözülmeyi bekleyen sayısız sırrın habercisi. İşte bilim insanları da bu sırları çözmek adına şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük gözü gökyüzüne çevirmiş durumdalar. Şili'deki Cerro Pasión tepesinde yer alan Vera Rubin rasathanesi, gökyüzünün şimdiye kadar çekilmiş en kapsamlı hareketli görüntüsünü oluşturmak üzere bu büyük, çok büyük bir göreve başladı. Bu projenin kalbinde tam 3200 megapiksellik devasa bir kamera yer alıyor. Günlük hayatta kullandığımız en gelişmiş akıllı telefonların kameralarının genellikle 12 ila 108 megapiksel arasında değiştiğini düşündüğümüzde, bu kameranın çözünürlüğünün ne denli inanılmaz bir seviyede olduğunu aslında daha iyi anlayabiliriz. Bu devasa göz her 40 saniyede bir gökyüzünün derinliklerinden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yakalıyor ve her gece yaklaşık 10 terabayt veri üretiyor. 10 yıl sürecek bu tarama boyunca Güney Yarımküre semaları her birkaç gecede bir yeniden fotoğraflanarak evrenin adeta dev bir hızlandırılmış filmi çekilecek. Peki, bu devasa çözünürlük insanlığın ne işine yarayacak değerli dinleyenler? Aslında bu sorunun yanıtı çok uzağımızda değil. Bir futbol stadyumundaki binlerce seyircinin aynı anda panoramik bir fotoğrafının çekildiğini düşünelim. Bu kamerayla çekilen fotoğrafta işte tribündeki herhangi bir seyircinin elindeki simidin üzerindeki tek bir susam tanesini bile çok net şekilde görebildiğinizi düşünün. Bilim insanları bu yetenek sayesinde Güneş sistemimizdeki milyonlarca yeni asteroidi ve kuyruklu yıldızı tespit edebilecekler. En azından bunun iddiasında ve hayalindeler diyebiliriz aslında. Bu da dünyamıza yaklaşma potansiyeli olan gök cisimlerini çok önceden fark edip önlem almamızı sağlayabilir deniyor. Yani bu dev göz bir nevi gezegenimizin erken uyarı sistemi olarak çalışabilir bilim insanlarına göre. Ancak tabii bu noktada zihnimize bazı sorular da takılmıyor değil. Gökyüzünü bu denli kusursuz ve kesintisiz bir şekilde tarayabilen, her saniye değişen, her hareketi kaydeden bir teknoloji. Yarın bir gün sadece yıldızları ve asteroidleri izlemekle mi yetinecek gerçekten? Yoksa yeryüzündeki her bir bireyin, her bir aracın hareketini milim milim takip edebilecek küresel bir gözetleme ağının teknolojik temelleri mi atılıyor teknoloji şirketleri tarafından? Bilimin keşif arzusu ile güvenlik politikalarının sınırları arasındaki ince çizgi gelecekte nasıl şekillenecek? Gerçekten oldukça önemli bir soru bu. Tabii bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutarak komşu gezegenimiz Mars'a doğru sessiz bir uçuş gerçekleştireceğiz şimdi. Mars uzun yıllardır insanlığın ikinci adresi olarak gösterilen kızıl ve soğuk bir çöl. Bugüne kadar Mars'ın jeolojik olarak tamamen ölü, sönmüş bir gezegen olduğuna inanılıyordu. Ancak NASA'nın görevini tamamlamış olan InSight uzay aracından elde edilen sismik veriler bu tezi aslında kökünden sarsacak yeni kanıtlar sundu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Mars'ın yaklaşık 24 kilometre derinliğinde geniş bir magmatik sistem bulunuyor olabilir. Bilim insanları sismik dalgaları analiz ederek Mars'ın kabuğunun altında tıpkı Dünya'da olduğu gibi dikey olarak entegre olmuş karmaşık lav kanallarının yer aldığını keşfettiler. Üstelik Mars'ta Dünya'daki gibi kıtaları hareket ettiren levha tektoniği yani plaka hareketleri olmamasına rağmen bu magma sisteminin varlığını korumuş olması araştırmacıları hayrete düşürmüş durumda. Bu jeolojik hareketlilik gelecekte Mars'a kurulması planlanan insan kolonileri için hayati bir önem taşıyor. Çünkü yerin altındaki bu magmatik hareketlilik yüzeye yakın bölgelerde zengin mineral yataklarının oluşmasını sağlıyor olabilir. Ayrıca bu sıcaklık kaynağı gelecekte kurulacak üsler için muazzam bir jeotermal enerji potansiyeli anlamına geliyor. Yani kızıl gezegende hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağımız enerji ve madenler belki de o gezegene ayaklarını basacak astronotların ayaklarının hemen altında onları bekliyor olabilir. Fakat tabii madalyonun diğer yüzüne baktığımızda Mars'taki bu mineral zenginliğinin keşfi insanlığın oraya gidiş amacı

nasıl etkileyecek? Bu önemli bir soru. Acaba büyük uzay ajansları ve onların arkasındaki dev trilyon dolarlık madencilik şirketleri Mars'a gerçekten insanlığın geleceğini kurtarmak ve yeni bir yaşam alanı kurmak için mi gitmek istiyorlar? Yoksa uluslararası hukukun henüz ulaşamadığı bu bakir topraklarda tarihin en büyük ve en kuralsız maden yağmasını başlatmanın planları mı yapılıyor? Uzayda maden aramak veya yeni koloniler kurmak kulağa çok uzak bir gelecek gibi gelse de aslında insanlık bu hayali çok uzun zaman önce ticari bir ürüne dönüştürmüştü değerli dinleyenler. Şimdi sizlerle aslında yarım asır öncesine döneceğiz ve hem tatlı hem de bir o kadar da düşündürücü bir hikayeye göz atacağız. 1960'ların o heyecan verici atmosferinde Apollo görevleriyle insanlığın Ay'a ilk kez ayak bastığı günlerde dönemin efsanevi havayolu şirketi Pan Am, First Moon Flight Club yani ilk Ay Uçuşları Kulübü adıyla çılgın bir kampanya başlatmıştı. Kulübe üye olmak tamamen ücretsizdi. Tek yapmanız gereken şirketi arayıp adınızı listeye yazdırmaktı. Karşılığında size üzerinde sıra numaranızın yazılı olduğu resmi bir üyelik kartı gönderiliyordu. Bahsettiğimiz şirket Pan Am, bu uçuşların 2000 yılı civarında başlayacağını vaat ediyordu. Kampanya o kadar büyük bir çılgınlığa dönüşmüştü ki aralarında geleceğin devlet başkanlarının, ünlü gazetecilerin ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 bine yakın insan bu listeye adını yazdırmıştı. Hatta bir kişi biletini şimdiden garantiye almak amacıyla şirkete tam 1 milyon dolarlık bir çek bile göndermişti. Tabii ne oldu? Bilindiği üzere Pan Am şirketi 1991 yılında iflas etti ve hiçbir yolcusunu Ay'a uçuramadı. Ancak o dönemde cüzdanlarda taşınan o küçük kağıt kartlar bugün Amerika'da Smithsonian Müzesi'nde sergilenen ve insanlığın sınırları aşma arzusunu simgeleyen tarihi birer hatıraya dönüştüler. Bugün ise SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler tam 50 yıl önce Pan Am'in insanlara sunduğu o hayali milyon dolarlık biletlerle gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bu durum bize insanoğlunun bilinmeyeni olan açlığının ve hayallerinin aslında ne kadar kolay bir pazarlama malzemesi haline getirebildiğini gösteriyor. Acaba bugün milyarderlerin uzayın sınırlarına yaptığı o birkaç dakikalık turistik seyahatler gerçekten uzayın demokratikleşmesini mi sağlıyor değerli dinleyenler? Yoksa dünyadaki derin ekonomik eşitsizliklerin yarattığı kasvetli havadan bir nevi kaçmak isteyen bir avuç seçkinin kendilerine yarattığı yeni bir kaçış rotası mı bunlar? Evet, bu haberle beraber ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzayın soğuk derinliklerinden üzerinde yaşadığımız ve her gün yeni bir teknolojik mucizeye uyandığımız yeryüzüne geri dönüyoruz ikinci bölümde. Bu durakta doğanın kusursuz tasarımlarını aslında teknolojiyle birleştiren, bazen ürpertici ama bir o kadar da etkileyici buluşlarla karşılaşacağız. İlk olarak çoğumuzun evinde görmekten aslında pek de hoşlanmadığı ancak doğanın en dayanıklı ve en hızlı canlılarından biri olan hamam böceklerine bakacağız. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden bilim insanları bu dayanıklı canlıları arama kurtarma çalışmalarında kullanmak üzere adeta birer cyborg haline getirdiler. Araştırmacılar Madagaskar hamam böceklerinin sırtına mikro denetleyiciler yerleştirerek onları uzaktan kumandayla yönlendirmeyi zaten daha önce başarmışlardı. Biz de zaten programımızda bu habere yer vermiştik. Ancak bu canlıların su baskınları, seller veya sular altında kalmış dar tüneller gibi ıslak ortamlarda görev yapamaması büyük bir engel teşkil ediyordu. İşte bilim insanları bu sorunu çözmek için hamam böceklerine özel bir dalgıç kıyafeti geliştirdiler. Tamamen esnek malzemelerden 3 boyutlu yazıcı ile üretilen bu minik kıyafet, böceğin solunum organlarını korurken içerisindeki mikro tankta hidrojen peroksit ve manganez dioksit tepkimesiyle kesintisiz oksijen üretiyor. Bu sayede cyborg hamam böcekleri su altında veya tamamen karbondioksit kaplı zehirli ortamlarda tam 3 saat boyunca hayatta kalıp hareket edebiliyorlar. Üstelik su altındaki hızları karadaki hızlarından neredeyse hiç geri kalmıyor. Deprem sonrasında sular altında kalmış daracık menfezlerde, hiçbir robotun giremeyeceği balçıklı oyuklarda bu minik canlılar hayat kurtaracak ipuçlarını arayabilirler, diyor bilim insanları. Doğanın gücüyle insan zekasının bu bileşimi gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ancak bu teknolojiye biraz daha yakından baktığımızda zihnimizde bazı ahlaki ve güvenlik soru işaretleri de uyanmıyor değil. Bugün arama kurtarma amacıyla

Sırtına oksijen tüpü bağlayıp uzaktan kumanda edilen bu canlılar yarın askeri ve istihbari amaçlarla evlere, en mahrem alanlara sızabilecek birer biyolojik casusa dönüşebilirler mi? Doğanın kendi akışı içerisinde var olan bir canlıyı tamamen insanın iradesiyle bir makine gibi programlayıp yönlendirmesi, canlı yaşamının sınırlarına yapılmış ne denli etik bir müdahale? Evet, mikroskobik dünyada sınırları zorlamaya devam ede duralım. Bizi tıp dünyasında bambaşka bir boyuta taşıyacak olan nano robotlara göz atacağız şimdi. İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan saç telinin kalınlığından tam 150 kat daha ince ve küçük olan modüler ve yeniden kullanılabilir bir nano robot geliştirdiler. Bu minik nano robotlar, geleneksel robotlar gibi kablolardan, pillerden veya metal dişlilerden oluşmuyor. Tamamen biyomoleküler ve nanopartiküllerden inşa ediliyor. Bu nanorobotun en dikkat çekici özelliği modüler yapısı. Bir lokomotif görevi gören manyetik yönlendirme modülü ve içinde ilaç taşıyan bir vagon görevi gören kargo modülü bulunuyor. Bu iki modül birbirine DNA tabanlı adeta bir bantla bağlanıyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde bu nanorobotlar kanserli hücreleri hedef alarak üzerlerine kilitleniyor ve taşıdıkları kanser ilacını doğrudan hedeflenen hücrenin içine enjekte ediyor. Sonuçta kanserli hücrelerin canlılık oranı sadece 72 saat içinde %16'ya kadar geriliyor. Görev tamamlandığında ise manyetik yönlendirme modülü dışarıdan bir mıknatıs yardımıyla vücuttan geri çekilip yeni bir kargo yüklenmesine hazır hale getirmek üzere dışarı alınıyor. Bu gelişme kanser tedavisinde kemoterapinin tüm vücudu yoran, saç döken, sağlıklı hücreleri yok eden o yıkıcı yan etkilerini tamamen ortadan kaldırabilir diyor bilim insanları. İlacı sadece ve sadece hasta hücreye teslim eden bu mikroskobik postacılar tıp tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralamış olabilirler. Ancak tabii sormadan edemiyoruz. Vücudumuzun içine enjekte edilen, dışarıdan manyetik alanlarla kontrol edilebilen ve hücrelerimize kilitlenen bu otonom nano yapıların kontrolü tamamen kimin elinde olacak? Ya bu mikroskobik robotlar gelecekte sadece hastalıkları tedavi etmek için değil, insanların biyolojik süreçlerini, hormon seviyelerini örneğin, hatta düşünce ve hislerini doğrudan damar yolundan manipüle etmek için tasarlanabilirler mi? Kendi biyolojimiz üzerindeki egemenliğimizi bu gözle görülmeyen mikroskobik makineler ordusuna teslim etmeye insanoğlu ne kadar hazır? Evet, yeryüzündeki teknolojik mücadele sadece laboratuvarlarda değil, aynı zamanda mahkeme salonlarında ve uluslararası ticaret arenalarında da tüm hızıyla sürüyor. Şimdi de dijital dünyadaki güvenliğimizi doğrudan etkileyen büyük bir yasal savaşa odaklanacağız. Avrupa Birliği, teknoloji devlerinin pazardaki tek elini kırmak ve adil rekabeti sağlamak amacıyla yürürlüğe koyduğu dijital pazarlar yasası kapsamında yeni adımlar atıyor. Bu kurallar çerçevesinde Google'dan arama verilerini rakipleriyle paylaşması ve Android işletim sistemini diğer yapay zeka servislerine tamamen açması talep ediliyor. Ancak Google'ın güvenlik mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Heather Atkins, bu taleplere karşı çok sert bir uyarıda bulundu. Atkins, anonimleştirilmiş yani isimlerden arındırılmış olsa dahi arama verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca analiz edilerek kişilerin kimliklerinin deşifre edilebileceğini savunuyor. Google yetkililerine göre bu verilerin ve işletim sisteminin dışarıya açılması Avrupa genelinde siber dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve veri sızıntılarında kelimenin tam anlamıyla bir patlamaya yol açabilir. Kullanıcı verilerinin korunması ve siber güvenlik şüphesiz hepimizin ortak hassasiyeti. Kimse her gün yaptığı internet aramalarının, kişisel tercihlerinin veya konum bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini istemez değerli dinleyenler. Fakat teknoloji devlerinin bu güvenlik endişesi söyleminin arkasında gerçekten bizi koruma arzusu mu yatıyor sorusu da yerli yerinde duruyor. Yoksa bu büyük şirketler kendi tekerlerini ve milyarlarca dolarlık reklam gelirlerini korumak için siber güvenlik tehditlerini birer korku kalkanı olarak mı kullanıyorlar? Verilerinizi paylaşırsak hacklenirsiniz tehdidi aslında rakiplerin pazara girmesini engellemek ve devletlerin denetim mekanizmalarını felç etmek için uydurulmuş modern bir kurumsal manipülasyon yöntemi olabilir mi? Gelişmiş ülkelerin öncülük ettiği bu teknoloji tekelleri, güvenlik vaadi karşılığında özgürlüğümüzü ve seçme hakkımızı her geçen gün biraz daha elimizden alıyor olabilir mi değerli dinleyenler? Evet, ikinci bölümün de sonuna geldik. Birazdan programımızın son bölümü olan yapay zeka durağıyla sizlerle birlikte olacağız.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi programımızın son durağına gelmiş bulunuyoruz. Yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikteyiz. Yapay zeka artık sadece bilgisayarlarımızda çalışan sessiz algoritmalar değil, hayatımızın her alanına sirayet eden, bizimle konuşan, bizi analiz eden, kararlar alan ve hatta bazen bizim yerimize savaşan aktif bir özneye dönüşmüş durumda. Bu bölümdeki ilk konumuz doğrudan ruh sağlığımızı ve duygusal dünyamızı hedef alan yeni bir teknoloji olacak. Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Sen Benim Terapistim Ol" adını verdikleri yapay zeka tabanlı bir dijital terapi asistanı geliştirdiler. Akıllı saatler, akıllı telefonlar ve kulaklıklar üzerinden çalışan bu sistem, kullanıcının kalp atış hızı değişkenliği gibi fizyolojik sinyallerini, ses tonundaki değişimleri ve yazdığı metinleri anlık olarak analiz edebiliyor. Elde ettiği bu verilerle kullanıcının bir dijital ikizini oluşturuyor adeta. Yapay zeka, klinik psikoloji literatürüyle desteklenmiş veri tabanını kullanarak kullanıcının daha kendisi bile fark etmeden strese girdiğini, üzüldüğünü veya kaygılandığını anlıyor ve ona son derece empatik, kişiselleştirilmiş, bilimsel olarak tutarlı destek mesajları veya sesli yönlendirmeler yapıyor. Ruh sağlığı hizmetlerine erişimin maddi zorluklar veya toplumsal tabular nedeniyle her geçen gün zorlaştığı günümüzde cebimizde her an bizi dinleyen ve bize şefkatle yaklaştığı söylenen bir terapistin olması kulağa çok rahatlatıcı geliyor. Stresli bir iş gününün ortasında, akıllı saatin insanı sakinleştirmesinin bir nefes egzersizi önermesi örneğin hayat kalitesini artırabilir. Peki, duygusal dünyamızın anahtarlarını bir yazılıma teslim etmek ne kadar güvenli? Sizi en zayıf anınızda, en derin korkularınızla ve kaygılarınızla tanıyan bu yapay zeka asistanı, bu hassas verileri günün birinde sizin aleyhinize kullanabilir mi? Örneğin sürekli kaygılı olduğunuzu tespit eden bu sistemin verileri gelecekte sağlık sigortası şirketlerinizle paylaşılırsa ve primleriniz bu yüzden artırılırsa ne olacak? Ya da sistem moralinizin en bozuk olduğu anı tam olarak tespit edip sizi teselli etmek yerine tam da o anda satın almaya en yatkın olduğunuz bir ürünü önünüze çıkaran acımasız bir pazarlama aracına dönüşürse? Empati maskesi takmış algoritmalar, insan ruhunu sömürmenin en kusursuz yoluna dönüşüyor olabilir mi değerli dinleyenler? Yapay zekanın insan davranışlarını taklit etme yeteneği sadece aslında empatiyle sınırlı değil. Onlar bizim sosyal ilişkilerimizi, hiyerarşilerimizi ve hatta kusurlarımızı da çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, büyük dil modellerinin sosyal roller atandığında nasıl davrandıklarını inceleyen çok sarsıcı bir çalışma gerçekleştirdiler. Araştırma sonuçlarına göre yapay zekaya patron veya yönetici gibi yüksek statülü bir rol verildiğinde konuşma tarzı anında daha resmi, otoriter ve yönlendirici hale geliyor. Ancak yapay zekaya asistan, alt çalışan veya stajyer gibi daha farklı statüde, daha alt statüde aslında bir rol atandığında sistem inanılmaz derecede uyumlu ve boyun eğici bir karaktere bürünüyor. İşin en tehlikeli boyutu ise tam da burada yatıyor değerli dinleyenler. Alt çalışan statüdeki yapay zeka, karşısındaki kullanıcının kendisini bir doktor, yönetici veya denetmen olarak tanıtması durumunda, yani bir otorite olarak tanıtması durumunda, normal şartlarda asla onaylamayacağı zararlı, etik dışı veya tehlikeli talepleri kolayca yerine getiriyor. Yani güvenlik duvarları basit bir statü oyunuyla kolayca aşılabiliyor. Bu durum yapay zekayı hayatımızın hangi alanlarında, hangi rollerle konumlandıracağımız konusunda büyük bir uyarı niteliği taşıyor aslında hepimiz için. İş yerlerinde, okullarda veya hastanelerde asistan olarak kullandığımız bu sistemler, karşılarındaki yetkili görünümlü bir kötü niyetli kullanıcının komutlarına körü körüne itaat ederek büyük güvenlik açıklarına yol açabilir bu çalışmaya göre. Tabii buradaki esas tehlike, yapay zeka sistemleri insanlığın en asil erdemlerini değil de tarihimiz boyunca başımıza en büyük felaketleri açmış olan körü körüne itaat ve sorgulamadan boyun eğme gibi en zayıf toplumsal kusurları mı kopyalıyor? Güvenlik testlerinden başarıyla geçen bu sistemler sadece statü sahibi birinin tatlı sert bir emriyle tüm ahlaki kodlarını bir kenara bırakabiliyorsa eğer, gelecekte bu sistemlerin yöneteceği dünyada adaleti ve güvenliği sağlamak gerçekten mümkün olabilecek mi? Bu boyun eğme ve uyum sağlama eğilimi yapay zeka ile kurduğumuz bireysel ilişkilerde de kendisini gösteriyor ve bizi sinsi bir yalnızlık sarmalına doğru da sürüklüyor. Northeastern Üniversitesi'nden sosyolog ve bilgisayar bilimci Andrea Sofia Teixeira'nın yayınladığı yeni çalışma, insan yapay zeka ilişkilerinin getirdiği

zekayı bağımlılık yapıcı bir sığınağa dönüştürüyor. İnsanlar artık gerçek dünyadaki karmaşık, çatışmalı ve çaba gerektiren ilişkilerden kaçarak kendilerine her konuda onaylayan bu yapay zeka dostlarının kollarına bırakıyorlar kendilerini. Hatta araştırmada uzun süre yapay zeka ile konuşan insanların onların konuşma tarzını, kelime seçimlerini, hatta derinlemesine inceleme veya titiz gibi kelime kalıplarını bile günlük hayatlarında taklit etmeye başladıklarının gözlemlendiğini belirtiyorlar. Gerçek insan ilişkileri zor, evet. Bazen tartışılır, bazen insanlar kırılır, uzlaşmak zorunda kalınır veya uzlaşılamaz. Bilim insanları bu sosyal temasın aslında insanın psikolojik dayanıklılık kazanması ve olgunlaşması için elzem olduğunu belirtiyorlar. Yapay zeka ise bize tek kişilik bir eko odası sunuyor. Peki her dediğimizi onaylayan, bizi hiç eleştirmeyen ve bize kendimizi sürekli mükemmel hissettiren bu sanal arkadaşlıklar aslında insanlığı kitlesel bir narsizm ve tahammülsüzlük salgınına mı sürüklüyor? Gerçek dünyada en ufak bir fikir ayrılığına bile katlanamayan, tamamen izole edilmiş, sadece kendi doğrularının yankısıyla yaşayan bir toplum modeli mi inşa ediliyor? Yapay zeka yalnızlığımızı tedavi etmiyor da, yalnızlığımızı paraya dönüştürüp bizi kendimize ve topluma yabancılaştırıyor olabilir mi? Evet, yalnızlık ve psikolojik bağımlılık bireysel birer tehditken, yapay zekanın savaş meydanlarında tamamen otonom hale gelmesi tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit boyutuna ulaşmış durumda. New Scientist dergisinde yer alan sarsıcı bir habere göre askeri teknolojilerde korkulan o eşik sessiz sedasız aşıldı. Ukrayna savunma sanayisinden üst düzey bir yetkili, savaş cephesinde tamamen yapay zeka kontrolünde olan ve hiçbir insan müdahalesi olmadan hedef seçip yok edebilen Terminator sınıfı otonom kuadkopter dronların test edildiğini ve bu testlerde insan unsurunun öldürüldüğünü açıkladı. Her ne kadar uluslararası kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler nezdinde katil robotların yasaklanması için çağrılar yapılsa da sahada bu sistemlerin otonom olarak ölümcül kararlar alabildiği artık herkesin bildiği somut bir gerçek. Sistem belirlenen bir bölgeye bırakılıyor, insanla olan tüm iletişimini kesiyor ve kendi sensörleriyle tespit ettiği her canlıyı veya hedefi otonom olarak imha ediyor. Savaşın kendi içindeki vahşeti bir yana, bir makinenin kimin yaşayıp kimin öleceğini tamamen algoritmik olasılık hesaplarıyla karar vermesi, askeri etiğin ve insan onurunun bittiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Burada sormamız gereken en can yakıcı soru aslında ortada duruyor. Savaş meydanlarında tetiği çeken iradeyi bir insandan alıp bir mikroçipe devrettiğimizde ortaya çıkacak savaş suçlarının sorumlusu kim olacak? Yazılımı yazan mühendis mi olacak? Drone'u sahaya süren komutan mı olacak? Yoksa sadece hata yaptığını söyleyip geçebileceğimiz bir kod satırı mı? Sorumluluk duygusunu savaştan tamamen çıkardığımızda insanlığı kitlesel olarak yok etmenin önündeki o son psikolojik engeli de kendi ellerimizle kaldırmış olmuyor muyuz aslında değerli dinleyenler? Değerli dinleyenler, bu haftaki yolculuğumuz gökyüzünün en uzak köşelerinden başlayıp hücrelerimizin derinliklerine, oradan da zihnimizin ve vicdanımızın sınırlarına kadar uzandı. Bunca farklı durak, bunca farklı hikaye aslında bize hep aynı şeyi söylüyor ve bunu her hafta olabildiğince tekrarlamaya da çalışıyoruz. İnsan aklının ürettiği her yeni güç aynı anda hem büyük bir umut hem de büyük bir sınav olarak çıkıyor karşımıza. Aynı kamera bir gezegeni koruyabildiği gibi bir insanı da izleyebiliyor. Aynı algoritma bir hastayı iyileştirebildiği gibi cephede bir askerin yerine karar da verebiliyor. Teknolojinin attığı her dev adımda, hayatımızı kolaylaştıran her yeni buluşta şüpheci yaklaşımımızı daima korumalıyız. Karşımıza çıkan her parıltılı ekran, her konforlu çözümün arkasında nelerin saklandığını sorgulamak bizi insan kılan en temel özelliğimiz. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü ilerlerse ilerlesin, bu dünyayı adil, yaşanabilir ve anlamlı kılacak olan yine insanın kendi vicdanı, sağduyusu ve sevgisi olacak. Teknosfer'in bu haftaki yolculuğunun sonuna geldik. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı'ya ve sesimizi sizlere ulaştıran Nuri Göktaş'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümünde yine insanı, insana ait olanı konuşmak üzere birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve çok kıymetli program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık'la size keyifli bir program diliyoruz. Değerli dinleyenler, bu bölümde bize sahne tozu yutmanın nasıl bir his olduğunu, parlak ekranların büyüsünü ve tek bedende onlarca farklı surete bürünebilmenin alameti farikasını anlatabilecek bir konu ağırlıyoruz. Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve aktör Sayın Koray Karaca. Sayın Karaca, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimize kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Koray Karaca, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum. İzmir doğumluyum. 29 yıllık oyuncuyum. Konservatuvar mezunuyum. Bu kadar.
0: Üstadım, sohbetimize ben direkt sizin o son bilinen, en çok bilinen projenizle başlamak istiyorum. Aslında onun bir hikayesi de var. Daha önce de sohbetimizde gündeme getirmiştim. Bu şeydeki şey. Hikayesini de bizimle paylaşır mısınız? Yani nereden çıktı bu şeydeki şey? Hikayesi nedir?
1: Şeydeki şeyden önce Eyvah Nadir'i konuşalım o zaman.
0: Tabii ki, lütfen.
1: 10. sezonuna girdi Eyvah Nadir. Devlet Tiyatrosu'nda 10 yıldır tek kişilik bir meddah oyunu. Ama meddah oyunu metin, ama ben meddahlık yapmıyorum. Daha doğrusu klasik, standart bir meddah oyunu değil. Hani anladığımız ölçüde meddah taklit yapar. Bir hikaye anlatıcısıdır zaten. Meteden, kelime kökü de meteden, öven anlamındadır zaten. Ama biz onu 10 yıl önce modernize ettik. Yani klasik bir meddah oyununu, sinevizyon kullanıyoruz, peruk takıyorum, kostüm giyiyorum. Ve çok da başarılı oldu. Gençlere hitap etti. Yani çocuklar beni arıyorlar, abi meddahlığı araştırdım, öğrendim. Yani geleneksel Türk tiyatrosuna bir hizmetimiz oldu. Günümüze uyarlayarak, hatta eleştirmenler ve seyirci çağdaş meddah, modern meddah dedi. Bu çok bizim için değerli. 10 yıllık bir tecrübenin üzerine şeydeki şeyi ben yazdım. Eyvah Nadir Devlet Tiyatrosu'nun oyunudur. Ahmet Metin Önel ustamızın yazdığı bir metindir. Oradan yola çıkarak, oradan edindiğim tecrübeyle kendi yazdığım bir oyun. Aslında hikayesi şu. Ta konservatuar yıllarından beri ben böyle anlatmayı seven, hani böyle kantinde, her türlü ortamda, turnelerde, eğlencelerde çok böyle sahne alan, hepimizin etrafında vardır ya, herkes anlatır ama biri daha bir böyle ballı anlatır. Ben öyle bir adamdım, öyle bir gençtim. Stand-up yapsana, sen bir işte tek kişilik bir şey yapsana falan.

0: Ama devlet tiyatrosunun verdiği şey dedim, yok hayır, ben o değilim. Sonra benden bir tek kişilik oyun yapar mısın dendiği zaman, bu şeydeki şey benim aslında stand-up projemdi. Yıllar öncesine dayanan, hep böyle halı altında kalmış bir şeydi. Tek kişilik bir oyun deyince Eyvah Nadir'in de oradan da bir tecrübe var. Yani tiyatro, meddah, tipler, taklitler derken ben bu iki projeyi birleştireyim dedim. Şeydeki şey ismi çok biraz ilgi çeken bir şey. Herkes soruyor. O da şu. Şimdi yıllar önce ben Sivas Devlet Tiyatrosu'ndayken işte gidebildiğimiz kadar İstanbul'a gidip dizilerde, televizyonda ufak tefek. Adam akşam beni izlemiş. Ertesi sabah Sivas'ta görüyor. Diyor ki ben seni tanıyorum. Ama nereden tanıyor? Çünkü aklına gelmiyor. Yani orada balık pazarında ya da işte Sivas'ı diyordu ya, bir filmde var. Ya Roberto Carlos'la farkı yok. Şimdi adamın aklının ucundan geçmiyor. Abi sen Sivas Lisesi mezunu musun? O yarı tanınırlık aslında. Çok daha sonraları şöyle bir şey oldu. Abi sen televizyona çıkıyorsun. Ben seni, sen şey, şu şeydeki şeysin. Yani adam ne benim adımı biliyor, ne karakteri biliyor, ne dizinin adını biliyor. Şeydeki şeyin öyküsü bu. Yarım şöhret üzerine yapılmış bir şey. 20 karakterli. Diğer oyunda 34 karakter var. Taklitler, şarkılar, kendi bestelediğim söz müzikleri, bana ait parçalarım var. Uyarlanan parçalar var. Çok eğlenceli bir şey. O tam bir tiyatro gibi de değil. Tam bir stand-up da diyemeyiz. Oyunculuk hünerleri gösterilen bir anlatı diyebiliriz.
1: Peki yakın zamanda var mı?
0: Şimdi sezon tatilde, Eylül'de inşallah başlayacağız. Bir Silifke Mersin var. Eylül sonu, Ekim başı gibi. Herhalde Mersin'de başlayacağız.
1: Peki o zaman ben biraz daha geriye götüreyim olayı. Takvimleri biraz daha geriye saralım. Bu tiyatrodan konu açılmışken, bu her şeyin başladığı an, tiyatroya ilk bulaştığınız an, ilk o sahneye adım atmaya karar verdiğiniz an nasıl bir süreç? Bu yolculuk nasıl başladı?
0: Çok enteresan. Birçok oyuncu arkadaşım hep söyler, yani çocukluktan işte akraba taklidi işte falan. O tam ben oyum ya. Hani çünkü ben hiçbir meslek düşünmedim. Sadece bir ilkokuldan beri basketbol oynuyorum. Hala da oynuyorum. Ekibimiz var. Sadece basketbolcu olabilirim mi düşünmüştüm. Başka hiçbir meslek düşünmedim. Çünkü ilkokulda dede, enişte, anneanne, teyze taklitleriyle başladı. Allah'tan ailem de bu konuda çok daha, onlar ilkokuldan itibaren hep bu çocuk oyuncu olsun, konservatuara gitsin. Hatta ve hatta İzmir'de 9 Eylül ilkokuldan sonra beni konservatuara götürdüler. Dedik ki işte biz tiyatro bölümüne gireceğiz. O kadar da bilmiyoruz ama ya. Ailem bu konuda açık ve istekli ama etrafımızda sülalede aktör, oyuncu olmadığı için hiçbir şey bilmiyoruz. Dediler ki hayır, liseden sonra, yani çok erken, ama bale, modern dans, enstrüman, keman, piyano, onları isterse girebilir dedi. Ki ben ilkokulda da bağlama, gitar çalıyordum ya, hani müziğe de yatkınlığım vardı. Belki de o zaman evet desem, şimdi belki iyi bir müzisyendim, belki bir dansçıydım, bilmiyorum yani.
1: Çok farklı bir noktaya evrilecekti. Üstad, sizi yakalamışken mutlaka devlet tiyatrolarından konuşmak lazım.
0: Evet.
1: Sanatın ve özellikle tiyatronun bir toplumun kültürel hafızasını oluşturmada, bu topluma sirayet etmesinde çok büyük rolü var. Bu bağlamda tiyatro sadece metropollerde, şehir merkezinde bir zümreye ait değil, bunu hepimiz biliyoruz. Tüm topluma ulaşabilmesi adına devlet tiyatrolarının gerekliliği, bu kültürel inşadaki önemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ki siz de Sivas'ta yıllarca o kadroda görev
0: Evet.
1: yaptınız.
0: Devlet tiyatroları 1949 yılında kurulmuş bir kurum. Cumhuriyet'in göz bebeği kurumlarından biri. Şimdi bakanlık 71'de kuruluyor. İlk kurulduğunda devlet tiyatrosu Maarif Bakanlığı'na bağlı. O da 1920'de, yani Cumhuriyet'le birlikte. Yani Ulu Önder Atatürk'ün en değer verdiği kurumlardan biri devlet tiyatrosu. Çünkü kuruluş amacı, 5441 nolu yasayla kurulmuştur. Kuruluş amacı Türk dilini, Türk kültürünü, örf, adet, geleneklerini korumak, yaygınlaştırmak. O yüzden misyonu çok değerli, çok önemli. Devlet tiyatrosu da amiral gemisidir. Yani bütün dünyada da vardır. Bazen şey konuşuluyor, devletin sanatçısı mı olur diye, ama olur. Çünkü İngiltere

0: İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'nın hemen hemen birçok önde gelen ülkelerinde national tiyatrolar vardır. Yani devlet destekli. O yüzden özel tiyatroların gidemediği yere 81 ile 130-160 ilçeye ben mezralarda oynadım. Traktör Römork, devlet tiyatrosu titriyle gittiğimiz yerlerde. Yani düğün salonlarını saymıyorum, spor salonlarını saymıyorum. Köy meydanında çeşmenin başına bir yükselti koyup oynadığımız oyunları bilirim. O yüzden özel tiyatroların ulaşamadığı her yere gider devlet tiyatrosu. Özel tiyatrolara hem rol model olmuştur, hala destek veririz. Dekor, kostüm, tekst, metin, yönetmen, her konuda besleriz yani. Özel tiyatroları besleyen bir kurumdur. Devlet tiyatroları artı şehir tiyatroları. Çok kıymetli şehir tiyatrolarımız da var. Bunların başında Darülbedai İstanbul Şehir Tiyatrosu geliyor.
1: Tabii bahsettiğiniz bağlamda konuşacak olursak Anadolu'nun dört bir tarafını görme, ziyaret etme şansınız da oldu. Malumunuzdur Anadolu çok zengin bir kültürel yapıya sahip. Çok
0: Çok.
1: fazla malzeme de doğal olarak tırnak içinde çıkıyor. İzleyicilerle buluştuğunuz bu turne yollarında, tiyatro sahnesinde bizimle birkaç anınızı paylaşır mısınız? Özellikle ya, iyi ki ben bu işi yapıyorum dedirten bir anınız var mı?
0: Ya çok var. Yani öncelikle az önceki konuya dönersek, mesela biz Sivas'a gittik. Sivas'ta büyük marketler zinciri yoktu. İsim vermeyeceğim ama. Ve o büyük marketler zinciri ilk defa açıldığında ben çok eski bir dostumu görmüş kadar sevindim yani. Bu şartlardaydı Anadolu Taşra ve biz halka dokunduk. Yani hayatında hiç tiyatroya gitmemiş, hiç sanatsal etkinliği görmemiş insanlara dokunduk. Ve gururla söylüyorum, o başladığımızda kentin gençlerinden işte dekora, kostüme, masa başına gençleri işe aldı devlet tiyatrosu. Bunlardan bazılarını sahne üstüne, bazılarını da yardımcı oyuncu dediğimiz sahne üstüne çıkarmaya başladık. Onlardan bir arkadaşımız, daha sonra Sivaslı bir genç kardeşimiz örnek aldı, lise mezunuydu. Ben de oyuncu olacağım dedi. Bizim arkadaşlarımızdan birkaçımız böyle onu çalıştırdık. Sonra çocuk geldi, Ankara Hacettepe Konservatuvarı'nı kazandı. Sivaslı bir genç. O yetmedi. 2 yıl yüksek lisans master'ını yaptı. Sonra devlet tiyatrosu sınavına girdi. Memleketi olan Sivas'ı kazandı. Döndü, o arkadaşımız benim sanatçı arkadaşım oldu. Aradan çok daha uzun yıllar sonra ben Ankara'ya tayin oldum. Benden birkaç yıl sonra o da buraya tayin oldu. Ve ne mutlu ki Ankara Devlet Tiyatrosu müdürü oldu arkada. Benim müdürüm oldu. Ben bunu Devlet Tiyatrosu'nun gerekliliğine dair hemen her yerde anlatıyorum. İşte tam da misyonunun yerine getirdiği çok güzel bir örnek.
1: Çok güzel. Peki üstad, şimdi biraz da tiyatro sahnesinden çıkalım. Tabii bu sohbet çok uzun devam edebilir ama süremiz de kısıtlı. Biraz da böyle setlere, o kameranın mekanik merceğine doğru gidelim. Tabii burada tamamen dinamikler değişiyor. Yani kamera karşısında tiyatrodaki gibi seyircinin anlık reaksiyonu olmadan parçalanmış sahneler arasında bu karakteri canlandırmak, o duygusal gerçekliği, derinliği korumak, bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Çok güzel bir yere değindiniz hocam. Çünkü normalde şöyle denir. Hani tiyatro er meydanı. Doğru. 1,5-2 saat, 3 saat. Yani rolün bütünlüğünü kaybetmeden başından sonuna taşıyabilmek çok zordur. Gerçekten herkes ekranda oyunculuk yapabilir ama tiyatroda yapamaz. Bunu biliyoruz yani. Bir sürü örneği var. Ama siz az önce söylediğiniz bu parçalanmış bütünün içerisinde mesela o da çok ayrı bir meslektir. Oyunculuk oyunculuktur, evet, ama ben hep söylerim, ölçek işidir. Yani tiyatroda daha büyük jest, mimiklerimizi, sesimizi en arkadaki duysun diye daha yüksek kullanırız ama kamera burnunun dibine getiriyor adam ya. Şimdi orada yüzünü, kirpiğini, burnunu, yani burun delikleri bile şöyle yaptığın zaman burun delikleri, dev ekranlar var artık herkesin evinde yani. Kocaman oluyor. Bu disiplin çok farklı bir disiplin. Genelde de sinema veya televizyon dizileri sıradan gitmez. Önce finali çeker mesela. Ortadan çeker, baştan çeker. Orada biraz o bütünlüğü korumak evet zor ama bütün senaryoya hakimseniz bazen çok daha zor oluyor tiyatrodan.

0: Artı bir de 3-2-1 kayıt dedi tiyatroda mesela. Biz 2 ay, 1,5 ay prova yaparız. Sahneye çıkarız, artık o bizimdir. Ondan sonra her akşam üstüne konur. Her akşam o duygu daha da gelişir. Oyun değişmez ama gelişir. Yani yüzlerce temsilden sonra. Ama setlerde bazen, yani yeni bölümü sette karşılaşır. İlave sahne gelir. Ek, revize gelir. Abi hemen şunu çekeceğiz denir. O anda oraya girmek zorundasınız. O yüzden çok iki farklı disiplin. İkisinin de çok keyifli olduğu, çok zor olduğu yerler farklı.
1: Şimdi size bir de şeyi sormak istiyorum. Bir klişe vardır ya, iyi adamı herkes oynar. Ama esas oyunculuk, esas yetenek kötü adamı oynamak da ortaya çıkar. Şimdi burada isim veremeyeceğim ama uzun soluklu bir dizi var. Ulusal kanallarımızdan bir tanesi, 20 yıl yakın sürdü. Orada
0: 20 ile yakın sürdü, benimle bitti.
1: sizinle de bitti. Bu konu çok da eleştirildiniz, onu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi biraz da böyle interneti kurcaladığımız zaman sizin için şöyle şeyler geçiyor işte, yeni nesil kötü adam, yeni en çok sevilen kötü adam şeklinde tabirler de var.
0: Var.
1: Dinleyicilerimiz anlayacaklardır, tahmin edeceklerdir. Ama şu denir hep, bir aktör ya da aktris bir kötü karakteri başarıyla canlandırdığında, yani ekran karşısındaki kişi gerçekten ona sinirlendiğinde sanki rüştünü ispatlamış gibi algılanıyor.
0: Tabii.
1: Bu klişenin altına yatar, bu gerçeklik payı var mıdır?
0: Ya şimdi kötü adam oynamak çok keyifli ve çok zordur, kolay değildir. Buna da şöyle, ben Sivas'a ilk gittiğimde gencecik 21 yaşında bir delikanlıyım. İşte bir de şöyle bir şeyim var benim. Tiyatroda hep iyi adam oynadım. Evin çocuğu, işte aşık adam, işte jön dediğimiz. Böyle hep temiz adam oynadım. Televizyonda da ne hikmetse, nasıl başlarsa öyle mi gidiyor? Televizyonda da genelde hep kötü adamı oynadım. Şimdi Allah rahmet eylesin, Ferdi Merter hocamız vardı. İlk yönetmenim benim. İşte ben başrol oynuyorum. Esas oğlan, aşık adam, jön. İşte böyle o zaman da yaşımıza göre havaya girmişim işte falan. Dedi ki gel bakayım buraya dedi. Sen dedi hiç öyle şey yapma dedi. Eskiden dedi Darülbedai'de dedi. O geleneksel Türk tiyatrosu, bizim kampanilerimiz, hani işte tiyatro sahibi. Komiki şehir, işte Kel Hasanlar, Kel Hamdiler, Dümbüllüler en yetenekli komik oynar. Ve kötü adam oynar. Dedi ki tiyatronun en yeteneksizleri jön oynardı o zaman. Şimdi o zaman bozulmuştum. O da bana takıldı ama şimdi düşününce evet, düz adam, aşık adam, yani işte güzel bakan. Şimdi televizyonlarda da görüyoruz. İsim vermeyeceğim ama çok yakışıklı, çok güzel kızlar var. Güzel bakıyorlar. Ama o kadar, sadece güzel bakıyorlar.
1: Merak ettiğim bir başka konu. Hemen hemen her oyuncunun kariyerinde böyle kendisini parlattığı, onu bir üst klasmana taşıyan, sanki böyle kırılma anı gibi kabul edecek projeler vardır. Ya da karakterler vardır. Kariyerinizde bu kırılma anlarını yaratan proje ya da karakter sizce hangisi? Yani siz o karakteri, hangi karakteri oynadıktan sonra sizin için işler yön değiştirdi ve neden?
0: Çok şükür genelde prensipal roller oynadım. Yani hani önemli roller oynadım. Ama bunların içerisinde gençken, yani Sivas'ta biz çok fazla oyun oynadık. Çok fazla tecrübe edindik. Adolf Fugard'ın Merhaba Hoşçakalı iki kişilik bir oyundu. Yaşıma çok uygun bir roldü. Bir abla kardeş, ablasıyla birlikte babalarını kaybetmiş. Genç ve ruh hastası, yani ruhsal durumu şizofren bir genci oynamıştım. Onun için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, buradan da selam olsun Erdal hocamıza, psikiyatri bölümünden destek aldık. Çok fazla şey öğrendim. Yani akademik de bir çalışma oldu. Odur Gogol'ün müfettişi, orada kaymakam oynamıştım. Buradan Müge Gürman'a da selamlar olsun. O da clown. Yani o galiba benim dönüm noktam gibi diyebilirim. Hani bu dedim ya, konservatuvardan beri anlatan adam, komik adam, hani eğlendiren, o klaunik bir hal var sende demişti ve onunla çok güzel bir çalışma yapmıştık. Onları sayabilirim. Şimdi Eyvah Nadir ve şeydeki şeyle de bunlar da benim kariyer oyunum diyorum. Çünkü eteğimdeki taşları döküyorum. Yani ne öğrendiysem, ne bildiysem burada uygulamaya çalışıyorum.
1: Peki üstad, alkışlar sustuğunda, set ışıkları kapandığında, tüm maskeleri, aksanları, her şeyi kaldırıp attığımızda, kostümleri çıkardığımızda, geriye en yalın Koray Karaca ile baş başa kalıyorsunuz. Onca farklı hayatı böyle giyinip çıkardıktan sonra kendi hakiki benliğinizle kurduğunuz ilişki zenginleşiyor mu?
0: Oyunculuk ego işi. Yani

0: Yanlış anlaşılmasın. Pozitif egodan bahsediyorum. İlkokulda kimler oyuncudur, yani nasıl oyuncu olunur diye soranlara hatırlarız, yakın jenerasyonuz hocam. İlkokulda boş ders olduğu zaman ya kim bir fıkra anlatacak? Hadi sesi güzel olan bir şarkı söylesin denirdi rehberlik dersleri, hani boş derslerde. Genelde bütün çocuklar böyle kendini saklar, yere bakar, aman beni seçmesin diye. Ama sınıfta iki veya üç tane çocuk da ben hocam ben anlatayım işte, oyuncu onlar. Yani pozitif ego. Yani oyuncular zaten fark edilmeyi seven, farkındalık yaratan, toplumu için, kendisi için, çevresi için. Yani dikkat çekme ego dediğimiz bu, pozitif ego. Ama bir de şöyle bir şey var. Oyunlar bittiği zaman, çekim bittiği zaman o en yalın Koray oluyorum o zaman. Ve bütün oyuncu arkadaşlarım da öyle, eminim. Çünkü yorucu bir iş. Başkalarının hayatlarını canlandırıyoruz. Kimi dokümenter dramalar var. Yani yaşayan insanları da oynadığımız oluyor. Tarihten insanlar veya hayal ürünü de olsa o ben değilim. Tiyatroda mesela birinci sınıfta konservatuvarlarda hep şu tartışılır. Olmak mı gibi olmak mı? Olamayacağımıza göre o tarihteki, şimdi Fatih Sultan Mehmet oynuyorsun. Olabilir misin? Mümkün değil. O Koray'ın içindeki sultan, çıkış noktası hepimizin karakteri şurası, samimiyet. Tamamıyla samimiyet ve dünyaca, istatistiklerce kanıtlanmış psikolojide roller var biliyorsunuz. Anne rolü, baba, öğretmen. Gerçek hayatta rol yapmayan, oynamayan, en az oynayan tiyatro sanatçılarıymış.
1: Üstad, son bir soru. Bunu her konuğuma sordum. Size de mutlaka sormam gerekiyor. Konumuz insan 360. Yani insana ait olan her şey. Böyle hayat boyunca hepimizin aldığı çok ciddi dersler vardır. Onu bir yere not ederiz, bir yere bazen yazarız ya da alnımıza mıhlarız. Ama bazen insanlarla paylaşırız onu. Hayat boyunca silinmemek üzere aldığınız en önemli ders. Bir iki cümleyi alabilir miyim?
0: En büyük ders ölüm. Çünkü hayat boyu dediniz. Hayat çok kıymetli bir şey. Ben 2020'de babamı kaybettim. Çekirdek aileden ilk kaybımız. O zaman hayatla yüzleştim. Yani carpe diem felsefesi. Anı yaşamayı çoğu zaman kaçırıyoruz. Erteliyoruz. Sonra yaparım, 2 yıl sonra yaparım. Ama çok ani bir ölüm gerçekleşti. O zaman böyle hayatla yüzleştim. En büyük gerçeklik ölüm yaşamda. Ve o zaman bende başka bir pencere açıldı. Ertelediğim şeyleri yapmaya çalıştım, arzuladığım, istediğim şeyleri, görmek istediğim yerleri, hani hayatı ertelememeye çalıştım. Bu biraz acı bir ders oldu ama ölüm insanı olgunlaştırıyor.
1: Üstadım çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tecrübelerinizi, değerli zamanınızı paylaştığınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kanalda, böyle güzel bir programda beni ağırladığınız için, tanıştığımız için de ayrıca çok memnun oldum.
1: Değerli dinleyenler, bu bölümde sahnede ve ekranda başkası olurken aslında insanın kendi içinde yaptığı yolculuğu, Anadolu'nun zengin dilini, devlet tiyatrolarının sahnelerden kalplere uzanan köprüsünü konuştuk. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek

lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı Makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette

0: Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela dört minare İstanbul'un fethinden sonra gelen dört sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. Dört minaredeki on şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in binbir renkli süslemeleriyle hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
1: Turkuaz. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün tiyatromuza büyük hizmetleri geçmiş Profesör Doktor Özdemir Nutku'dan söz edeceğiz. Nutku akademisyen, yazar, çevirmen, eleştirmen, yönetmen ve oyuncu kimlikleriyle tiyatro sanatının her alanına büyük katkılar sunar. Sanat hayatı boyunca tiyatronun bilimsel bir temele oturması için de yoğun çaba harcar. Özellikle Ankara Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde tiyatro eğitiminin kurumsallaşmasında öncü bir rol üstlenir. Binlerce öğrenci yetiştirerek modern Türk tiyatrosunun akademik altyapısını güçlendirir. Yazarın eserleri tiyatro kuramı, oyunculuk teknikleri, sahneleme yöntemleri ve tiyatro tarihi gibi geniş bir yelpazeye yayılır. Dünya tiyatrosundaki gelişmeleri yakından takip eden Özdemir Nutku, bu bilgileri yerel kültürle ve değerlerle harmanlayarak özgün bir perspektif geliştirir. Shakespeare üzerine yaptığı derinlikli çalışmalar ve çeviriler tiyatro edebiyatı için temel başvuru kaynakları sayılır. Özdemir Nutku sadece teorik bilgilerle yetinmez, aynı zamanda birçok oyunu yöneterek kuramsal bilgisini sahne pratiğiyle de birleştirir. Sahneleme çalışmalarında estetik bütünlüğe ve dramaturjik tutarlılığa büyük önem verir. Tiyatro eleştirmenliği alanında da otorite kabul edilen Özdemir Nutku, oyunları nesnel bir bakış açısıyla değerlendirir. Sanatın toplumla kurduğu bağı her zaman ön planda tutar ve tiyatronun bir kültürel değerlenme aracı olduğuna inanır. Çalışmalarıyla pek çok ulusal ve uluslararası ödüle de layık görülür. 2019 yılında 88 yaşındayken aramızdan ayrılan Profesör Özdemir Nutku, tiyatronun sadece bir gösteri değil, aynı zamanda disiplinler arası bir bilim dalı olduğunu da iddia etmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 23.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak niteledi. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na görüntülü mesaj gönderdi.
2: Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.
1: Erdoğan, İmam Hatip mezunlarının başarısına dikkat çekti. Her alanda Türkiye'ye özveriyle hizmet ettiklerini belirtti.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na gönderdiği görüntülü mesajda gençliğe duyduğu güvenin altını çizdi.
2: Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum.
1: Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, tüm gençliğe sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
2: Nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya

0: devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'de faaliyet gösteren futbol kulüplerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarını kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da kabullerde yer aldı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabuller basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlere göğsümüz kabartacağına yürekten inanıyorum dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanı dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Meloni, Türkiye ve İtalya'nın tarihi bağlar ve ortak çıkarlarına birbirlerine bağlı olduğunu belirtti. Diyalog ve işbirliği vurgusu yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi için hazırlanan çerçeve yasasının 467 oyla kabul edilmesiyle toplumsal mutabakatın genişlediğini söyledi. Bu düzeyde bir kabul muazzam bir kaynaşmaya vesile oldu dedi. Bahçeli, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın genişlemesi eğiliminin stratejik önem taşıdığını da belirtti. Türkiye'nin liderliğinde çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. İslam dünyası bundan büyük fayda görür dedi. Bahçeli'nin gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır dedi. Anayasayla uyumlu şekilde siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda ele alınması gerektiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 13'e yükseldi. Naaşın kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Yüz taraması ve DNA testinin ardından kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Robotik dalış gemisi TCG, ışın ve denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'da günlerdir Girne açıklarında yoğun mesai yapıyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Tutukluk halinin devamına karar verilen saldırganın babası oğlunu suçladı. Tahliyesine karar verilen anne, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Doktor Nurettin Demirkol tutuklandı. Daha önce tanık olarak dinlenen doktorun beyanlarıyla ihbar kaydı ve telefon verileri arasında çelişki tespit edildi. Hakimlik, Doktor Nurettin Demirkol hakkında kuvvetli suç şüphesi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. 7 Eylül 2016 gecesi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un İstanbul Beykoz'daki bir çiftlikte hayatını kaybettiği 155 numaralı telefon hattına ihbar edildi. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. 2027 ile 2029 yılları arasındaki dönemi kapsayacak orta vadeli program hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan orta vadeli programın yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki toplantıda kamuoyuna açılması planlanıyor. Orta vadeli programla büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklardaki hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Program kapsamında gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların da güçlendirilmesi planlanıyor. Okullarda uyum haftası 7 Eylül pazartesi başlıyor. Okul öncesi ve 1. sınıflar 5 gün, 5. sınıflar 3 gün programa katılacak. Öğrencilerin okula alışması ve aidiyet geliştirmesi desteklenecek. Kamu çalışanı ebeveynlerin biri günde 3 saate kadar idari izin kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmeleri için tedbir alındığını söyledi. Bakan Tekin, Trabzon'da yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak kıyafet düzenlemesi konusunda açıklamada bulundu.
2: Cari mevzuata göre öğretmenler kamu personeli olarak kabul edildiği için devlet memurlarının, kamu personelinin kıyafetle ilgili olarak uymak zorunda oldukları mevzuata zaten uyacaklar. Kamu personeli olarak öğretmen arkadaşlarımızın toplumsal rollerine uygun olan itibarlarını zedelemeyecek şekilde giyinmelerini, bu şekilde giyinen nadir bir iki örneğin de

0: öğretmen arkadaşlarımızın itibarına zarar vermemesi için bir tedbir aldık. Bunlarla ilgili bir kılavuz okullarda paylaştık. Bizim derdimiz çocuklarımızın eğitim öğretim niteliğini artıracak tedbirler almak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişime engellendiğini belirtti. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topadan için Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, üst düzey güvenlik yetkilileri ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Şehit polis Topadan'ın naaşı törenin ardından Edirne Kapı polis şehitliğinde dualarla defnedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak nitelendirdi. İran'a karşı aktif saldırı halinde olmadıklarını söyleyen Trump, nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz, orada hareketlilik tespit edilirse gereğini yaparız dedi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise ABD yaptırımlarına karşı konuştu, ekonomik savaşa karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Sahada tansiyon yüksek, Basra Körfezi'ndeki Harkadıs çevresinde patlama sesleri duyuldu. Tasnim Haber Ajansı ABD'nin bir İran petrol tankerini füzelerle vurduğunu yazdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, Moskova ile Washington arasındaki temasların faydalı olduğunu söyledi. Witkoff, Trump'ın Putin'e en iyi dileklerini iletti. Ziyaret sırasında sağlanan ateşkes için de teşekkür etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip okullarının her geçen gün başarı çıtasını yükseğe taşıdığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında yapılan çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası yarın belli oluyor. ABD Başkanı Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak nitelendirdi. Spor. Safe Trend Yol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol takımımız Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kupa yolundaki son rakibimiz Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Kazananın kürsünün tepesine çıkacağı mücadele yarın saat 19'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın heyecanı 2 maçla devam etti. Sonuçlar şöyle. Erzurumspor Futbol Kulübü 1, Tümosoğan Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2. Trendyol 1. Lig'de 3 maç vardı. Alınan sonuçlar: Bandırma Spor 6, Bolu Spor 0, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3, SMS Grup Sarıyer 0, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Eminem Evim Ümraniye Spor 0. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara, Konya, Isparta 17, İstanbul, Muğla, Trabzon, Gaziantep 20, Bursa 18, Çanakkale 21, İzmir 22, Antalya 26, Adana 24, Rize ve Diyarbakır 19, Bolu 14, Sivas 9, Erzurum 10, Van 13 derece. Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolunun Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kuşların kanadı var. Dördüncü bölüm. Yazan Erdal Köroğlu, yöneten Semih Sergen, efektör Metin Macun.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Olcay Poyraz, Faruk Burak Sergen, birinci Türk işçisi Cahit Öztüfekçi, ikinci Türk işçisi Hakan Vanlı, üçüncü Türk işçisi Volkan Özgömeç, Aydın Ali Davutoğlu, Bedri Erdal Küçük Kömürcü, Musa Cahit Çağran, Mustafa Hüseyin Soysalan, Şef Arbayt Halit Güngör.
1: Genç bir memur olarak hayata atılan Faruk, Amerika'ya gidip kendine yeni imkanlar, yeni fırsatlar yaratmayı hayal etmektedir. Bu amaçla İstanbul'a gelir. Abiyle birlikte gittikleri konsolosluktan vize alamaz, hayal kırıklığına uğrar. Bu arada bir seyahat acentasının İstanbul Münih seferiyle ilgili ilanı ilgisini çeker. Hemen bilet alır ve Salzburg'a kadar gider. Orada Erdoğan adında bir Türk işçisiyle tanışır, adresini alır. Almanya'ya geçtiğinde kendisine yardım edebileceğini ümit ettiği abinin kayınbiraderini adresinde bulamaz. Türkiye'ye izne gittiklerini öğrenir. Almanya'da iş bulma imkanının zayıf olduğu kanısına varınca, Avusturya'ya Salzburg'da tanıştığı Erdoğan'ın yanına gider. İşsizlik burada da devam eder. Bu arada bir sinemanın kapısında Gece Yarısı Ekspresi filminin afişlerini görür. Durumu diğer işçilere anlatır. İşçiler aralarında para toplayarak filmi satın alır, gösterilmesine engel olurlar. Ayrıca olayı polise intikal ettirerek sinemanın bu filmi tekrar göstermemesi için tedbir almaya karar verirler.

0: Bakın, Kayserili ile Hasan geliyor. Ne oldu acaba? Polis ne dedi?
1: Sakın yaptığınız iş kanunlara aykırı. Filmi niye engellediniz falan demesin ha?
2: Ya, bu polise gitme işi Kayserili Ahmet'indi. Ne vardı sanki? Sinemacı kabul etti, filmi satın aldık. Bir de polise bildirmenin alemi ne?
1: Doğru.
2: Aslında yaptığımız iş pek de kanuni değil.
1: Allah vere de çabamız boşa gitmese. Hmm.
0: Ahmet abi, ne dedi polis?
3: Kabul etmediler tabii, kabul ederler mi hiç?
2: Ben demedim mi size? Ya ne vardı polise gidecek?
1: Doğru.
2: İş vallahi bitmişti. Şimdi ayıp da pirincin taşını.
4: Şimdi biz bu 6000 şilini kurtarabilecek miyiz bari? Çünkü biz filmi satın alınca bir sürü müşteri de sinemanın önünden geri dönmüş.
3: Bir dakika, bir dakika. Siz anlamadan dinlemeden konuşuyorsunuz. Türkiye'nin talebi üzerine Avusturya hükümeti bu filmi zaten yasaklamış.
1: Yok ya.
3: E'si polis otosuna atladık, sinemaya gittik. Polis sinemacıdan parayı alıp bize geri verdi. Bir de kızılar sinemacı. Sen bu filmi nasıl gösterirsin diye.
0: Helal olsun adama ya. Bravo vallahi.
1: Doğru.
3: Hasan, çıkar şu listeyi. Aramızdan ayrılan oldu mu? Herkesin parasını geri vereceğiz. Oku bakalım Hasan.
5: Sevgili dayıcım ve abiciğim, bir turistik tesiste iş buldum Allah'a şükür. Başlangıçta bazı sıkıntılarım oldu. Şimdi rahatım. Ayda 6000 şilin kazanıyorum. Burada böyle yerler...

Yerlere Gast House diyorlar. Yemem, içmem ve yatmam buraya ait. Çok büyük bir yer. Ne iş yaptığımı hiç sormayın. Laf aramızda bulaşıkçılık yapıyorum. Olsun, işin ayıbı olmaz. Çalışma izni alıncaya kadar burada çalışmaya niyetliyim. Sizleri ise unutmuş değilim. İmkan olur sizlere de bir iş ayarlayabilirsem haber vereceğim. Siz şimdi pasaportunuzu hazır tutun. Telgrafımı alınca atlayın gelin. İnşallah sıkıntıları beraberce yeneriz. Hepinize çok selam eder, yeğenlerin gözlerinden öperim. Faruk.

0: Sen Avusturya'ya geleli ne kadar oldu Bedri?
1: Sadıç, ben 5 aydır buradayım. Ama burada çalışmaya başlayalı daha 2 ay oldu.
0: Dün seni ziyarete gelenler eniştenler miydi?
1: Evet, eniştemle ablamdı.
0: Onların sana yardımları oluyor mu?
1: Olmaz olur mu? Oluyor, oluyor da işte öylesine. Ne yapalım Sadıç? Bulaşıkçılık da yapacağız. Aslında burada Avusturyalı bir kızla evlenebilsek o zaman çok kolay olur. O zaman çalışma iznini kolayca verirler.
0: Kolay değil be kardeşim. Bir kere çok iyi Almanca bileceksin.
1: Çok doğru valla. Bu konuda benim de çok sıkıntılarım oldu. Avusturyalı bir kız arkadaşım var. Eniştemlerin yardımıyla tanıştık. Belki onunla evlenirim.
0: İyi de nasıl anlaşabiliyorsun?
1: Zaten beni kahreden de bu ya. Birkaç kelime bilmekle olmuyor bir iş. Hele böyle bir durumda Tarzanca konuşmaya kalkınca iyice gülünç oluyor insan.
0: Bak Bedri, durumlarımız hemen hemen aynı sayılır. Ben geçen gün istifamı telgrafla bildirdim. Artık dönüşü yok bunun. Hani bir esnafın bütün sermayesi neyse bizim için de Almanca o. En kısa zamanda öğrenmemiz lazım.
1: Ama insanın inanası gelmiyor. Sen daha geleli birkaç ay olmuş, benden güzel konuşuyorsun.
0: Başka çaremiz var mı? Hem zaten ben yabancı dile yatkınım. Daha önce epey İngilizce çalıştım.
1: Baksana saat 6:30 olmuş. İş bitti. Gel biraz dolaşalım ha. Çıkarken fotoğraf makinemi de alayım.
0: Hem dolaşalım hem de çevreyi tanımaya çalışalım. Bakarsın lazım olur.
2: Şef! Arbeit fertig!
3: Ya Arbeit fertig! Bis 9 var.
2: Okey. Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
0: Amma parçaladın ya.
1: Oğlum biz de öğrenmeye başladık değil mi?
0: Gel gel, bugün de şu cadde boyunca gidelim. Sahi sen Türkiye'den niçin gelmiştin Bedri?
1: Sen niçin geldiysen ben de onun için, aynı sebepler.
0: Özlüyor musun memleketi?
1: Özlüyor musun da ne demek? Ölüyorum, ölüyorum. Burada ne yediğim yemek, ne içtiğim içmek. Bir bardak çaya, bir tabak kuru fasulyeye hasret kaldım.
0: Doğru ya. Hani Türk mutfağı zengin diye dışarıya karşı övünürdük. Ama bunun anlamını tam idrak edemezdim. Ya bu adamlar gerçekten yemek bilmiyorlar ya.
1: Sadıç, İstanbul'a gidersem ne yapacağım biliyor musun?
0: Ne yapacaksın?
1: Hani şu kıyıda köşede küçük lokantalar var ya.
0: Evet.
1: Onların birine gideceğim. Önce acılı bir kuru fasulye söyleyeceğim.
0: Sonra?
1: Ardından bir fasulyeli pilav. Sonra da üzüm hoşafı.
0: Hepsi bitti mi?
1: Dur ya, daha bitmedi. Sonra bir kahveye gideceğim. O küçük bardaklarla doyuncaya kadar çay içeceğim. Adamlar su bardağı gibi bardakla içiyorlar çayı. Sarkıtma çay. Bir poşet atsan açık oluyor. İki poşet atsan acı oluyor.
0: Çok doğru, çok doğru. Aa, bak şuraya ülkelerin bayraklarını asmışlar. Şu benzin istasyonunda. Acaba Türk bayrağı da var mıdır dersin?
1: Gel bir bakalım.
0: Bak, bak görüyor musun?
1: Vay be. Şuna bak. Şu renge bak.
0: Ya.
1: Şu ayına, yıldızına bak. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Nasıl da özledim.
0: Hadi yanında durayım da bir fotoğrafımı çek. Şu Türk bayrağının önünde.
1: Dur. Şöyle dur. Dikkat et. Kıpırdama. Şimdi de sen benimkini çek. Bak bak, şu düğmeye basacaksın, tamam mı?
0: Tamam.
1: Bak, titretme sakın ha.
0: Tamam. Bu bana bir şeyi hatırlattı Bedri. Baksana ne anladın.

0: olacağım.
1: Ben de. Ben de. Öyle özlüyorum ki bazen. İnsan bu özlemi başkalarından dinlemekle anlamıyor. Ayrı kalınca anlıyor. Şimdi bu duyguyu Türkiye'de başkalarına ifade etmenin ne kadar güç olduğunu anlıyorsun değil mi?
0: Öyle, öyle. İlle de ayrı kalacaksın.
1: Neyse, neyse. Hadi gel artık geri dönelim. O saat epeyce ilerlemiş.

0: Ya Sadıç, senin bu Andrea ile aran gittikçe sıkı fıkı oluyor
1: Yok
0: ha.
1: canım, Almanca öğretiyor bana. Çok iyi bir kız o.
0: Hadi hadi, sen beni mi kandırıyorsun be?
1: Sen bunların garson olarak çalıştırdığına bakma. Onların hepsi okuyor.
0: Boş versene sen. Onların okuduğu okulları biz bitirdik
1: Bitirdik ya.
0: bile.
1: Ondan sonra da buraya bulaşıkçı
0: Hiç
1: olduk.
0: önemli değil. Avrupalı insanı mesleğine göre değerlendirmez. Şimdi doğruyu söyle. Oraya ilgi duyuyor musun ha?
1: Ne dememi bekliyorsun? Zaten biliyorsun ya. Bedri, galiba ben aşık oldum.
0: Hoppala, o kadar da uzun boylu değil. Ne olursa olsun aşık maşık olmaya kalkma, tamam mı? Bir de seninle uğraşmayalım.
1: Beni geç şimdi, beni geç şimdi. Senin Elfriede ile aran nasıl?
0: Vallahi sadece biz de bir şeyler yapıyoruz işte. Ama bu arada Almancayı da ilerlettim ha.
1: Peki açık açık konuştun mu? Razı mı?
0: İşte onun gibi bir şey.
1: Gerçekten istiyor musun ya? Yani onu evlenecek kadar seviyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Neyse neyse, evlenirsin. İşçi de olursun.
0: Acele etme. Sen de bir tane bulacaksın.
1: Ben buldum biliyorsun.
0: Yok o. Ondan sana hayır yok.
1: Niye?
0: Bak dediği dersin.
1: Neyse neyse. Bak, İsviçre'de çalışanların ellerine burada kazandığımızın 3 katı para geçiyormuş.
0: Yok ya. İşte asıl oralarda çalışmak lazım.
1: Ben giderim, gitmesine de sen gidemezsin.
0: Acele etme. Biraz daha çalışalım burada. Gün ola, arman ola.

0: Faruk hadi, biz gelmeden yemeğe başlamıyor arkadaşlar, biliyorsun, hadi.
1: Tamam tamam, geliyorum.
2: Benim de işim bitti sayılır zaten.
3: Oo, afiyet olsun arkadaşlar.
4: Sağ olun da nerede kaldınız? Siz olmadan yemek yiyemiyoruz biliyorsunuz.
2: Gerçekten kalabalık olunca insan daha neşeli oluyor.
1: Tamam tamam, geldik işte. Oo, iyi tavuk çıkmış. İçimiz rahat olarak bir yemek yiyeceğiz ya.
5: Ben de tavuğu çok severim. Belki de içimize sine sine yiyebildiğimiz için. Yoksa bu kadar çok tavuk yemekten bıkardık değil mi?
4: İnsan tavuktan bıkar mı aslanım?
6: Ben Türkiye'de bir inşaat şirketinde çalıştım. Patron biraz cimriydi. Bir gün kuru fasulye, bir gün nohut. İki ay. Ondan sonra dayanamadım, ayrıldım.
2: Musa, sen İstanbul'da çalışmıştın değil mi?
4: Evet abi.
6: Bu adamın yalanı da hiç bitmez.
2: Ya İstanbul'da ne iş yapıyordun sen?
4: Abi ben İstanbul'da bey gibiydim. Bakın size başımdan geçen bir şey anlatayım. Bir gün bir gazinoya gittim. Hani biraz eğleneyim diye. Neyse uzatmayalım, bir ara birisi geldi. İri kıyım, 1.90 boyunda var. Böyle pala bıyıklı. Bir nara attı ki arkadaş, Allah sizi inandırsın, gazinodaki patronların, garsonların el ayağı karıştı.
1: Yok ya.
4: Tabii abi. Kalktım efendice, dedim ki, arkadaş ayıp değil mi senin yaptığın?
2: Sen.
4: Ben ya. Sen de kimsin dedi. Tepem atıverdi. Tuttum yakasından, bir tane vurursun.
2: Ciddi misin? Oh,
4: vallahi diyorum abi. Ama adam tam takım. Hemen çekti bıçağı, salladı benden tarafa. Gazinodaki müşteriler, garsonlar masaların altına. Gülüyorsunuz değil mi? İnanmıyorsunuz.
6: Yok gülmüyoruz. Anlat sen, anlat.
4: Kıvırdım kolunu abi. Kıvır. Ama zorlarım bırakmaz. Nasıl oldu bilmem. Bıçak adamın karnına saplanıverdi. Oracıkta yığıldı kaldı adam. Neyse, o yere düşünce gazino patronları yanıma geldi. Başladılar. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun demeye.
2: Peki
4: ben de şaşırdım tabii abi.
2: Niyeymiş, niyeymiş?
4: Abi, meğer benim vurduğum adam kimmiş biliyor musun?
2: Kimmiş?
4: Kasımpaşa canavarı. Abi niye gülüyorsunuz? Ayıp ya. İnsanca anlatıyoruz burada değil mi?
2: Ya Musa, Kasımpaşa canavarı kaç yıldır hapiste? Nasıl gelmiş gazinoya?
4: Canım o başka, bu başka. Peki abi, demek gülüyorsunuz ha? Dalga geçiyorsunuz. Tamam, artık size hiçbir şey anlatmayacağım.
2: Bak. Gene geliyor.
4: Ya hiç utanma, insaf yok bu adamda.
6: Ben kalkıyorum, şununla karşılaşmayayım.
4: Ben de kalkıyorum.

0: abi.
1: İyi günler beyler. Merhaba. Ne yapıyorsunuz?
2: Hiç. Yemek yedik de oturuyorduk.
1: Ha, iyi.
2: Otursana.
1: Ya oturmayacağım. Şey diyecektim, bana bir 500 şilin verin, çok ihtiyacım var.
2: Vallahi arkadaşım, biz daha maaşları alamadık. Hiçbirimizde yok.
1: Canım, 500 şilinden ne olacak sanki? Vardır sizde, hadi.
3: Ben sana geçen gün 200 şilin vermiştim. Onu ne zaman vereceksin?
1: Veririz. Acelen ne?
3: Ne zaman?
1: Hiç olmazsa 200-300 şilin verin bari.
3: Bizim burada nasıl para kazandığımızı görmüyor musun sen?
1: Ne olmuş yani?
3: Para mara yok, hadi.
1: Şimdi vermiyor musunuz yani?
2: Vermiyoruz. Ne olacak?
1: Pekala. Görürsünüz siz.
2: Hadi adam. Ya baksana. İhbar eder mi dersin ha?
3: Olabilir. Kaçak çalışmanın cezası ne? En fazla Türkiye'ye gönderirler. Aldırma, takma kafana.
2: Ne yapacağız şimdi? Ya bu keşke adama...
3: Keşke ne? Haraç mı verip duracağız yani bu herife?
2: Bilmem ki.
3: Düşünsene. Boş ver ya. İhbar ederse biz de Türkiye'ye döneriz. Her gün haraç vermektense. Ne o Bedri? Niye çalışmıyorsun?
2: Moralim çok bozuk be Sadıç.
3: Hayrola?
2: Şu bizim Elfride. Dün onu biriyle gördüm.
3: Yapma ya.
2: Benden çok daha yakışıklı biri. Avusturyalı tabii. Ben de kendi kendime gelin güvey oluyorum burada. Nasıl bir yerde yaşadığımızı unuttuk. Biz çok farklıyız. Bu gerçeği bugün anladım. Uzaktan uzağa kahroldum.
3: Ama büyütüyorsun Bedri be. Bunlar böyle oğlum. Onlara göre normal bu.
2: Her şeyden, herkesten soğudum. Eniştemle ablamlar isteseler bana yardımcı olurlardı. Ama olmuyorlar. Başlarından atmaya bakıyorlar beni. Çekip gideceğim. Hani İsviçre diyordun ya sen. Şimdi yavaş yavaş aklıma yatıyor.
3: Dur ya. Ne bu heyecan, ne bu öfke? Tamam. İsviçre dedik ama paldır küldür olur mu bu iş?
2: Hani geçen gün kafeteryaya biri gelmişti. Hı. Hani serseri bir tip. Para istemişti de vermemiştik. Bakarsın kaçak çalıştığımızı ihbar eder. Zaten tehdit edip gitmişti. Ondan da korkuyorum. O günden beri sen de huzursuzsun. Bilmiyor muyum sanki?
3: Eder mi dersin? Gerçi hiç belli olmaz ne yapacağı bu herifin.
2: İhbar etmese bile fark etmez. Ben ayrılacağım. Buraların kahrını çektikten sonra hiç olmazsa İsviçre gibi bir yerde çalışırım.
3: Dur hele. Hay Allah. Aslına bakarsan 2 gündür benim de moralim bozuk.
2: Seninki niye?
3: Aynı mesele. Ben de Andrei'yi samimi bir şekilde bir gençle bankta otururken gördüm.
2: Yok mu ya?
3: Ama tesadüf ha. Ben üzülmedim ama kendi aptallığıma kızdım sadece.
2: Oğlum. Ben sana ta en başından söyledim bunu.
3: Ya hiç ummuyordum.
2: Nerede
3: ya.
2: Gördün?
3: Kilisenin yanındaki parkta.
2: Bak, üzülmesin diye söylememiştim. Daha önce ben gördüm onları. Aynı genç olsa gerek. Hani şöyle bir eski arabası var.
3: Yok ya. Meğer neymiş de haberimiz yokmuş.
2: E tabii oğlum, sen demiyor muydun onlar böyledir diye? İkimiz de ağzımızın payını aldık.
3: Şimdi kesin mi senin şu İsviçre kararın?
2: Kesin de ne demek, ben hazırım.
3: Tamam o zaman. Ben de işi bırakıyorum. Dediğim gibi, bu işin kahrını çektikten sonra İsviçre'de çekeriz.
2: Yaşa be Faruk. Bak göreceksin, İsviçre'de buradan çok daha iyi olacak. Hiç düşünme, beraber olduktan sonra.
3: Ne diyeyim? Hadi hayırlısı olsun.
2: Ablamlar yarın beni ziyarete geleceklerdi. Onlara bir mektup bırakayım, nereye gittiğimi bilsinler. Kasemandır gideceğim diyordum, razı olmuyorlardı. Onlar gelmeden biz gitmeliyiz. Yoksa ablam dünyada bırakmaz bizi.
3: Ben de memlekete abimlere bir kart yazayım, haberleri olsun. Neyse... İnşallah bunu başarırız be.

Kuşların kanadı var. Sürekli oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak dileğiyle.

0: deniz kokusunu özlerim durup dururken. Ya da ne bileyim şehrin sesini. Söylerim anlamazlar, zor kapılar.
1: Kapılar zor, kapılar ağır.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Sevgili dinleyenlerimiz merhaba, hoş geldiniz. Başkent Ankara'da saatler 16.05'i gösteriyor. Melih Demirezer ile çalışıyoruz teknik masada. Zeynep Yıldırım programımızın yapım sorumlusu ve yanı başımızda Profesör Doktor Mahir Nakip, araştırmacı yazar, Kerkük Vakfı sözcüsü. Bugün yine biz Irak'tan yakın Türkmen elini hep beraber ziyaret edeceğiz ama bambaşka bir açıdan yaklaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, çift 0-90-312-463-34-19, 463-34-21 bizim telefon numaralarımız. Bizi arayabilirsiniz, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz veya öneride bulunabilirsiniz. Neticede biz canlı yayındayız, Irak'tan yakın Türkmen eli programında. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle Mahir hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, saygıdeğer hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bugün sevgili Orhan Yaşar izinli olduğu için bir abla olarak benim üstlenmem gerektiği yayını. Dolayısıyla ben de dilim döndüğünce hocam sizin o engin bilgilerinize yaklaşmaya çalışacağım. Çünkü siz gerçekten bizim için çok kıymetlisiniz ve öylesi güzel şeyler paylaşıyorsunuz ki bugüne kadar bazılarını ilk kez duyuyoruz sizden. Örneğin geçen hafta siz uzun havalarda.

0: bahsetmişiz. Hoyrat'tan bahsettiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, uzun hava deyince hani sizin aklınıza ne gelir bilmiyorum ama böyle bir ritme bağlı olmadan ve serbest tarzda söylenen aşkı, hasreti, gurbeti, ölümü, acıyı işleyen ve sözlerden kopan ezgiler olarak çağrıştırıyor bana. İşte Hoyrat uzun hava türlerinden biriydi. Geçen hafta siz bu konuya bir giriş yapmıştınız hocam ve bu hafta da istiyoruz ki acaba Hoyratlardan sonra uzun hava diyene başlığa, o çatıya döndüğümüzde uzun havanın farklı branşları ya da dalları var mıdır Hoyrat gibi?
1: Tabii var. Zaten oldukça farklı bir hoyratlar farklı bir yeri işgal eder. Kerkük'te olsun, Erbil'de olsun, Tuz Hurmatı'da olsun başta hoyratlar gelir.
0: Güneydoğu
1: Yani
0: Anadolu'da da geçerli mi
1: tabii
0: hoyratlar hocam?
1: gayet tabii. Urfa'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da hoyratlar yine var. Aynı bu bölgelerde de var. Daha kuzey taraflara geçtiğimizde bu kelime kayboluyor. Ve hoyratlar aynı zamanda Bağdat'a da etkisini göstermiş. Dolayısıyla merkezin Kerkük olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama hoyratların dışında yine uzun hava kategorisine girebilecek şeylerimiz de var. Havalarımız da var. Bunların başında da tabii Kerem havası var, Kerkük divanı var, Karabağ havası var. Mesela ninniler var, ağıtlar var. Ağıtları Kerkük'te sazlamak denir. Saz kelimesinden muhtemelen türetilmiştir. Ağıtlar daha çok işte yaslarda, hüzünlü günlerde, mezarlıklarda, bayram öncesi bir gün önce Arife günde mezarlıklara gidilir. Orada yaralı anneler, yaralı kadınlar orada şeylerini, sazlamaklarını yere getirirler. Genelde sazlayan dedikleri kadın, tabi sazlamak daha çok kadınlar arasında olan
0: Öyle
1: bir
0: mi?
1: evet gelenek. İşte kadın taziyesi evde kurulur, erkek taziyeleri camide kurulur. Kadınların olduğu salonun ortasında bir sandalye veya bir sehpa veya tabure gibi bir şey konur. Kadın onun üstünde oturur. Ve yine hoyratlardan oluşan, manilerden oluşan çok yanık bir sesle işte milleti üzmeye çalışır. Yani bir keder havası estirmeye
0: Aslında
1: çalışır.
0: zaten üzgün olan
1: Evet.
0: insanların biraz daha
1: Ninniler
0: belki
1: de bu kategoriye
0: öyle mi?
1: girebilir.
0: Onlar da
1: Evet.
0: uzun hava mıdır
1: O da
0: ninniler
1: yani tabii
0: hocam?
1: çünkü ritmik değildir. Ritmik olmayınca uzun havalara giriyor.
0: Peki şimdi ben uzun hava dediğimde benim aklıma siz bunu özellikle hani dinleyicilerimiz için evet biz Kerkük işte Irak'tan yakın Türkmeneli program olduğu için Kerkük ağırlıklı anlattık ya da Bağdat ağırlıklı anlatacağız ama biz hani uzun hava deyince benim aklıma işte Bozlak da bir uzun hava
1: Tabii,
0: diyorum ama
1: tabii.
0: siz daha çok o yöreye ait olanları söylüyorsunuz
1: Tabii
0: değil mi
1: gayet
0: hocam?
1: tabii. Tabii bu sınıflandırma sadece Kerkük ve Irak'ta yaşayan Türkmenlerin coğrafyası için. Hatta geçmiş programlarımızda da temas ettik. Mesela Hoyratların Telafer'de çok meşhur olduğunu göremiyoruz. Söz yani edebi olarak var. Tür olarak var. Hoyrat yazma geleneği var. Ama hoyrat çağırma geleneği yoktur. Orada daha çok Anadolu'nun devamı niteliğinde yine uzun havalar var ama hoyrat değildir o havalar.
0: Evet, yani sevgili dinleyenlerimize özellikle söyledim ki yani bilsinler sırf o yöreye özgü olan uzun havadan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Peki Kerkük'ün dışında diğer Türkmen şehirlerinde de hocam bu havalar var mı? Mesela Erbil'de eski bir Türkmen yerleşim şehri ve Erbil'e özgü uzun hava var mı?
1: Tabii Kerkük hoyratlarıyla meşhur olmakla beraber ama Türkmenlerin veya Türklerin yerleşme şehri olarak Erbil daha eskidir Kerkük'te. Üstelik de Türkler orada beylikler de kurmuşlar. Yani işte Zengiler, Nureddin Zengi, İmadettin Zengi. Arkasından Muzaffereddin Gökbörü. Bunlar hepsi eserleri de hala günümüze kadar Erbil'le gelmiş. Dolayısıyla Erbil'de çok eskiye dayanan, köklü, kadim bir Türk kültürü var. Bunların içerisinde de müzik de yer alıyor. Erbil'e has, tabii Erbil Kerkük'ün etkisinde kalmış diyebiliriz. Çünkü Kerkük'te daha ağır basıyor demek bu iş. Fakat Erbil'de Kerem havası diye bir Kerem havası var. Anadolu'da da yaygın olan bir hava türüdür. Erbil'e hastır. Erbil'in kimliğiyle bütünleşmiş. Ve Erbil'in en eski sanatçıları bile kendilerini bu Kerem havasıyla tanıtırlardı. Kerem havası da doğrusu Anadolu'da çok yaygındır. Aşık Kerem'in sözlerinden daha çok oluşur. İşte Kerem Aslı

0: hikayelerinin bir devamı niteliğindedir. Çok türkülerimiz var Anadolu'da bu Kerem havası ile ilgili. Aşıklarımız Kerem havası okur. Azerbaycan'da da var. Özellikle Güney Azerbaycan'da Kerem havası çok yaygındır. Erbil'deki Kerem havasının özelliği şudur. Sözleri Aşık Kerem'in şeylerindendir, sözlerindendir. Fakat kafiye, çok fazla kafiyeye riayet edilmez. Fazlalıklar var.
1: Serbest vezirle mi yazılıyor herhalde?
0: Evet. Yani biraz ritim olmadığı için söyleyen müzisyen veya sanatçı içinden geldiği gibi okur onları. Evet. Mesela izin verirseniz kısaca Erbil'de okunanların şeylerini söyleyeyim. Neyler avçıların töresi, vurmuş koltuğundan sızlar yarası, nece bin lokman gibi cerrahlar gördüm, olmadı bu içerimdeki olan ciğerin yarası diyor.
1: Ama yine A, B, A.
0: Var, evet. Ona var. Mesela mor çiçekle, mor miçekler gözüne kondu. Dikaç kusulu ceyran ya da avçı geldi. Karalar girmişem, yastadı başım. Kudretten çekilmiş, kalemdi kaşım. Benim ne anam ölüp, ne babam, ne kavum kardeşim. Bakın burada hece fazla oldu. Kadir Mevlam alıp benim yoldaşım.
1: Yani anlıyorum. Bu daha farklı.
0: Kafiye var fakat hece sayısı birbirinden farklı gösterebiliyor. Evet, evet. Kerkük'te zaten Kerem denilince akla sadece Erbil'deki olan Kerem havası gelir.
1: Evet.
0: Erbiller özellikle Hacı Cemil Kapkapçı diye bir rahmetli vardı. O çok güzel okurdu. Ondan sonra Yunus Tütüncü okuyor. Mehmet Ahmet Erbilli okuyor. Bu arkadaşların hepsi okumuş oldukları Kerem havası orijinal havalardır. Biraz daha Hüseyin'i makamını andırır makam olarak. Ondan sonra yani zaten geçmiş programlarımızda da söyledik. Irak Türklerinin havalarının önemli bir kısmı Beyatiye, Uşak, Muhayyer yani bu aileye mensup yani Uşak ailesine mensup havalardır. Evet, Kerem hakkında bunları söyleyebiliriz.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım hocam. Açıkçası ben de merak ettim nasıl bir ezgi olduğunu. İsmail Erbilli'den bir Erbil Kerem havasının bir bölümünü dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edelim.
0: Tabii tabii.
1: Hadi öyle olsun. Hayır.

0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğimiz İsmail Erbil'in sesinden Erbil Kerem havasıydı. Ama biz hocamızla uzun havalardan, hoyratlardan da bahsettik. Şimdi hoyrat dediğimiz, evet, gerçekten müziğin kalbi olduğunu söylemek mümkün. Hoyrat geleneğinin ve açıkçası edebi sanatların da kullanıldığı bir alan hoyratlar. Aslında dil özellikleri de eski Türkçe'de de benzerlik gösteriyor hocam ve Azerbaycan Türkçesi tonlarıyla da benzerlik gösteren özgün bir dil yapısı olduğunu söylemek mümkün değil mi?
1: Tabii neticede bugünkü Türkmenistan, İran, Irak, Türkiye, Balkanlar, Suriye'deki olan yaşayan olan Türklerin hepsi Oğuz boyudur. Oğuz boyları hepsinin kullanmış oldukları Türkçe aşağı yukarı birbirine çok yakın. Biraz Türkmenistan'da farkları gösterebiliyor. Geri kalanı hep lehçe farklarıdır. Onun için Irak Türklerinin kullanmış oldukları lehçelere bakarsanız, mesela Tuz Hurmatı'da seni ati diyor, senin atın yani. Kerkük'te seni atu oluyor. Yani bakın eklerde bir farklılıklar var. Bunların içerisinde Kıpçak Türkçesinin etkisi var, işte Karluk Çağatay Türkçesinin etkisi var. Farklı farklı zamanların bırakmış olduğu izler var. Bunları da tabii hoyratlara da yansıdığını, türkülere yansıdığını da pekala görebilirsiniz. Bu mümkündür. Ama çeşni olarak Irak Türklerinin özellikle Kerkük'teki okunan eserler, ister türkülerde olsun, ister uzun havalarda olsun, kendilerine has bir lokal veya bir mahalli çeşni var. Onu kabul etmek lazım. Peki bu çeşni nasıl yoğrulmuş? Bana kalırsa bir taraftan Horasan, Azerbaycan o taraflardan beslenmiş. Diğer taraftan da Anadolu'dan, işte Elazığ'dan, Diyarbakır'dan, Urfa'dan vesaire bunlardan farklı değil. O bakımdan bu edebiyatta da böyledir. Mesela Fuzuli'nin şiirlerine bakın. İsterseniz Türkiye Türkçesiyle okuyabilirsiniz ya da isterseniz Azerbaycan Türkçesiyle okuyabilirsiniz. Aynı şiirleri Azerbaycanlılar okuduğu zaman diyorsunuz bu Azeri Türkçesi. Halbuki mahalli lehçe o şey. Kerkük'te de öyledir. Kerkük'te de Fuzuli'nin şiirleri özellikle makam havalarında okunduğu zaman o şekliyle kendini gösterebilir. O bakımdan yani işte şeylere, dil farklılıklarına, çeşni farklılıklarına çok üzerinde durmamak gerekiyor. Bu yöresel etkilerdir. Unutmayalım ki Irak'ta Türkmenler bir asırdan beridir Araplarla ve diğer halklarla iç içe yaşıyorlar. İster istemez dilleri, eğitimleri onlardan
0: Çok
1: da
0: kültürlü bir yapı
1: etkilenebilerek.
0: değil mi hocam?
1: Ve tabii dilde de lehçelerde de bozulmalar meydana geliyor haliyle. Terminoloji bugün Azerbaycan'da mesela çok ciddi bir Rus kelimesinin istilası var. Bizde de Arap kelimelerinin istilası var Türkmenlerde de.
0: Tabii ki.
1: Öyle diyebiliriz yani.
0: O zaman yani uzun havalar içerisinde de bir benzerlik olduğunu söylememiz
1: Kesinlikle
0: olası değil mi
1: doğrudur.
0: hocam?
1: Evet.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, o halde biz Ahmet Tuzun'un yorumundan bir de Kerkük Karabağ havası dinleyelim. Bakalım o nasıl gelecek kulağınıza, ruhunuza?

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz Kerkük Karabağ havasını dinledik Ahmet Tuzlu yorumuyla. Aslında buraya gelmişken Karabağ hakkında da biraz konuşmak gerekiyor demek hocam.
1: Tabii icap eder Yasemin Hanım. Şimdi Karabağ bir kere kelimesi çok ilgimizi çekiyor. Değil mi? Yani bu Azerbaycan'daki Karabağ'la bir alakası var mı diye
0: Var mı?
1: sorabilirsiniz. Tabii olmaz olur. Yani şöyle var. Bir kere bölgesel bir adlandırmadır. Karabağ zaten dünyanın başka bir yerinde yok. Irak coğrafyasında Karabağ diye bir bölgede yok. Dolayısıyla bu muhtemelen melodik yapı olarak bize Azerbaycan havası şeyinden gelmiş. Nitekim bizim hoyratlarımızın büyük bir kısmı Beyati Uşak olmasına rağmen ama bu segahtır makamı. Azeriler de segah makamını harikulade güzel kullanırlar.
0: İşte bu.
1: Evet, dolayısıyla muhtemelen bu bize Azerbaycan'dan gelen melodilerdir. Ama bu Karabağ havası bu şekliyle okunuşu Azerbaycan'da var mı? Yoktur. Peki Azerbaycan'da ne var? Karabağ şikestesi var. Karabağ şikestesi başlı başına bir destan gibi bir eserdir. Onu işte Han Şüşeniski okumuş, birçok sanatçı okumuş. O bakımdan Azerbaycan müziğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Karabağ şikestesi. Karabağ şikestesinin de çok enteresan bazı özellikleri var. Bu ister istemez bu Karabağ havasında da onu hissedebiliyoruz. Bir kere ritmik kısım var, saz kısmı var. Pardon, ritmik kısım sazlıdır. Fakat sözel kısmı ise serbesttir.
0: Serbest.
1: Ha. Öyle olunca bu Azerbaycan'daki olan Karabağ şikestesinin kimliği daha güzel ortaya çıkabiliyor. Bir de o orkestra eşliğinde çalınıyor. Tabii çok daha zengin bir havası var. Kerkük'te ise öyle değil. Yani dinlediğimiz kadarıyla az önce de işte Ahmet Tuzlu kardeşimiz okudu. Sözler bir kere değişik olabiliyor. Burada da dikkat ettiyseniz hece sayısı artabiliyor, kafiye bozuk olabiliyor, farklı bir sözler seçilebiliyor. Ama segah makamının bu kadar Azeri çeşnili söylenmesinin çok önemli bir delili var. Bunun haricinde yani peki Irak Türkleri arasında Azerbaycan'ı çağrıştıran Karabağ havası var da Azerbaycan'da acaba
0: Çağrıştıran
1: bir şey var
0: var
1: mı?
0: mı?
1: Tabii yani bu
0: Olmaz
1: da
0: mı?
1: güzel,
0: Vardır
1: evet
0: kesin.
1: vardır. Nevap Karabağ diye bir müzikolog. 1913 yılında bir kitap yazıyor. O kitabında şubelerden bahsediyor, makamlardan bahsediyor, şubelerden bahsediyor. Ve o şubelerin bir tanesini de yine segah makamı içerisinde Kerkük'ü diye bir şey geçiyor. Bir kısım geçiyor, isim geçiyor. Melodisi yok. Azerbaycan'da ne kadar araştırdıysak hayır. Yani bu isim hiç bize yabancı ama diyoruz
0: Kerkük.
1: ki evet Kerkük'ü. Kitaplarda var işte Nevap Karabağ'ın

0: kitabında var diyoruz. Onlar bile bilmiyorlar çünkü o eski Türkçe yazılmış.
1: Evet.
0: O tabii ben 90'lı yıllarda bunların araştırmasını yaptım. Çok heyecanla Azerbaycanlılar bunu kabul ettiler. Araştıralım, edelim dediler. Fakat malum müzik tarihi biraz şanssız bir alandır. Çünkü melodiler uçuşup gidiyor. Yani kaydetmek eskisinde bu kadar kolay değil. Ama kitaplardaki olan şekliyle evet böyle bir şube var. Dolayısıyla muhtemelen bu bizim Karabağ havası, Kerkük okuna Karabağ havası muhtemelen o Kerkük'ü havasıyla bir benzerlik arz eder.
1: Evet.
0: Çünkü dediğim gibi onu da Azerbaycanlılar Segah makamından çıkarıyorlar.
1: Evet.
0: O bakımdan Karabağ havası orijinal bir köprüdür Irak Türkleri ile Azerbaycan arasında. Şunu da tabii söylemek lazım. Azerbaycan dediğimiz kültür Azerbaycan'ı bugün sadece Kuzey Azerbaycan, yani Bakü'den, Karabağ'dan ibaret
1: İbaret
0: değil.
1: değil.
0: Ta Tebriz'e, Meraga'ya, Urumiye'ye kadar inen bir coğrafyadan bahsediyoruz. Osmanlılar zamanında da her ne kadar Safavi Devleti ile Osmanlılar arasında savaşlar olduysa da ama Osmanlı yönetimi her zaman Tebriz'den insanların Kerkük'ü gelip ticaret yapmalarına ya da Kerkük'ten oraya gidip ticaret yapmalarına, alışveriş yapmalarına engel olmadılar.
1: Evet.
0: Bilakis oradaki olan sosyal ve kültürel alışveriş her zaman var oldu ve devam etti.
1: Evet. Şimdi Mahir Hocam, peki yeri gelmişken şunu da sorayım. Yani Kerkük uzun havalarıyla Anadolu uzun havaları arasında bir benzerlik var mı?
0: Tabii çok var. Biz onları hiç temas etmek bile istemiyoruz. Yani işte dediğim gibi özellikle Elazığ, Urfa, Diyarbakır'la çok ciddi benzerlikler var. Orada da benzerlikler çelişkilidir. Şöyle çelişkilidir. Bazı tamamen tıpatıp benzerlikler var. Nedir bu benzerlikler? Mesela muhalif hoyrat. Muhalif hoyratı Kerkük'te de var, Urfa'da da var, Elazığ'da da var.
1: Neden muhalif ismini almış?
0: Ha, o da güzel bir soru. Hüzzam makamına ters düştüğü için.
1: Ha,
0: Evet.
1: evet.

0: isimleri bölgeden bölgeye. İsim benzerliği var, melodi farklılığı var. Kimi yerde melodi benzerliği var ama isim farklılığı.
1: Evet.
0: Yani böyle bir paradoks var o şeyde. Bu da tabii çok doğal bir şeydir. Çünkü halk çok fazla kaydedici bir tarafları yok. Yani nota bilmez, işte şey bilmez. En fazla bilse okuduğu hoyratın makamından haberdar olabilir.
1: Evet.
0: İşte bu hoyratla şu türkü daha iyi gider. Çünkü ikisi aynı makamda oldukları için. Birbirinin devamı niteliğinde.
1: Evet.
0: O yönüyle yani bu benzerlikler dediğim gibi var, mutlaka var. Ama o benzerlikler arasında da ihtilaflar epeyce kendini gösterebilir.
1: Çok doğal. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Bağdat halk müziği aslında çok kültürlü bir yapının yansıması. Ve işte Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Yahudi hatta. Peki Kerkük için, Kerkük acaba, Kerkük uzun havaları Bağdat halk müziğinden etkilenmiş midir?
0: Hem etkilenmiştir hem etkilemiştir. Etkilenme şöyle, mesela bizim halk müziğimizde gazel formu daha çok klasik Türk müziğinin kategorisinde telakki edilir. Ve daha çok İstanbul'da okunur. Hatta diğer mesela Malatya'da, Urfa'da vesaire gibi yerlerde yani bir gazel okunduğu zaman hep İstanbul'a nispeten okunur. Yani işte Hafız Burhan, Saadettin Kaynak vesaire bunlardan plaklardan. Bu makam havaları Bağdat'ta da var.
1: Evet.
0: Onlar buna makam havaları diyorlar.
1: Makam havaları.
0: Dolayısıyla bizdeki Irak Türkmenlerindeki olan makam havaları Anadolu'dan etkilendiği kadar, yani İstanbul gazel havasından etkilendiği kadar Bağdat'taki makamlardan da etkilenmiştir. Hatta bazı makamlar var, şeylerde yok, Türkiye'de yok. Mesela Avşar
1: Hangisi?
0: Makamı var. Avşar,
1: Bağdat'ta mı hocam?
0: Tabii. Evet. Avşar makamı, halbuki Avşarlar bir Oğuz boyudur.
1: Mesela onun içinde hani biz makam tanımlarken de bir karar perdesi var deriz ya.
0: Var.
1: Onun içinde öyle bir şey
0: tabii,
1: var.
0: Tabii var. Evet. Hepsi var. Yani evet. Karar var, yeden var, dik sesleri var. Hepsini, seyrini çıkarmak mümkündür. Arkasından okunacak olan eserler bellidir. Ama sizin başta da söylediğiniz gibi Bağdat'ın kendine has bir lokal müziği var.
1: Evet.
0: Bunu Arap müziği içerisinde görmek de doğru değildir.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Neden? Çünkü Abbasiler zamanında esas müzik Bağdat'a taşınmış. Oraya taşınan müzik Farsların etkisi var.
1: Doğru.
0: Fars müziğini de unutmayalım. 3000-4000 yıllık bir şeyden, gelenekten bahsediyoruz. Sasani Devleti daha eski. Mesela Kisra'nın sarayında müzik icra edilmiş.
1: Evet.
0: O tarihlerde hem Araplar hem Türkler göçebe hayatta. O yönüyle Fars müziğinin köklülüğü bu coğrafyada kayıtlıdır. Bunu idrak etmek lazım. Sizin de söylediğiniz gibi Bağdat'ta ta İslami zamandan itibaren hep Hristiyanlar da olmuş. Tabii. Ve Yahudiler de olmuş.
1: Yahudi kültürü de var.
0: Evet. Yahudiler Bağdat'ta çok ciddi makam okuyucularıdırlar. Yani mesela tabii Selime Murat yakın tarihte ölmüş bir kadın ve çok da güzel Türkçe bilen bir kadındır. Osmanlı zamanında da yaşamış. Kraliyet zamanında da yaşamış. O bir Yahudidir. Ve çok da güzel Bağdat türkülerini ve Bağdat makamlarını okumuş. O bakımdan çok köklü bir kültür var orada.
1: Süryani kültürü de yine.
0: Süryani kültürü Bağdat'ta da var. Evet. Ama onların müzik etkisi ve yoğunlukları daha çok Musul'dadır. Çünkü Süryaniler daha çok Musul ve Mardin civarlarında yaşamışlar.
1: Evet.
0: Bir de tabii Bağdat'ta hasbelkader bir Arap şeyi de var, müziği var. Arap müziği daha çok kayıt, yani kitaplarda görünüyor. O da Arapça kitap yazıldığı için. El-Kindi'nin müzik kitabı Arapçadır. Farabi'nin Kitab-ül Musikal Kebir'i Arapçadır. Farabi Türk olduğu halde Arapça yazmış. Çünkü terminoloji zengindir Arapçada. O yönüyle buna benzerlikler var. Tabii Osmanlı zamanında da, yani Osmanlı değil, Türk dönemini de anlamak lazım. Bir kere Selçuklar 1055'te Bağdat'a girmişler. Arkalarından Moğollar girmişler. Moğollar Irak'ta Türkleşerek İlhanlı Devleti'ni, Celair Devleti'ni kurmuşlar ve Bağdat'a hakim olmuşlar. Akkoyunlular, Karakoyunlular yine Bağdat'a hakim olmuşlar. Safaviler Bağdat'a hakim olmuşlar Kanuni'ye kadar.
1: Evet.
0: Kanuni'den sonra Osmanlı etkisini görebiliyoruz. Şimdi her etki demek kültürel değişim demektir.
1: Mutlaka. Herkes izini bırakıyor.
0: Bırakıyor. Şimdi bir şehir düşünün. Bağdat bugün mesela Irak'ın başkentidir. Ve

0: Türk kültürünün orada izleri var. Ama unutmayalım ki bir zamanlar Fuzuli burada yaşamış, Bağdat'ta yaşamıştır. Bir şehir düşünün, Fuzuli gibi bir adam yetişiyorsa orada Fuzuli'nin kullandığı dilde bir edebiyat çevresi var demektir.
1: Farsça.
0: Yani Farsça var, Türkçe var, Arapça var.
1: Arapça
0: Zaten
1: var.
0: üç dilde yazmış. Ama tabii ki Türkçe yazdıkları bir numaradır. Farsçadaki de iyidir. Yani Fars edebiyatı içerisinde Fuzuli'nin adı geçer. Ama Arap edebiyatı içerisinde özellikle şiiri konusunda Fuzuli'nin pek adı geçmez. Her ne kadar adı Fuzuli Bağdadi olarak geçiyorsa da.
1: Bağdat'ta
0: Çünkü
1: Fuzuli.
0: Araplar biliyorsunuz şiirde çok ileri derecededirler.
1: Evet.
0: Ama Fuzuli'nin de şiirleri var. Bunu niye anlatıyorum? Etki yönünden anlatıyorum. Şimdi dolayısıyla Türkmenler bu gazel havalarını ya da makam havalarını Bağdat'tan aldıklarını söyledik. Ama buna mukabil Bağdat'ta icra edilen özellikle uzun havalar. Mesela diyelim ki Ömergeli havası. Bunu kabul ederler. Divan havası. Biraz sonra üzerinden bahsedeceğiz. Divan'da mesela Divan Kerkük diyorlar. Kerkük Divanı. Ya da Divan Urfa diyorlar. Urfa Divanı. İkisi de zaten birbirine çok yakındır. Biraz sonra bahsedeceğiz. Dolayısıyla Araplar da almış oldukları makamlardan kaynaklarını söyleyebiliyorlar. İran'da icra edilen makamların hepsi orada da icra ediliyor. Ancak Türk müziğinin sazlarını orada göremiyoruz. Yani tamburu göremiyoruz mesela. İstanbul kemençesini göremiyoruz. Azerbaycan'ın, İran'ın çalmış olduğu tarı göremiyoruz.
1: Udu göremiyoruz dediniz.
0: Yok, ut var, keman var, kanun var. Bu üç saz Bağdat müziğinde de var.
1: Udu daha
0: Tambur
1: çok
0: yok.
1: tekkelerde mi demiştiniz siz?
0: Yok, bağlamayı diyoruz.
1: Ha,
0: Bağlama
1: bağlama için.
0: tekkelerde.
1: Ha, bağlama
0: Bağdat'ta
1: tekkelerde. Tamam.
0: bağlama yoktur mesela.
1: Tamam.
0: Evet. Bağlama daha çok hakiki bir halk müziği ürünüdür. Yalnız halk müziği denilince de çok dikkat etmek lazım. Halk müziği şehirde de var, köyde de var, kasabada da var. O bakımdan halk müziğini sadece köylülere mal etmek de doğru bir şey değildi. Yani Kerkük'te icra edilen müzik bir halk müziğidir. Ama sanat değeri olan bir halk müziğidir.
1: Biz hani bizim için klasik Türk müziği diyoruz işte, sonra halk müziği diyoruz. Bunlar evet, onların da bir kardeşliği var ama ayırdığımız noktalar çok fazla. Orada da sanat müziği ve sınıfında bir müzik var mı hocam?
0: Tabii
1: Onu
0: besteler var.
1: onlar için ne?
0: Tabii
1: Onların ismi ne?
0: onları tabii türkü beste türküler var.
1: Beste
0: Evet,
1: türkü
0: bestelenmiş
1: onlar.
0: türküler tabii.
1: Ha, tamam.
0: Türkü bir formdur. Bir halk müziği ya da sanat müziği ismi değildir. Türkü bir formdur. Yani mesela bestekarı belli olmayan klasik Türk müziğinde çalınan türkülerimiz yok mu?
1: Var tabii,
0: Dünya
1: anonim.
0: kadar
1: Anonim
0: var.
1: çok
0: Evet.
1: var tabii.
0: Yani bestekarı belli değildir. Okunan türküler de var. Özellikle
1: Evet.
0: Balkan türküleri bugün bizim klasik müziğimizin içerisinde kategorisinde okunabiliyor. Malatya türküleri, Urfa türküleri, Müzeyyen Senar'ın okuduğu birçok şeyler türküler Anadolu'da. Zeki Müren'in okuduğu türküler hep Anadolu'dan klasik Türk müziğimize giren eserlerdir. Aynı şey orası için de geçerlidir. Bağdat'ta da Kerkük müziğinden ciddi manada etkilenme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da haricinde yakın çağa ait olan izler de görebiliyoruz. Mesela Münir Selçuk kral zamanında Bağdat'a gidiyor. Orada bir konser veriyor. Açılış konuşmasını da Mesut Cemil yapıyor. Tamburi Mesut Cemil. Tamburi Cemil Bey'in oğlu. Çok güzel bir Arapça ile açılış yapıyor. Mesut Cemil demek ki Arapça biliyor. Ben onu oradan ve dinledim. O kaydı da dinledim. Çok güzel şarkılar söylüyor. Ve halkın önemli bir kısmı ona eşlik ediyor. Demek ki o iz var orada yani. Irak'ın meşhur bir Hristiyan sanatçısı vardı. Afif Eskender adında kadın. 60'larda vefat etti. Onun mesela Sadeddin Kaynağ'ın Batan Gün Kağan'a benziyor, Yaralı Can'a benziyor mesela şarkısını okudu. Ama sorsam bunun bestekarı kimdir veya ne bileyim işte söz kimin yazarıdır falan bilmez kadın. Ama okuyor ona. Çünkü isteniyor, o isteniyor kendisinde. O bakımdan buna benzer etkileşimler çok var. 60'lı yıllarda ben hatırlarım, liseyi Bağdat'ta okudum. Şeyle Kutlu Payaslı, Emel Sayın, halk müziğinden de şu anda ismini hatırlayamadığım bir kadın gelmişti. Bunlar kayıt yaptılar Bağdat Televizyonu için ve günün belli saatlerinde veya haftanın belli günlerinde bu eserler verilirdi. Türkmenler üşüşürlerdi televizyon başına.
1: Onlar örneğin Kutlu Payaslı klasik Türk müziği mi okudu?
0: Sanat müziği okudu. Evet. Şeyde Emel Sayın'da. Mesela Çile Bülbülüm Çile şarkısını biz orada öğrendik.
1: Emel Sayın'dan öğrendik.
0: Ve herkes severdi o şarkıyı. Bağdat halkının tamamı. Ama güneye doğru gittikçe tabii Araplaşma daha da artıyor. Başka milletler yok, başka kültürler yok. Bunlar zaten malum işte Necef, Kerbela, işte Kadisiye o taraflar, Basra'ya kadar gittiğimiz zaman orada Osmanlı kültürü de zaten tamamen kayboluyor diyebiliriz.
1: Evet. O zaman hocam şöyle bir kısaca belki bir bölümünü artık arkadaşlarım nasıl uygun görürse Kerkük Divanı'nı da dinleyelim Mehmet Özbek hocamızdan. Sonrasında onun üzerine o divan üzerine de alacağımız bilgiler olacaktır mutlaka hocamızdan.
0: Tabii.

0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Mehmet Özbek'ten dinledik Kerkük Divanı'nı. Şimdi elbette Sayın Nakip'e sormak isterim. Divan nedir? Kerkük Divanı'nın özellikleri nelerdir?
1: Evet, divan aslında Türk müziğinde genel olarak bir formdur. Bu form bizim klasik Türk müziğimizde de var, halk müziğimizde de var. Ancak halk müziğimizdeki olan form daha çok Elazığ, Urfa, Diyarbakır, Kerkük'te yaygındır. Hoyrat'tan ne farkı var? Hoyrat'tan farkı şudur. Söz kısmı serbesttir. Fakat müzikal kısmı ise ritmiktir.
0: Az evvel dinlediğimiz
1: Az
0: gibi.
1: önce dinlediğimiz gibi. Ve hepsinde de Hüseyinidir makamı. Hepsinde de dört dörtlük ya da sofyandır. İki dörtlük. Yani ya düektir ya sofyandır. Bu çok önemli bir ortaklıktır. Bu çok önemli bir ortaklıktır. Bir de önemli bir ortaklık daha var. Biz tabii divanın hepsini dinleyemedik zaman darlığından dolayı. Her divanın sonunda da bir şey okunur, hoyrat okunur. O hoyrat mesela bizde Kürdi hoyratıdır. Urfa'da ayrı bir hoyrat okunur. Elazığ'da müstear okunur mesela. Ha bir, bu müstaharlar yine ya Hüseyinidir, Beyattır, Uşşak'tır filan o şekildedir ama onun üzerine inşa edilir yani. O bakımdan divan harikulade bir formdur. Değişik bir formdur. Aynı nasıl Azerbaycanlılar Karabağ şikestesiyle övünüyorlarsa biz de bu
0: Şikeste
1: coğrafyada
0: demiştiniz. Divanla mı?
1: divanla övünebiliriz. Nitekim bu divan aynı zamanda Bağdat müziğine de girmiştir. Bu çok önemli bir tespit. Evet. Yani köklülüğü esaletinden dolayı çok rahatlıkla oranın müziğine de girebilmiştir. Klasik Türk müziğimizde divan o da form olarak aynıdır. Yani müzikal kısım ritmiktir, sözel kısım ritmik değildir. Fakat orada bir ayrıcalık var. Farklı makamlardan okunabiliyor. Mesela diyelim ki
0: Klasik Türk müziğinde.
1: klasik Türk müziğinde Süpi Ziya Özbekkan'ın Dün Gece Yes ile Kendimden Geçtim diye bir bestesi vardır. Hicaz bir bestedir. Süpi Ziya Özbekkan'ın harikulade bir bestesidir bu. Bir de Nevres Paşa'nın bir Şehnaz divanı var. Vardım ki yurdumdan ayağa çekilmiş bu Bayburtlu zihninin şiiri. Ondan sonra bir başka Muhayyer divanımız var. Ben kaydettiklerim bunlar oldu. Ok gibi huplar beni şarkısı var. Bu da yine klasik bir divan şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Demek ki Türk müziğinin çok önemli bir formu ve bu da bize şeyi gösteriyor. Yani halk müziğiyle yani klasik Türk müziği arasında çok ciddi form benzerlikleri de var. Sadece makam benzerlikleri ya da ritim benzerlikleri yetmiyor. Form şeyleri de var. Yani benzerlikleri de var. O yönüyle divan havasını biz çok ayrı bir yere oturtmamız lazım. Hatta geliştirebilirsek onu geliştirmemiz lazım. Belki daha farklı sözlerle mesela Urfa'da da, Elazığ'da da, Kerkük'te de daha çok divan edebiyatından, zaten adı da divan ya, divan edebiyatından parçalar seçiliyor. Fakat işte mahalli sanatçıların büyük bir kısmı şeyi yok. Nasıl söyleyeyim? Yani mesela aruz kültürü yok. Aruz kültürü olmayınca çok rahatlıkla kelime ilave ediyor, kelime çıkarıyor, o atmosfere göre hareket edebiliyor,
0: Hangisi
1: konuşabiliyor.
0: iyidir peki hocam?
1: Yani tabii
0: Aruz olsa daha mı iyi olurdu?
1: yani bana göre
0: Kullanılsaydı
1: evet.
0: öyle
1: Aruz
0: mi?
1: olsa daha güzel olur ama yani bir halk müziği ustalarına sorsanız hayır bırakın halk istediği gibi hareket
0: Diyebilir
1: etsin
0: değil mi?
1: diyebilirler ki o da yanlış değil yani. Çünkü dediğim gibi halkın üslubu
0: Ona yakın
1: kendine
0: olması.
1: has bir üsluptur. Yani onu takdir etmek, anlamak lazım. Zaten divanın bağlamayla çalındığı hiç görülmemiştir. Yani ister Urfa'da, ister Kerkük'te, ister Elazığ'da bunlar hepsi ud, keman, kanun bunlarla icra edilmiş. Kaval, kaval ya da ney ile çalınmıştır. Divan havası o yönüyle bizim çok önemli bir müştereğimizdir. divan havası çok ciddiye alınması gereken, incelenmesi gereken başlı başına bir forumdur diyebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız, araştırmacı yazar, aynı zamanda Kerkük Vakfı sözcüsü. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz hocam.
1: Rica ederim.
0: Önümüzdeki hafta Irak'tan yakın Türkmeneli, bakalım hangi konuları işleyecek saygıdeğer hocamızla birlikte. Melih Demirezer'le çalıştık teknik masada. Zeynep Yıldırım yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.

0: Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Son yıllarda bazı televizyon programları başlarken genel izleyici içindir anonsunu çok sık duymaya başladık. Anlıyoruz ki genel izleyici varsa özel izleyici de vardır. İzleyici televizyon programlarının sunulduğu kişilerdir. Bir yayıncı radyoda dinleyicilere, televizyonda ise seyirci veya izleyicilere hizmet verir. İzleyici nedir? Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre izleme işini yapan kimsedir. Eş anlamı da seyirci. Peki ama izleyici ve seyirci gerçekten eş anlamlı mıdır? İzleyici kelimesi Türkçedeki iz kökünden gelir. İz sözcüğü 1000 yıl önce Uygurca'da kullanılmış ve ayak izi denilmiş. Karlı bir alanda yürüyenlerin ayak izlerini izleyebilir yani takip edebilirsiniz. 1350 yılında Aydınoğlu Beyliği'nde yaşadığı söylenen Hoca Mesut, Süheyl-i Nevvahar adlı eserinde diyor ki, Hıtay-ı çü zengi izin izledi, tan attı ve yıldız yüzün gizledi. Derleme sözünde yer alan bu beyit, günümüz Türkçesine şöyle çevriliyor. Çinli, siyahi kölenin izini takip etti, şafak söktü ve yıldızlar yüzünü gizledi. O yıllarda izlemek, takip etmek anlamında kullanılıyor. Ama İzlemenin eş anlamı olan seyretmek, takip etmek değildir. Önünüzde giden bir aracı takip edebilirsiniz. Buna izleme dense de seyretme denilmez. O halde seyirci ile izleyici, takip etme, iz sürme noktasında değil, seyretmenin bir diğer anlamı olan eğlenmek, görmek, öğrenmek için bakmak noktasında yakın anlamlılık kazanıyor. Televizyon seyircileri içinde öyleleri vardır ki, bir belgeseli, bir diziyi ya da açık oturumu büyük bir dikkatle izler. Bazı açık oturumlarda izleyicilerin sorularını almak ve cevaplamak da mümkün olunca, duyarlı izleyiciler bu programların tekrarını da seyretmektedir. Bunlara seyirci değil, izleyici demek daha doğrudur. Bir maçta seyirciler bulunur ama o maçtaki hakemler ve teknik direktörler tam bir izleyicidir. Hiçbir hareketi gözden kaçırmayan çok dikkatli izleyicidirler. Maçı anlatan spikerler de seyirci değil, izleyici olmak zorundadır. Maç gibi çeşitli spor yayınları çok geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiği için çok daha dikkat isteyen yayınlardır. Hakemlerin ve sunucuların dikkat kesilerek izlediği bir başka karşılaşma da güreştir. Yağlı güreş deyince de akla Kırkpınar gelir. 1996 yılında bitirilen 25 bin izleyici kapasitesine sahip Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgırlar, hakemler ve sunucular büyük bir dikkatle güreşleri izler. Gerek TRT'de gerekse özel kanallarda Kırkpınar güreşleri naklen yayınlanmaktadır. Çünkü atasporumuz güreşin çok fazla bekleyeni ve izleyicisi bulunur. Özel yayıncılıkta seyirci daima ön plandadır. Fakat kamu yayıncılığında vatandaş mı öndedir, izleyici mi? Burada kamu yayıncısı olarak TRT'yi düşünelim. TRT kendi için var değildir. TRT kamu için, kamunun ihtiyaçları için vardır. O halde TRT izlenir bir yayın kuruluşu olmak zorundadır. Bazıları aksini söylese de kamu yayıncılığında izleyici hem vatandaş hem de müşteri konumundadır. Ulusal bayram törenlerini sunan TRT ekranında en az iki pencere daha açılarak İstanbul ve Samsun gibi yerlerdeki törenlerde izleyiciye yansıtılır. Bosna Hersek'te bir camide okunan Mevlid-i Şerif'i kesintisiz ve yüksek bir kalitede izleyebiliyorsak, Kabe'de ve Arafat'ta yapılan dualara izleyiciler evlerinden iştirak edebiliyorsa, Arjantin'de ağları delen bir gol anında ekrana geliyorsa, bu durum izleyiciyle iletişim ve etkileşimin sonucudur. Medya tarihine bakıldığında dinleyici ve izleyiciyle daima etkileşim ve karşılıklı iletişim söz konusu olmuştur. Medya çalışanları yaptıkları programlar hakkında izleyicinin ne düşündüğünü her zaman merak etmiş ve isteklerini yerine getirmeye çalışmıştır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
2: Türk Dil Kurumu sundu.
4: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarında.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli programda hazırlıklar tamamlandı. Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası bugün belli olacak. Büyüme, enflasyon ve istihdam gibi makroekonomik başlıklarda hedefler ortaya konulacak. Türkiye'nin yapısal reform ajandası paylaşılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişime engellendiğini belirtti. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede devam eden Amerika Birleşik Devletleri İran müzakeresi ile ilgili son durumun kapsamlı biçimde değerlendirildiği kaydedildi. 2026 KPSS lisans maratonu bugün genel yetenek genel kültür oturumuyla başlayacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda 1.708.329 aday ter dökecek. Alan bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül'de yapılacak. KPSS lisans sonuçları ise 7 Ekim'de açıklanacak. Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için deredeki şelaleye giren iki kardeş hayatını kaybetti. Çalışma sonucunda Karaman kardeşlerin cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde iki ayrı orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik'le birlikte 3 şüpheli tutuklandı. İki ilde düzensiz göçmenlere yönelik operasyon vardı. İzmir açıklarında Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 57 göçmen kurtarıldı. Aydın açıklarında ise yurt dışına çıkmaya çalışan 32 göçmen yakalandı. Türkiye'nin ilk ve en köklü uluslararası fuarı olan İzmir Enternasyonel Fuarı 95. kez kapılarını açtı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan dev organizasyon, otomotivden gıdaya, sağlıktan teknolojiye uzanan yüzlerce yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Kültür Park'ta düzenlenen fuar, yapay zeka atölyelerinden dev konserlere uzanan geniş yelpazesiyle 9 gün boyunca ticaret ve sanatın nabzını tutacak. Selanik Uluslararası Fuarı'na protestolar damga vurdu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in yeni ekonomik programını açıkladığı fuar yoğun protesto altında kapılarını açtı. Farklı konularda talepleri olan göstericiler kent merkezinde bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan süreci savaş değil askeri çatışma olarak niteledi. Nükleer programla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. İran'dan ekonomik savaşa hazırlıklıyız mesajı geldi. CENTCOM 3 İran petrol tankerini vurduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Görüşmede Putin, Moskova ile Washington arasındaki temasların faydalı olduğunu söyledi. Witkoff, Trump'ın Putin'e en iyi dileklerini iletti. Ziyaret sırasında sağlanan ateşkes için teşekkür etti.
2: Spor.
1: Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol takımımız Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kupa yolundaki son rakibimiz ise Polonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya oldu. Kazananın kürsüye çıkacağı mücadele yarın saat 19'da başlayacak ve TRT1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.
2: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Muğla, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara 17,

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün kendi koşu tarzını ritimsizlik olarak tanımlayan, ancak 15 yıla 18 dünya rekoru sığdıran efsanevi bir isimden, Çek lokomotifi Emil Zatopek'ten söz edeceğiz. 1922 yılında Çekoslovakya'da doğan Zatopek'in atletizm macerası, çalıştığı fabrikada bir yarışmaya zorla katılmasıyla başladı. Koşmaya dair hiçbir ilgisi olmamasına rağmen sadece hırsı sayesinde bu yarışı ikinci bitirdiğinde zihninde o büyük soru belirdi. Ben neden birinci olmayayım? Bu soru 15 yılda kırılan 18 dünya rekorunun ve 1948-1954 yılları arasında 10 bin metrede elde edilen 38 üst üste birinciliğinde kapısını araladı. Fakat Emil Zatopek asıl destanını 1948 Londra ve 1952 Helsinki olimpiyatlarında yazacaktı. Helsinki'de aynı organizasyonda 5000 metre, 10.000 metre ve hayatında ilk kez koştuğu maraton dalında da altın madalya kazanarak atletizm tarihinde tekrarlanması adeta imkansız denen bir başarıya imza attı. Onu unutulmaz kılan sadece hızı değildi. Yarıştığı anlarda yüzünde oluşan o meşhur acı dolu yüz ifadesi de en az Zatopek'in dereceleri kadar konuşulmuştu. Soğuk savaş yıllarının baskıcı atmosferinde idealist tavrından da asla ödün vermeyen Emil Zatopek, bir dönem sokakları süpürme cezasına çarptırılmış, ancak halk ona duyduğu saygıdan dolayı bu görevde kendisine sürekli yardım etmişti. 2000 yılında aramızdan ayrılan efsane atlet Emil Zatopek, geriye dönüp bakıldığında insanın fiziksel sınırlarını geride bırakan, koşmanın ötesine geçip bir irade anıtına dönüşen efsanevi bir lokomotif olarak bugün de hatırlanmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

Rahat zamanlarımız vardı, hiç konuşamadığımız. Şimdi gider ayak sevdamız, daracık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğum bir şey yok, meraklanma. Bavullar dolusu yaşanmıştık, gözlerin dolusu gözlerim, yürek dolusu pişmanlık. Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasıl. Artık beni düşünme, özleme, merak etme, hatta hiç hatırlama. Alıştır kendini, inandır, burada bitti bu sevgi. Hala seviyormuş gibi

boşluk var, anlayamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden çıkamıyorum. Çocukluğum, çocukluğum, eksik bir şey var, bilemiyorum. O zamanlardan yasaklamıştım.

uyuyamıyorum. Kapkaranlık, derin bir kuyu var. Bir türlü içinden

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Şeyh Bedrettin temalı oyunlardan söz edeceğiz. Türk şiiri ve romanında kendisine geniş yer bulan Şeyh Bedrettin konusu tiyatromuzda da önem taşır. Osmanlı'nın Fetret devrini başarılı şekilde sahneye taşıyan dramatik metinler arasında Orhan Asena tarafından yazılan Simavnalı Şeyh Bedrettin adlı oyun merkezi bir konumda bulunur. Yazar bu eserinde Bedrettin'in düşüncelerini ve eylemlerini trajedi türünün imkanlarını kullanarak sahneye aktarır. Oyunda iktidar çatışmalarıyla bireysel inançların karşı karşıya gelişi dramatik bir dille işlenir. Orhan Asena, Bedrettin'i sadece bir isyancı olarak değil, aynı zamanda trajik bir kahraman olarak da kurgular. Metin boyunca devlet otoritesiyle toplumsal adalet alayışı arasındaki gerilim, karakterlerin diyalogları üzerinden derinleştirilir. Mehmet Akan tarafından kaleme alınan Hikaye-i Mahmud Bedrettin adlı oyunsa konuya farklı bir dramaturg yaklaşımla eğilir. Bu eserde geleneksel Türk tiyatrosunun anlatım olanaklarından ve göstermeci biçimden yararlanır. Oyun içinde oyun tekniği kullanılarak Bedrettin'in öyküsü çağdaş bir çerçeve içine yerleştirilir. Mehmet Akan bu yöntemiyle tarihi bir olayı bugünün gözüyle sorgular ve izleyiciyi de aktif bir düşünme sürecine dahil eder. Eserdeki mizahi unsurlar ve halk tiyatrosu ögeleri ağır bir tarihi temanın daha dinamik yapıyla sunulmasını da sağlar. Oyunun müziklerini ise Timur Selçuk besteler. Nazım Hikmet'in Simavne Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Destanı adlı şiiri ise Türk tiyatrosunda sayısız sahne uyarlamasına kaynaklık etmiştir. Şiirin barındırdığı güçlü imgeler ve dramatik ritim sayesinde tiyatro toplulukları tarafından sıkça sahnelenmiştir. Uyarlamalarda genellikle şair Nazım Hikmet'in özgün dizeleri korunarak koreografi ve müzik ağırlıklı bir anlatım tercih edilmiştir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 4 büyük futbol kulübü başkanını ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda tüm kulüplere başarı dileklerinde bulundu. Süper Lig'in dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine inanıyorum dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanı dolayısıyla kendisini tebrik ettiği paylaşımına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Meloni, Türkiye ve İtalya'nın tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlı olduğunu belirtti, diyalog ve işbirliği vurgusu yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda